0: kaynağını göremiyorum ama güçleniyorlar.
1: Bütün helikopterlerin dikkatine. Kubbeden en az 1 kilometre uzakta.
0: Anlaşıldı. 1 kilometreye çekiliyoruz.
2: Beklenmedik su fışkırmaları olabilir. Yaklaşmayın.
3: 226 anlaşıldı. Uzaklaşıyoruz. Hedefin üst kısmı sudan çıktı. Hedef hızla yükseliyor.
2: 237 hedef aşağıda. Üst kısmını görüyorum. Hedefe kilitlendim. Yükseliyor, yükseliyor.
3: 226. Onaylıyorum. Hedef göründü. Onu vurabilir.
2: Atak serbest.
0: 237. Hedefe kilitlendim. Ateş ediyorum.
2: Verildi. 237 füzeler ateşlendi. Uzaklaşıyorum.
3: Füzeler ateşlendi. Hedef vuruldu ama yok edilemedi.
2: Anlaşıldı. Üste dönün. İçeride ne oluyor? Dalgalar birleşti mi?
0: 226. Anlaşılmıyor. Işık ve akıntı var.
3: Su objeyi yukarı çıkarıyor.
2: Blackjack hemen hedefe kilitlensin.

0: üsse dönmek için izin istiyor.
1: 137 su seviyesi hızla düşüyor. Kubbe hala duruyor. Ama su buharlaşıyor. İnsanları görebiliyorum.

Yulia?

0: gidelim. Hoşçakalın Valentin Yuriyeviç.
1: Lebedev Yulia Valentinovna.

0: Dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri 2004 yılına götüreceğiz ve tarihin en ironik film set kazalarından birini hatırlatacağız.
1: Of all the warlords loved by the gods,
0: sinemanın kült yapımlarından Truva Savaşı'nı konu alan Troy filminde karizmatik aktör Brad Pitt Aşil karakterini canlandırıyordu. Pitt filmde Boagrius adlı devle dövüşürken Aşil tendonundan yaralandı. Bu talihsizlik yüzünden filmin çekimleri 3 ay durduruldu. Aşil karakterine hayat veren oyuncunun filmin en aksiyonlu sahnesinde zıplarken Aşil tendonunu yırtması bugün hala sinema tarihinin en ironik kazası olarak anılıyor.

0: Aşil efsanesini de anımsayalım. Efsaneye göre Aşil adıyla bilinen karakter küçüklüğünde annesi tarafından ayağından tutularak Ölüler Ülkesi'nin ırmağına batırılır. Bu sırada Zeus'un gelmesiyle topuğu dışarıda kalan Aşil'in sadece topuğundan vurularak öldürülebileceği söylenir. Aşil, ölümlü erkeklerin en güzeli olarak bilinen Paris'in zehirli okuyla topuğundan vurulur ve tek zayıf noktasından aldığı bu yara yüzünden can verir.
1: Carries this scepter. Give it to your king.

Cello'sta dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan ve solo kariyerinde de uluslararası müzik sahnesinin en etkileyici isimlerinden biri olarak öne çıkan Luka Sulic, Türkiye'deki ilk konserine gösterilen yoğun ilgi üzerine İstanbul'da bir gece daha sahne almaya hazırlanıyor. Ünlü cellistin Life Tour kapsamındaki ek konseri 26 Kasım'da Zorlu PSM sahnesinde. Bio Entertainment organizasyonuyla Türkiye'de ilk kez dinleyicileriyle buluşacak olan Luka Sulic, böylece iki gece boyunca müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

turnesine çıkıyor. Say 19 Temmuz'da Ayvalık Amfiteyatro'da, 24 Temmuz'da Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda, 25 Temmuz'da Efes Antik Tiyatro'da, 26 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 2-3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 13 Eylül'de İzmir Kültür Park Açık Hava'da, 16 Eylül'de Yerapolis Antik Tiyatro'da, 17 Eylül'de Antalya Açık Hava'da ve 27 Eylül'de Bilkent Odeon'da konser verecek.

Yönetmen Baz Luhrmann'ın arşivlerden derlediği özel bir konser belgeseli olan Epic Elvis Presley'in Concert 15 Ağustos akşamı başka sinema işbirliğiyle Henk Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Yapım, efsanevi sanatçının Las Vegas'taki 1969 yılı prova ve performans özel görüntülerinden oluşuyor. You can't help but move to it. It's a new crowd out there. They haven't seen us before, but it's gotta be like the first time we go on. Eserleri birçok ülkede müze ve sanat galerilerinde sergilenen sanatçı Sergen Şehitoğlu'nun Çatallanan Yollar başlıklı kişisel sergisini 25 Temmuz tarihine kadar Beyoğlu Sanatoryum'da ziyaret edebilirsiniz. Adını ünlü yazar Borges'in klasik öyküsü Yolları Çatallanan Bahçeden alan sergi, seçimler, olasılıklar ve sonsuz tekrarlar ekseninde kurgulanan labirent yapısıyla günümüz dünyasının karmaşık dinamiklerini eleştirel bir pencere açıyor. Kalyon Kültür'ün yeni sergisi Güneşin Kıyısı, Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Boran'ın üstlendiği sergide Güliz Baydemir, Mustafa Albayrak, Mümin Candaş, Necati Seydi Ferahoğlu ve Nurdan Karasu Gökçe'nin 21 eseri yer alıyor. Özgün sanatsal yaklaşımları bir araya getiren sergi, yüzyıllar boyunca farklı kültürlere, inançlara ve yaşam biçimlerine ev sahipliği yapan Anadolu'nun çok katmanlı kültürel hafızasını sanat aracılığıyla görünür kılıyor. Sergiyi 30 Eylül tarihine dek ziyaret edebilirsiniz.

0: Kalbin Mührü, Resul Kütahya Hacı Mustafa Efendi Yazma Eserler Koleksiyonu ve Aile Mirası Sergisi 31 Temmuz'a dek Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, Osmanlı'da devlet yönetimi, ilim ve vakıf geleneğinin kesişim noktasında yer alan Resul Kütahya Hacı Mustafa Efendi Yazma Eserler Koleksiyonunu ve aile mirasını ilk kez bütüncül bir anlatıyla sanatseverlerle buluşturuyor. Ayrıca 18. yüzyılda oluşturulan ve zaman içinde fiziksel olarak farklı mekanlarda saklanmış koleksiyonla arşiv, ortak bir hikaye ve vakıf mührü etrafında sergide yeniden bir araya geliyor. Sanatçı ve küratör Renk Erbil, Colors of Renk adını taşıyan yeni solo sergisiyle 1 Ağustos tarihine dek Bodrum Marina Yacht Club bünyesindeki Merkez Art'ta sanatseverlerle buluşuyor. Sergide sanatçının Akdeniz yaşamından ve özgürlük temasından ilham alan yeni dönem eserlerinin yanı sıra babası usta ressam Devrim Erbil ile birlikte ürettikleri ortak çalışmalar da yer alıyor.
1: Ding ding ding ding ding ding bing bing bum dam dam bam bra.
2: Tarihler 1997'yi gösteriyordu. 17 yaşındaki İsveçli Daniel Malmedal arkadaşlarıyla şakalaşırken iki zamanlı bir moped motorunun sesini taklit ettiği sesini kayda aldı.
1: Ring ding ding ding ding bim bam bam.
2: Bu ses kaydı internette hızla yayıldı ve genç adam televizyon programlarına çıkıp bu sesi canlı olarak seslendirmeye başladı.
1: Bim bram bram bram bam bam bam.
2: İsveçli animatör Erik Van Kuisse bu kayıttan çok etkilendi ve aldığı ilhamla şapşal görünümlü, mavi renkli ve gri kasklı bir karakter tasarladı. ...2004 yılında popüler bir zil sesi şirketi bu tuhaf ama sevimli karakterin haklarını satın aldı ve adını Crazy Frog, yani çılgın kurbağa koydu. 2005 yılında ise Almanya merkezli yapımcılar Matthias Wagner ve Heinrich Wright ünlü enstrümantal Axel F melodisini bu motor sesleri ve tuhaf vokallerle harmanlayarak bir Eurodance parçası haline getirdi. Şarkı İngiltere müzik listelerinde bir numaraya yükselip Coldplay gibi grupları geride bırakarak tüm dünyada dönemin en popüler zil seslerinden ve viral dans şarkılarından biri oldu. Hatırladığınızı umuyoruz.

Romalıların tarihi insan uygarlığı kadar eski şüphesiz. Milattan önce 3000'lerde Antik Mısır'da hayvan yağına batırılan sazlarla başlayan bu yolculuk, Roma döneminde fitilli mumların üretilmesiyle gündelik yaşamın temel unsuru haline gelir. Osmanlı döneminde Ayasofya gibi önemli mekanlara ve saraylara mum sağlamak için özel şemhaneler, yani mumhaneler bile kurulur. Aydınlanmanın en kök ve temel gereci olan mumların ayrıca ruha da iyi gelen tarafı var. Yaydıkları sıcak ve titrek ışıkla mumlar zihni sakinleştiriyor, stresi azaltıyor. Doğal aydınlatmaları sayesinde gözleri yormayan mumlar odaklanmayı artırıyor ve bulunduğu ortamın enerjisini bir anda değiştirerek huzurlu bir alan ortaya çıkarıyor. Son yıllarda ise kimyasal parafin mumlar yerini

0: doğal ve çevre dostu soya mumlarına bırakıyor. Soya fasulyesinden üretilen bu mumlar hem daha uzun ömürlü hem de yanarken is oluşturmadığı için son dönemin gözdesi. Düzce'nin Şirin turistik ilçesi Akçakoca'nın tarihi beldesi Yukarı Mahalle'de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken bir soya mum atölyesi var. Lunea. Aynı adlı markayı da ortaya çıkaran Seda Aydın bir tutkuya dönüşen öyküsünü anlatırken seri üretimden uzak durmaya çalıştığının, zira her ürünle bağ kurduğunun özellikle altını çiziyor. Lunea'da bir mumu sadece dekoratif bir obje olarak görmediğini söyleyen Aydın, onu kullanacak kişinin yaşam alanını, renk tercihlerini, koku seçimlerini ve ürünü hangi duyguyla alacağını düşünerek tasarlıyorum diyor. Peki, sevgili izlenci izleyicileri, sağlıklı, çevre dostu ve zarif kokularıyla öne çıkan soya mumları nasıl üretiliyor? Gelin bu keyifli yolculuğa hep birlikte tanık olalım. Kuşkusuz her mumun ardında bir tasarım, bir emek ve de bir hikaye var. Önce taş tozu malzemeyle özel olarak üretilen kaseler büyük bir titizlikle kalıba dökülüyor. İsteğe bağlı olarak renklendirme işlemi uygulanıyor ve de fırça yardımıyla verniklenerek son haline getiriliyor. Petrol bazlı mumların yerine tercih edilen bitkisel bazlı soya mumlarını Seda Aydın tek tek el işçiliğiyle hazırlıyor. Bu nedenle her ürünün üretim süresi tasarımına göre değişiyor. Tek ürünlerde hazırlık süreci ortalama 30 ila 45 dakika sürerken kalıptan güvenle çıkarılabilmesi için yaklaşık 6 saat beklemesi gerekiyor. Doğum günü, nişan, yeni doğan etkinlikleri, mevlidler gibi toplu siparişlerde ise hazırlık süresi 3 ila 5 gün arasında değişebiliyor. Özellikle süsleme aşaması üretim kadar zaman alan ve büyük özen gerektiren bir süreç. Aydın, en çok ilgi gören mumların latte şeklindeki soya mumlar olduğunu söyleyerek ekliyor. Miniklerin sevgisini daha çok ayıcık mumlar çekiyor. Şu detayı da ekleyelim. Bazı koleksiyonlardan elde edilen gelir, sokaktaki patili dostların mama ihtiyaçlarına katkı oluyor. Kurumsal hayattaki kariyerinden ayrılarak tutkusunu gerçekleştirmek için yola çıkan Seda Aydın, ilham kaynağının Yukarı Mahalle'nin tarihi dokusu, renkli evleri, mahalle kültürü ve geçmişten bugüne taşıdığı yaşam biçimi olduğunu vurguluyor. Kadın girişimcinin bundan sonraki hedefi ise Lunea'nın yaşadığı ilçede beslenen, Akçakoca'nın ruhunu ve hikayesini tasarımlarına yansıtan organik marka olarak yoluna devam etmesi.
1: Nesin peki?
2: Ayana, bu ne güzel kız böyle.
3: Yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde.
2: Kekliğe ürkütmemeli.
3: Anam bir duyarsa.
1: Al yazmalı bir dakika.
3: Durursam bir daha kurtulamam.
1: Biraz süt versene bacım.
3: Sanki bebek de meme emecek deli oğlan.
0: Sert ve anlamlı bakan gözlerinin ardında merhamet gizliydi. Onu tanıyanlar dünyanın en güzel gülen adamı diyordu. Sadece ikonik oyunculuğuyla değil, Kuzey'in getirdiği asiliğini dizginleyen, dertliyle hemdem olan karakteriyle de Türk sinema tarihinin zirvesinde ve de sevenlerinin yüreğinde ebediyen yer buldu.
2: Binecek, binecek.
3: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.

0: başardık arkadaşım.
1: Kadir İnanır 26 Haziran 2026 günü milyonları ağlattı. Bedeni bu dünyadan ayrıldı. Ancak şoför İlyas, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza ve birçok karakterle ölümsüzlüğünü bu fani aleme yazdırdı.
0: Ver o resmi bana.

0: bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neren benziyor senin?
1: Karadeniz'in bereketli topraklarından Fatsa'da dünyaya gözlerini açar Kadir İnanır. Takvim yaprakları 15 Nisan 1949'u gösteriyordur. Ailenin 14. ve son çocuğudur. Yıllar sonra İnanır kendini anlatan belgeselinde yaşamını belirleyen en önemli sözün annesi Rukiye Hanım'ın cümlesi olduğunu söyleyecektir.
2: Seni de düşürmek için dedi. Bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.
1: Çocukluğu kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya kenetli aile ortamında geçen İnanır'ı ailesi okuması için İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı gönderir. Ardından İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nu kazanır. Farklı aurasından etkilenen sınıf arkadaşlarının yönlendirmesiyle 1968'de dönemin ünlü ses dergisinin sinema artisti yarışmasına katılır. Rakipleri Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç gibi isimlerdir. Dereceye giremez. Aynı yıl bir arkadaşı Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasına gizlice Kadir İnanır'ın fotoğrafını gönderir. O yarışmada birinci olur ve 19 yaşında Kadir İnanır efsanesi başlar.
3: Benim tenekemde deniz kızı var.
4: Bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın?
1: Bir süre ünlü isimlerle fotoromanlarda oynar İnanır. Ardından ilk filmi 7 adım sonra gelir. Ama seyirci tarafından çok beğenilir. İlk kez başrolde oynadığı filmse 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın rejisör koltuğunda oturduğu Kara Gözlüm olur.
3: Güzeline su gülü yakışır.
1: İşte bu film Türk sinemasının en büyük aşk efsanesinin kıvılcımını atar. Yeşilçam'ın tartışmasız en unutulmaz ikilisi olarak kabul edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır filmde bakışlarıyla konuşur, sessizlikleriyle hissettirir, yüreklerde iz bırakan bir sevdaya hayat verir. Kamera önündeki tarifsiz uyumları yıllar geçse de eskimeyen bir büyüye dönüşür ve onları Türk sinemasının ölümsüz romantik ikilisi yapar.
4: Yoksa öldü mü?
3: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
4: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
3: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim, özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
1: Sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla yıldızı parlayan Kadir İnanır'ın mektepli jön olması da Yeşilçam'ın elbet dikkatini çeker. 1971'de Atıf Yılmaz ikiliyi yeniden buluşturur. Bu kez filmin adı Unutulan Kadındır.
3: Sizinle biraz konuşabilir miyim?
4: Her gördüğün kuşun eti yenir mi be? Asılacaksan başka otobüse çevir puslanı. Bizimki depoya gider.
3: Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Sizinle çok özel bir konuda görüşecektim.
4: Bedava gevezelik edecek vaktim yok benim.
3: Buyurun vaktinizin karşılığını.
1: Ardından dönemin popüler kadın aktristi Hülya Koçyiğit de kamera karşısına geçer yakışıklı oyuncu. Memduh'un yönetmenliğindeki Üç Arkadaş filminde niyetçilik yapan Murat karakterine can verir.

0: gelecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
1: Gül, biz artık sana...
0: Sus! Çocuk gibi konuşma.
2: 1972 yılında seyircinin de isteğiyle Dönüş filminde görürüz İnanır Şoray ikilisini yeniden. Filmin yönetmeni ilk kez rejisör

0: koltuğuna oturan Türkan Şoray'dır. Dönüş, unutulmaz müziği Seha Okuş'un söylediği Hasretinle Yandı Gönlümle kütleşir. Söz ve bestesi müzikolog Yalçın Turay'a ait olan türkü, filmin duygusal atmosferiyle bütünleşerek Türk sinemasının klasikleri arasına girer.
1: Vakti saati mi yoksa?
0: Ki sadece romantik jön rollerinde görmeyiz Kadir İnanır'ı. Mesela 1973 yapımı Bitirim Kardeşler'de bir önceki jenerasyonun efsanesi Kartal Tibet'le başrolü paylaşır. Ve kurnaz, çapkın, işi üç kağıda vuran Uyanık Ali karakterine bürünür.
2: Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak bunu.

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Güzel aktrist Fatma Girik de rol aldığı Ezo Gelinse bugün Türk sinemasının kült dramlarından. İnanır, filmde Ali karakterini hayat vererek geleneksel törelerle aşkı arasında kalan bir Anadolu erkeğini başarıyla canlandırır.
3: Ay. Evet.
4: Uzaklara mı?
3: Uzaklara.
4: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? O yiğit Ali'm, ne oldu bize böyle?
3: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi, yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kal sağlıcakla.
4: Ali'm! Ben sensiz neylerim?
2: Zengin Alman kızı Maria ile Türk işçisi Murat'ın aşkını işleyen 1974 yapımı Almanyalı Yarim filminde ise Filiz Akın'la başroldedir karizmatik oyuncu. Film, romantik bir filmden öteye geçerek o dönemki gurbetçi işçilerin yaşadığı kültürel çatışmalara odaklanması anlamında da seyirci ve sinema otoritelerince beğenilir.
5: Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz ayrı.
1: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, men var senin? Neden üzgünsün?
2: Türk sinemasında doğal afet gerçeğini dramla harmanlayan ilk ve en önemli yapım depremde kamera karşısına yine Sultan'la geçer Kadir İnanır. Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği film Anadolu'da bir köyde geçen aşk hikayesini deprem felaketiyle birleştirerek toplumsal bilinci yansıtan öncü bir film olur.
1: Düğünüme kalmayacak mısın?
6: Çok bile kaldım buralarda. Ah İstanbul, benim cilveli yarim. Hadi hoşça kal gelin hanım.
2: Aynı yıl yine Yeşilçam'ın unutulmaz başyapıtlarından olacak Devlerin Aşkı'nda Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikonik uyumlarını devam ettirir. Filmde İnanır'ın canlandırdığı Tarık karakterinin gururlu, tutkulu ve ödün vermeyen yapısı aktörün Türk sinemasındaki maço ama derin aşık arketipinin yani kadirizmin en başarılı örneklerinden kabul edilir. Filmin Cahit Berkay imzalı efsanevi müziği aşkın ve tutkunun ağırlığını derinden hissettirerek duygu yüklü sahnelerin sinematik etkisini zirveye taşır.
1: Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
6: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü.
2: Türk sinemasının feodalizmi, töreyi ve imkansız aşkı sorgulayan en ikonik yapımlarından biri olmuştur.

Hanım, 1977 yapımı Dila Hanım, bugün hala çok konuşulan filmlerden. Kadir İnanır'ın geleneksel kuralları olan ancak kalbinin sesini dinleyen ölümsüz Karadağlı Rıza karakterini canlandırdığı film, ayrıca aktörün Zeybek oyunuyla da kolektif hafızamıza kazınır. Bu sahne, beyaz perdede Zeybek denildiğinde akla ilk gelen referans noktası olma özelliğini hala koruyor.

0: İzleyici onları hep yan yana görmek ister. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın kelimelere ihtiyaç duymadan yalnızca gözleriyle konuştukları Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'ın kuşaklar boyunca hafızalardan silinmeyen en güçlü melodramlarından birine dönüşür. Cengiz Aytmatov'un romanından sinemaya uyarlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Selvi Boylum Al Yazmalım'da İnanır İlyas, Şoray ise Asya karakterine hayat verir. Sevgi neydi? Sevgi emektir repliğiyle simgeleşen kült film, sadece bir aşk hikayesi değil, fedakarlığın, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu sorgulatan unutulmaz bir Yeşilçam klasiği olur. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen film, bugün izleyen herkesin kalbinde farklı bir iz bırakıyor. Türk melodramlarında sıkça rastlanan kavuşma klişesini yıkarak esere sanatsal bir derinlik kazandıran filmde Cemşit rolündeki Ahmet Mekin'i de unutmamak gerek.
1: Babacığım,

0: Asya'm, al yazmalım.
1: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
2: Kadir İnanır'ın Perihan Savaş'la rol aldığı İki Kızgın Adam filmi ise işçi haklarını savunan ve fabrika sahibine karşı direnen emekçi yanlısı duruşuyla sinemamızdaki halk kahramanı tiplemesinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilir.
3: Ne parası bu?
4: Ayak bastı parası.
3: Yardıma ihtiyacın varsa söyle halledelim. Ama aracı istiyorsan kafanı kırarım senin.
5: Evet, aracı istiyorum ulan.

0: 2008'de Hülya Koçyiğit'te bir kez daha Yeşilçam komedisi Evlidir Ne Yapsa Yeridir için kamera karşısına geçer inanır. Film aynı apartmanda yaşayan Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ve Şirin ile Ferhat isimli 3 evli çiftin ilişkilerini, evlilik çatışmalarını ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahi bir dille ele alır.
1: Götüremezsin.
2: Ben mi götüremem?
1: Evet sen. Götüremezsin.
2: Götüreceğim dedim.
1: Götüremezsin dedim.
2: Götüreyim de. Gör.
0: Kadirizm'in temelinin atıldığı en ikonik filmse kuşkusuz İstanbul 79'dur. Sert, racon kesen, maço karakter tiplemelerinin temellerinin atıldığı bu film Anadolu'dan büyük kente göçün getirdiği yozlaşmayı anlatır. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği İstanbul 79 bugün 1970'lerin sonlarındaki ekonomik zorluklar, gecekondulaşma, işsizlik ve büyük şehrin cazibesine kapılarak yoldan çıkmak gibi temalar üzerinden dönemin Türkiye'sine sert bir eleştiri sunan Türk sinemasının başyapıtlarından.
3: Borç vermiştin bana, beni işten kovdukları gün.
4: İstemem.

0: Borcumu diyorum. Zorla alacaksın.
1: Kadir İnanır 1980'lerde sosyal mesaj taşıyan, daha çok toplumsal olayları konu alan yapıtlarda yer almayı tercih eder. Bu filmlerden biri de 1984 yapımı Bir Yudum Sevgi'dir.
2: Çocuklar evde yalnız, ben gitsem diyorum.
3: İyi, götüreyim seni.
2: Görürsün, sonunda oğlanın yuvasını yıkacak.
1: Fakir Baykurt'un romanından Şerif Gören tarafından sinemaya uyarlanan Yılanların Öcü, Kadir İnanır'ın kariyerinde bir dönüm noktası olur. Alışılageldik jön kalıplarını yıkarak yoksul köylü Kara Bayram'ı canlandıran İnanır'ın ezilen ancak boyun eğmeyen duruşu ona 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırır. Sinema otoritelerince o artık toplumsal gerçekçi sinemadaki yerini sağlamlaştırmıştır. Kadir İnanır'la özdeşleşen bir diğer karakterse Tatar Ramazan şüphesiz. İnanır, güçlü duruşu ve karizmasıyla bu karakteri adeta kendi ikinci kimliği haline getirir. Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırır. Ramazan'ın meydan okumayı temsil eden "Ben bu oyunu bozarım" sözü ise Türk popüler kültüründe haksızlığa karşı kullanılan en ünlü repliklerden biri olur.
4: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
5: Götürün, prangaya vurun bunu.
1: 2000'li yıllarsa usta aktörün kariyerindeki en önemli dönüşüm dönemi olur. Sinan Çetin'in yönettiği Komiser Shakespeare'de inanır, kendini sürekli yenileyebilen bir aktör olduğunu seyirciye kanıtlar.
6: Tiyatro mu lan burası? Başka oynanacak yer bulamadım.
1: 2000'li yıllarda televizyon dizilerine de yönelir Kadir İnanır. Marziye, nereye Derman diyorsun? Bey, Kumsaldaki İzler, Kırı Kayna, Bütün Çocuklarım, Azap Yolu, Kuzey Rüzgarı.
7: Olmadı. Bana inanmadılar. Gözü kara ve pis bir katil olduğunu düşündüler.
1: 2012 yapımı Elveda Katya ise Türk-Rus ortak yapımı bir film. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Yunus karakteri toplumun ön yargılarını ve vicdanı işler.
6: Ha şimdi ben onu eve soksam anan kan kusar kan. Ha bu Trabzon sokaklarında hacı aşağı hacı yukarı diye bana sevgi gösterenler ne der, hiç düşündün mü?
1: Türk sinemasında sert mizacı, asi duruşu ve aynı anda gözlerindeki derin şefkati armağanlayan ikonik oyunculuk tarzıyla efsaneleşen Kadir İnanır toplam 182 sinema filminde ve 12 dizide rol alır. Son filmi ise 2019 yapımı Mardin'den Berlin'e göç eden Süryani bir ailenin dramını ve köklerini olan özlemini anlatan Kapı olur.
8: Yalanı seversen ver.
9: Sen benim olmayana el uzatırım mı sanırsın?
1: 2023 yılında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen törende Kadir İnanır, Türk sinemasına ömür boyu kattığı unutulmaz değerler nedeniyle Türkan Şoray'la birlikte Sinemamızın Yüzü ödülüne layık görülür. Yıllar boyunca milyonların hafızasında iz bırakan iki efsane bu kez aynı sahnede el ele yürür. O an yalnızca iki büyük sanatçının ödül aldığı bir tören değil, Yeşilçam'ın en unutulmaz aşklarının, dostluklarının ve anılarının yeniden canlandığı tarihi bir buluşmaya dönüşür.
10: Değer kattığınız için, bizimle olduğunuz için.
1: 2021 yılında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan İnanır, sevenlerini derin bir endişeye sevk eder. Ancak kısa sürede yeniden sağlığına kavuşur. Sevenleri Mart 2024'te bir hüzünlü haber daha alır Kadir İnanır'dan. Bu kez İstanbul'daki evinde yine beynine pıhtı atması nedeniyle acil operasyona alınır usta aktör. Uzun süre fizik ve rehabilitasyon tedavisi gören İnanır, yüzlerce hayranını ağırlar bu süre zarfında. Tedavisini aksatmayan ve bir söyleşisinde sağlığı el verdikçe oyunculuğa devam edeceğini söyleyen İnanır, Clint Eastwood gibi 90 yaşındaki bir adam oynayacak.

0: yapacağım sinemada. Sağlığıma gün be gün kavuşuyorum. Bekleyin der.
1: Herkese şükranlarımı sunuyorum.
0: Ne yazık ki öyle olmaz. Sevenleri onun yolunu gözlerken Yeşilçam'ın güzel adamı Mayıs 2026'da hastaneye kaldırılır. Doktorun teşhisi üzer herkesi. Şiddetli zatüre ve ileri evre akciğer kanseri. Tüm Türkiye yoğun bakımdan gelecek o iyi haberi beklerken 26 Haziran 2026 Cuma günü perde birden zifiri kararır. Milyonlar onu bu dünyadan uğurlarken onun sağlığında ölümüyle ilgili söylediği o cümleler kalır hafızalarda.
2: Benim gider, ben ölmem ki. Dünyanın en güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan, televizyonlardan izleyeceksiniz.
0: Ve bir de milyonların dilinden hiç düşmeyen, kavuşamayan aşkı Türkan Şoray'ın yüreklere dokunan sözleri. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran en güzel gülen adam. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmaların kalbinde.
3: Durursam bir daha kurtulamam.
4: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize.
3: Yüreğim kaydıysa günah mı?
4: Çamura saplansam yardıma gelir misin?
3: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
4: Elinden tutuversem benimle gelir mi?
3: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
4: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.

0: er dansı büyüleyen Tovar'ın, özellikle İspanyol besteci Manuel de Falla'nın 1913 yılında premieri yapılan trajik operası La Vida Breve, yani Kısa Hayatında, Danza Española No. 1 olarak bilinen İspanyol dansı bölümü zamanla operanın kendisini bile aşarak dünya sahnelerinde bağımsız bir başyapıta dönüştü. La chura, chiquillo de bailao.
1: Para tu tierra, Isa.
2: Asa.
1: Los bailadores, caramba.
0: Tovar'ın senfoniyi flamenco'nun ödün vermeyen, keskin ve tavırlı duruşuyla meydan okuyacak şekilde yorumlaması sanatseverlerden büyük övgü alıyor.
1: Toma que toma.

performansı akıllara kazıyan ve izleyiciyi ilk saniyeden itibaren kilitleyen durumsa kuşkusuz benzersiz ritmi. Tovar'ın sert ayak vuruşları ve sert kol hareketleri orkestranın yaylılarıyla kusursuz bir senkronizasyon içinde ilerliyor. İzliyoruz.

şarkılar vardır. İlk söylendiği dönemde fazla değer görmez. Listelerde hak ettiği yerde olmaz. Ve bazı şarkılar vardır ki ilk söylendiği zamandakinin yerini asla tutmaz. Hatta

0: Düzence izleyicileri, şimdi sizlere bir dönem hepimizin diline dolanan, seneler seneler sonra yeni yorum katılarak tekrar piyasaya sürülen, kısaca coverlanan şarkıları derledik. Bakalım orijinallerini aratıyorlar mı? Karar sizin.
1: Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser. Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser. Gel bana her gece sen, saçların bağrıma ser. Gel bana her gece sen, saçların bağrıma ser. Tatlı gülüş.
0: Türk sanat müziğinin ustalarından Sami Aksu'dan 1980'lerde dinlemeye alıştığımız, gözleri aşka gülen, günümüze değin birçok şarkıcı tarafından yeniden yorumlandı.
1: Gözlerin ömre bedel. Ne güzel, ne güzelsin sen.

yaraşır gözlerin ömre bedel. Ne güzel ne güzel seni sevmek, ne güzel ne güzel.

Gündeş'in 1999'daki albümünün adı ve çıkış parçasıydı. Dön Ne Olur. Gündeş'in albümünün tanıtımı sırasında kameralar önünde beyin kanaması geçirmesi belki kötü bir hatıraydı. Ancak bu

Perişan 2000'li yıllarda gerek sahnelerde gerekse dizilerde fırtına gibi esiyordu. İşte o parlak günlerinde yıl 2005'i gösterirken ikimize birden şarkısını yayınladı ve şarkı

0: caddeler.
1: Usta sanatçı Özdemir Erdoğan'ın klasikleşen eserlerinden de Aç Kapıyı. Sanatçı bu şarkı için stüdyoya girdiğinde takvim yaprakları 1977'yi gösteriyordu.

2025'in ikinci günü milyonlara şarkılarını emanet ederek bu dünyadan ayrıldı Ferdi Tayfur. Gözyaşları sel oldu arabesk müziğinin abinin arkasından. Tayfur'un kült parçalarından biri kuşkusuz 1990'da hayranlarıyla buluşturduğu Hatıran Yeter'di. Vefatından sonra da en çok söylenilen eserlerden oldu.

İstanbul rock müziğinin efsanelerinden Cem Karaca, 1992 yılında müzikal mirasından önemli bir şarkıyı söyledi. Islak ıslak sözleriyle ve ustanın güçlü, içten yorumuyla şarkı

Anadolu Rock'ın genç temsilcisiydi Barış Akarsu. Yalnızca 3 yıl süren profesyonel müzik kariyerinde kayda değer bir hayran kitlesi edindi. Onun sevilmesinde ıslak ıslakı yeniden yorumlamasının payı kuşkusuz fazlaydı. Barış Akarsu, Cem abinden sağ

sentezi müziğin efsanesi Ferdi Özbeğen, bestesi Gülden Karaböcek'e ait Dilek Taşı'nı yeni yeni tanınmaya başladığı 1977'de seslendirdi.

0: gözlerim mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 10 yıl sonra Gülden Karaböcek, Dilek Taşı'nı ilk kez 1987 yılında rol aldığı şarkılarıyla aynı adı taşıyan filmde söyledi.

0: bizeden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Ekranların sevrenisine ile beraberiz. Hepimizi çok keyifli bir sohbet bekliyor. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kadın haklı, erkek haklı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kadın haklı, erkek haklı.
1: Hoş bulduk.
2: Bir erkek haklı, iki kadın haklı. Beden gibi olmasın da öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok.
1: Ekip daha fazla ama galiba değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, 6 kişiyiz.
3: Bir bu kadar dahayız.
2: Bir bu kadar daha.
1: Evet. Bir kadın, iki erkek daha var.
3: Peki evet. Nasıl buluştu bu ekip? Bir başlayalım, dinleyelim sizlerden. Buyurun.
2: Yağmur
3: en başından beri sen varsın.
2: Tamam, en başından beri ben varım. Biz... Biz sevgili Savaş Özdural'la, yani Tiyatro Akla Karay'la böyle bir sürekli aklımızda bir oyun yapmak vardı. Sonra benim okuldan da arkadaşım Sertan Erkaçan da dahil olduğu ekibe. Ondan sonra ben Fatma'yla biz yeni bir film çektik. Recep İvedik 8'i çektik. Fatma'yla oradan tanıştım. Oradan ekibimize dahil oldu. Yağmur'la da kaç sene önce, 6 sene önce, 7 sene önce bir film çekmiştik. Onunla zaten tanışıyorduk. O da ekibimize dahil oldu.
0: Her çektiğim filmi sonra
2: ben
0: bakıyorum.
2: Ben ne film
0: kara çeviriyorsun.
2: Ben ne film çekerseniz oyunumda oynarsınız. Yok yok, öyle bir şey yok. Çünkü zaten çok film çekmiyorum. Yani öyle bir toplandık. Şu an herkesin keyfi yerinde, çok güzel ama yani.
3: Evet, evet.
0: Tamam, kim yazdı?
2: Ya şöyle, aslında bu bir uyarlama. Coupling diye bir İngiliz komedisi vardır, bilmem biliyor musunuz?
0: Yok.
2: Muhteşem bir komedidir. Yani normalde İngiliz komedisi soğuk gibi gelir insanlara ama herkesin beğeneceğini düşündüğümüz bir iş. Savaş Özdural da onu çok güzel bir şekilde uyarladı oyun şeklini.
0: Çok güzel.
2: Ve yani yazarı Savaş Özdural oluyor şu anda.
0: Konuyu anlattıracağım da ondan kime anlattırayım diye, o yüzden. Spoiler olmadan biriniz bir konuyu bir özetlerseniz.
3: Yani çok spoiler var aslında adından da, hani kadın haklı, erkek haklı bence.
0: Çatışmalar mı?
3: Evet, yani farklı farklı.
2: Kadın erkek deyince aklınıza ne geliyor?
3: Tam olarak o işte.
2: Tamam. Yani, yani biraz kavga, biraz sevgi, işte biraz uyum, biraz uyum.
0: İlişkide yaşanan her şey.
2: Aynen öyle.
0: Her
2: şey. Aynen öyle.
0: O yüzden mi eşitsiniz? 3 kadın 3 erkek.
2: Evet. Yok, eğer onu işlemeye kalksak yani 5 erkek 3 kadın yetiyor.
0: O güzel. Güzel bir şey. Arkadaşlar böyle başlıyor. Yani. Yani her şey demek ki. Evet, siz, Yağmur, seninle görüşmeli bir yıl oldu.
3: Zaman oldu.
1: Her yıl görüşürüz Yağmur.
3: Her yıl Haziran ayında.
0: Evet, nasıl dahil oldunuz anlattı. Yani okuduğunda ya da teklif aldığında herhalde böyle sadece ismini söylemedi. Bir şeyleri okudun diye düşünüyorum. Seni en çok ne etkiledi?
3: Zaten Akla Kara tiyatro olarak sektörde çok bilinen ve saygın işler yapan ve çok uzun soluklu işler yapan bir yer. O yüzden çok mutlu oldum zaten ilk böyle bir teklif geldiğinde ve hep tanıdığım arkadaşlarım da vardı. İşte Kerem'le birlikte, Özgün'de, Fatma'yı daha sonra zaten hani hemen görür görmez çok sevdim ve gerçekten şey, ben izleyici olarak gittiğimde böyle bir şeyi seyretmekten memnun olur muyum? Okurken bunu hissettim ve hemen çok hızlı oldu zaten benim sonradan aralarına dahil olmam ama evet. Hızlı da bence o süreci tamamladık. Provalarımız çok güzel geçti. Yani benim pek bir zamanım olmadı aslında. Yani okudum ve hemen girdim ama çok eğlenceli gerçekten. Yoğun bir oyun, yoğun bir iki saat seyirciyi bekliyor.
0: İki saat gülecek insanlar arada değil mi?
2: İki saat belki geçeriz bile.
3: Geçeriz.
2: Bile. Duruma göre.
1: Evet. Son dönemde hep böyle tek perde oyunlar duyuyoruz.
3: İki perde.
0: En fazla 70 dakika.
2: Efendim lütfen paranızın hakkını iki perde. Biz de bir şeyden zamandan kısmıyoruz. Zaman çok lütfen.
0: Herkes kendi ilişkisinde bir şey görecek mi? Bulacak mı?
1: Tabii.
0: Bu imkansız bulmaması.
2: Yani herhalde tespisten biri, tiyatronun icadından biri kadın erkek ilişkileri tiyatroda işleniyor ya. Değişen hiçbir şey yok. Ama herkes de onu izliyor ya. Çünkü yani 1 milyon kere de izlesen hep o durumun içinde buluyorsun kendini.
3: Bir de
2: lütfen Fatma, lütfen.
3: Hayır, hayır, ben
2: kadın aklı da burada olmalı lütfen.
3: Sürekli değişen bir şey olduğu için, herkes için değişen bir şey olduğu için hani aynı şeyi izlesek de hepimiz için farklı bir anlam ifade ediyor bence. Bitmeyen bir konu o yüzden.
2: Bir de şey de var galiba. Yani sonuçta şu anda bir sürü aynı hikayeyi anlatan filmler izliyoruz aslında. Ama hangisinin nasıl anlattığı çok değiştiriyor ya olayı.
0: Kesinlikle.
2: O yüzden hani eğer iyi anlatabiliyorsanız insanlar izliyor. Biz de kadın ve erkek ilişkisini iyi anlattığımızı düşünüyoruz. İnşallah izleyenler de mutlu olacaktır yani.
0: Süper. Sen nasıl dahil oldun?
4: Ben Kerem'le tanıştım önce ve çok garip bir şekilde çok yakın bir mesafedeyim tiyatroya. Hep de aklımdan geçirdim oraya
2: bunu taşınırken. Bunu anlatmam lazım. Bunu tamam. Anlatmam
0: ama
2: lazım.
0: Şey gibi anlatıyorsa en yakın okul her zaman iyi okul der gibi.
2: Ama
4: hayır kesinlikle öyle değil. Biliyordum ve zaten hani yolum düşse oraya taşınırken de dedim. Ya acaba nasıl işler yapıyorlar? İşte geleyim izleyeyim. Oyun ne kadar tutmuş bir oyun. Kaçıncı oyunu oynuyorlar? Ne kadar güzel bir yer falan diye içinden geçirmiştim.
2: Hatta Allah gönlüne göre vermiş.
4: Görüşmüştüm falan hani ne yapıyorlar, ne ediyorlar, tanıdık var mı? Gerçekten de.
0: Sonra filmde oynadım.
2: Şöyle oldu. Biz filmden çıktık. Fatma ile ilk sahnemizi çektik beraber. Beykoz neredeydi? Riva'da bir yerde. Çektik. Gece geç vakit dönüyoruz eve. Araba önce Fatma'yı bırakacak. Sonra da beni bırakacak. Böyle Fatma'yı bıraktık Kadıköy'de bir sokaktan. Böyle Fatma'yı bıraktık. İndi görüşürüz. İyi geceler dedi. Kafayı bir kaldırdım. Akla Kara karşıda. Ve o arada biz de bir kadın oyuncu arıyoruz. Aa dedim. Fatma'ya çok yakın. Fatma da gördüğüm kadarıyla çok tatlı bir kız, yetenekli bir kız. Neden olmasın dedim ve Savaş'a sunduğumda o da Fatma ile konuştu falan ve oldu kısmet yani. Gayet Fatma orada güzel. Oturmasa olmayacak. Olmayacak. Şey. Nerede oturduğumuza dikkat edin oyuncu olarak arkadaşlar.
4: Çok
2: projelerinizi etkiler.
4: Şey ama yani. Çok güzel insanlar tanıdık.
0: Güzel, çok istemişsin demek ki.
4: Çok
0: güzel.
4: Güzel bir insan. Çok şanslı hissettiğim bir proje içinde.
0: Televizyon olmak. Devam ediyor mu? Sen şeyde yoksun değil mi?
4: Çok Güzel Hareketler değil mi?
0: Evet.
4: Ha yok şu an yokum.
0: Tamam ben anladım. Evet. Okey o da. Ya orada nasıl götürüyorsun diyecektim. Tamam
4: yok,
0: okey.
4: Yok şu an orada değilim.
0: Tamam abi.
1: Şimdi kadın aklı ile erkek aklı arasındaki en belirgin fark nedir?
2: Hadi cevap ver Yağmur'cum.
3: Yani stand-up'larımızda bunu...
4: Evet tam onu diyeceksin.
3: Bayağı bir stand-up'larımız da olacak her skeç sonrası. İşte burada çok spoiler'a girmemek lazım. Bence çok fazla konu yok mu? Benim fikrim bu oyuna başladıktan sonra değişti. Çünkü ben kadınla erkekleri farklı görmüyordum.
4: Aa.
3: Evet.
0: Vallahi.
3: Buradan açıklamamı yapayım.
2: İddialı açıklama.
3: Ya bilmiyorum çok böyle tabii ki de farklılıklarımız vardır ama daha hümanist bir biçimde yaklaştığım için ben her canlıya.
4: İnsan.
3: Evet insan. Ama bu oyundan itibaren benim.
0: Nasıl yani erkekler insan değil mi şimdi?
3: Hayır işte öyle bakıyordum. Bundan sonra eskiden öyle bakıyordum ama bu oyunla birlikte şimdi benim buna inanmam lazım ki seyirciye bunu güzel bir şekilde aktarabileyim. Bence çok fazla varmış. Mesela ilki ne?
2: Ne?
3: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var. Ben şu an burada oturduğum yerde gerçekten çocuğum iyi mi? İşte keyfi yerinde mi? Beni özledi mi? Ya da işte aman tiyatronun premierine iki gün kaldı. İşte şunu eve gidince geçeyim falan. Ben oturduğum yerden şu anda her şeyi düşünebiliyorum.
0: Ben
3: ama
0: de şu
3: erkekler...
0: anda Fenerbahçe bu sene ne olacak? Yarın sabah maç
2: gerçekten
0: kalkayım mı kalkmayayım mı?
3: Bak işte mesela.
2: Ben değişiyorum. Şu an buradayım ya buradayım. Evli miyim onu bir hatırlamıyorum.
0: Şöyle bir şey olsa sorumlusun ama. Yağmur'a mı?
3: Yani ama şey işte erkeklerde de söylediği gibi tek sekme.
0: Onu düşünmeyedir evet.
3: Gerçekten böyle mi peki? Ben size sorayım.
0: Ya o bence erkekten erkeğe değişiyor.
3: Değişiyor değil mi? Evet.
0: Bence
3: evet.
0: Erkek kadın diye ayrılmıyor. İnsandan insana düşüyor. Herkese çok farklı.
3: İşte ben öyle bakıyordum.
4: Ama bence
3: oyundan
4: öyle değil. Önce. Bence %90 erkeklerde yani tek bir şeyi mesaj atıyorlarsa sadece mesaj atıyorlar. O anda bir şey söylüyorsan seni dinlemiyorlar.
0: Evet o
4: araba
0: doğru.
4: Araba kullanıyorsa sadece araba kullanıyor. Bir şey anlatıyorsun hı diye cevap veriyorlar.
2: Ne kadar yani iddialı açıklamalar bu yani. Evet ama doğru.
0: Yok doğru.
2: Doğru işte. Evet.
0: Yoksa Merve yani. Şu anda.
2: İşin doğru.
0: Benim de yaşadığım tartışmalar.
3: Ya da markete gittiğin de işine lazım olmayan bir şeyler alıp gelen erkeklerimiz de varmış mesela.
2: Ya ona da çok katılmıyorum ya. Yani o kadar da değil. Erkek market alışverişi de yapabilir yani. O biraz
3: biraz
2: egzajere ediyoruz oluyor orada yani. Yaparız da.
0: Evet tabii.
2: Yani o kadar da değil bir market alışverişi ya de yapamayacaksak.
0: Bir tecrübesi var demek ki.
3: Hayır işte. Hayır benim hiç öyle olmadığı için. Ama ben bu oyuna başladıktan sonra diyorum ki hani inanmam gerekiyor bu farklara ki hani öyle.
0: İyi
3: evet iyi oynayayım. Çünkü ben çok şeydim yani. Hani, yo yapmıyorlar ki. Mesela testosteron hormonuna ben asla inanan bir insan değilim. Çünkü o kadında da var o hormon.
4: İkisi falan de var kafasında. İkisinin.
3: Evet yani hani testosteronun bu kadar bir erkeği ele geçirebildiğine inanan bir yerden hiç bakmadım. Ama ne var ki ben bundan bahsedeceğim.
2: Bir yerden sonra testosteron o kadar ele geçirmiyor artık yani.
3: İşte çok onu da mesela için. Ondan da bahsedeceğim ama o bir yere kadar olan kısım. Biz böyle dur kendi kendimize sohbet.
5: Ben çok bilimsel bir sohbetin içinde
0: bunu çekiyorum. Bir şey söyleyeyim mi sana? Sen Yağmur'a çok büyük bir iyilik yapmışsın. Başka bir şeylerle de oyunla birlikte hayatında bir şeyler
2: evet, yapmışsın.
3: Ama kadın erkeği farklı görmeye evet. başladım işte.
0: Diyorum ya oyunla birlikte farklı bir Yağmur.
2: Ya ben şeyi düşünüyorum. Oyun provalarda bunu düşünmüştüm. Yani işte mesela şey işte kadın haklı erkek haklı işte erkek daha basit falan diye hani bir yerlerden Tesla falan bizi izlese ya da şey yani Einstein yani biraz erkeğin haklı

0: Da küçümsüyormuşuz gibi bir his var yani.
1: Ben hiç
0: öyle
1: bakmıyorum. Yok ya, bence Fatma'nın da hep savunduğu gibi hepimiz birbirimize fazlasıyla lazım ve gerekliyiz.
0: %100.
1: Hayat yoksa çekilmez evet. olur.
0: Bak ne güzel bir denge.
1: Evet.
0: Ne güzel öyle. Bir denge. Şahane. Evet. Yani.
1: Farkları da anlatmak bence güzel.
2: Kesinlikle. Bence ama farklı olduğumuzu bilmek konforlu. Ben Hı-hı. mesela birkaç sene önce idrak ettim. Hani benim gibi düşünmüyor. Yo, kabullenince bence hayat daha kolay oluyor. Diğer türlü
3: bu da çok,
2: çok
3: güzel bir düşünce.
1: Evet.
3: Keşke herkes seni gibi düşünse. O da ayrı bir durum. Hayır, benim düşündüğümü düşüneceksin diye bir de inat edildiği
2: bu
3: bir durum.
2: Bu mümkün değil ben ve böyle olmaması bence güzel olan. Yani anlamlı olmazdı. Diğer türlü gibi geliyor.
0: Peki burçlara inanıyor musunuz? Mesela burçların insanların karakterlerini etkiliyor
3: falan. Öyleymiş mesela ben burcumu söyleyeceğim. Ne burcu? Sen ikizler. Ne?
0: İkizler. Sizin?
4: Başak.
2: Ay.
0: İnanmıyorum hiç anlamadım.
3: Üçü şey mi?
0: Yok yok, ben bir tek kendi burcumu biliyorum. Boğa burcuyum ben.
3: Boğa mısın? Öyle mi diyorlar?
0: En iyi erkek burcu. En iyi erkek burcu bitti.
3: Daha en iyi erkek burcu. Çalışıyorum.
0: Öyle diyorlar. Gerçekten öyle diyorlar.
2: Yani yapılan çalışmalar.
0: Yapılan çalışmalar boğa burcunun en iyi erkek olduğunu söylüyor. Ben de o çalışmalara inanıyorum.
4: Ayrıntı var mı peki?
0: Çok yemek yerim. Çok severim. Gerçekten yemek için mesela şu an bile açım. Hep açım. Hiç doymuyorum. Aşırı yemek yiyorum. Bir de aşırı evci benim. Onu da çok seviyorum, o yönümü. Yani boğanın özelliği bunlar. Ama şöyle bir anekdot anlatayım. Gerçekten ben hiç inanmazdım burçlara eskiden. Bir gün 25 ile 30 yaşlarımda markette sıra bekliyorum. Böyle 8-10 kişi var önümüzde. Market çalışanı böyle yaptı. Siz boğa burcu bey, sizi öne alayım dedi böyle. Yemin ederim. Arkadaşlarım da vardı yanında. Öyle oldu. Demek ki burçlar gerçek. Başka türlü nasıl anlayacak yani? Bu
3: ne alaka? Sormadın mı niye bana böyle dedin?
0: Ben sordum ama gerekli cevabı alamadım şey anlamda. Hani beni tatmin etmedi o cevap. Demek ki içine doğdu belki de, bilmiyorum.
3: Allah yani. Allah. Kız mıydı, erkek miydi?
0: Hanımefendiydi.
3: Hanımefendiydi, tamam. O orada başka...
0: Hiç öyle bir şey. Hiç öyle bir şey. Tamamen burçlarla ilgili. Evet. Belli ki ileride astrolojiye merak saracak bir insan.
3: Deniyor.
1: Kesin. Demeyerek buluyor.
4: Fatma, sen diyorsun ki erkekler komplike cümleleri anlayamaz. Evet. Bunu bir örnekle açıklayabilir misin?
2: Şimdi ama ben bütün metnimi söylemiş olurum. Bunu başka türlü açıklayayım.
1: Tabii.
2: Oradan almadan açıklayayım. Ya gerçekten aslında az önce verdiğiniz örnek gibi. Mesela telefonuna bakıyorsa telefonuna bakıyor ya. Ya ona odaklandığı için o işi tamamlamadan, o sekmeyi kapatmadan diğer sekmeye geçmiyor. Ya bence bunun çok sağlıklı tarafları da var. Çünkü yaptığı işe çok odak olduğu için daha iyi yapabiliyor. Yani erkekler daha iyi yapıyor demek istemiyorum ama daha odaklı bir şekilde yapıyor ve daha konforlu yapıyor yaptığı şeyi. Biz kadınların beyninde hani Yağmur'un da dediği gibi işte çocuğu var. Belki işte çamaşırlarını asmadan çıktı evden, onu düşünüyor tekrar yıkayacak falan. Hani bu bitmeyen bir döngü. Her erkek öyle değil. Evet. Yani Fenerbahçe maçını düşünenler de var. Ama genelde mesela benim babam da hani o an bir şey yapıyorsa onu yapıyor yani. Hani komplike cümleleri algılayamıyor. Çünkü o anda o işi yaparken başka bir şey söylediğinde o zaman hiçbir şey olmuyor. Ya yaptığı şeyi bırakıp onu yapması gerekiyor ya da hiçbir şey yapmaması gerekiyor gibi bir kural var sanki. Ben öyle hissediyorum. Bana öyle geliyor da olabilir. Haksızlık etmek istemiyorum.
0: Nasıl da korktuk ya.
4: Temkinli konuşuyor.
0: Aynen. Hani erkekleri de karşıma almayayım.
2: Ama günümüzde çok linçlenmiyor mu ya? Hani kadınlar böyle, erkekler böyle falan demek birazcık bıçak sırtı bir şey gibi hissettiriyor bana. Öyle bir yerden söylemiyoruz yani bunu. Bu evet. Genelleme.
0: Bence komedi olduğu için sorun değil yani. Komedi olduğu için işin içinde böyle bir art niyet, bir ayrıştırıcılık olmadığı için istediğimiz kadar eleştirebiliriz.
3: Bence sizin oyuna gelen çıkışta çiftler diyecekler ki gördüm. Herkes kendi evinde yaşadığının evet. büyük bir bölümünü sizin oyunda evet. sen de böylesin. Sen de bak bunu yapıyorsun. Demek ki bu filan.
0: %100. Orası %100. Yani hani ilişkide karşısındaki insana kendini anlatamayan insanlar bizim oyuna gelsinler. İzle desinler. Gerisini bize bıraksınlar, biz hallederiz.
4: Onunla ilgili VTR'miz var, onu izleyelim mi?
1: Olur.
5: Kim söylemiş beni Süheyla'ya vurulmuşum diye.
6: Sen sevgilinin evde kalmaya nasıl ikna ediyorsun?
7: Ona gitmesinin kendisi için hiç hayırlı olmayacağını anlatan bir bakış atıyorum.
8: Erkeklerin beyin fonksiyonlarını ölçmek için beynine kablolar bağlamışlar ve deneyler yapmışlar.
0: Sonucunda ne bulunmuş biliyor musunuz?
8: Hiç.
9: Bir erkek sadece maç izleyip yemek yiyerek tüm hayatını sürdürebiliyor.
10: Çoğu erkek sürpriz yapmak ister. Sürpriz mi? Bu çok amatörce. Bir kadını asla şaşırtamazsın ki.
0: Bir de şöyle düşün. Orası bir cenaze evi. Herkes yaşlı olacak. Yani en genç

0: Görünen sen olacaksın.
1: Bak hoşuma gitti. Kadınlar bir fotoğraftan 48 tane çeker. Ama erkekler telefonu aşağıya koyar, burun delikleri kocaman olmuş, arkada kombi çat. Anlık.
2: İyi günde, kötü günde.
0: Yengesiyle, dayısıyla.
2: Özel günleriyle.
0: Yıl dönümleriyle.
2: Ölümsüzü ayırana kadar.
0: Ölümsüzü ayırana kadar.
2: Ölümsüzü ayırana kadar.
3: Gayet eğlenceli gözüküyor.
4: Evet evet.
0: Ya tabii. Sizlerle daha eğlenceli olacak.
4: İnşallah.
3: Şimdi oyunda yeni nesil şeyli kavramlar da var. Ghosting, love bombing, red flag. Bunları daha önceden biliyor muydunuz? Oyuna dahil olduktan sonra mı öğrendiniz?
0: Ben hiç hala bilmiyorum ne olduğunu. Gerçekten bilmiyorum. Valla. O yani mesela Fatma'yla çektiğimiz ufak bir skeç var. Orada bana anlattılar. Bak bu o yüzden böyle böyle davran dediler. Ben de davrandım. Yani muhtemelen hepsi bildiğimiz şeyler ama yeni isimlendirildik için evet. Hani isim karşılığını bilmiyoruz. Yani ilişkiden yeni ne bulunmuş olabilir ki ya? Yani hepsi eski şeylere yeni isimler koydular bence.
4: Evet işte evet İngilizce şeyler.
0: Aynen
4: ama
0: öyle.
4: Tabii ki ghosting, mostly love bombing falan yani eski bir şey olsa da ya, tam öyle de olmuyor. Mesela ghosting kimin aklına gelir? Genelde bence çok aşırı Z kuşağı falan diyoruz ya onların yani yok olmak şimdi artık yok oldum bir ay yokum falan.
0: Bir de daha önce insanlar yok olmuyor muydu?
4: Ya işte sosyal medyada yok oluyorsun. Yok olduğunu dediğini biliyorsun. Yerini yurdu. Eskiden yok olamıyordun çünkü sosyal medya yoktu. Kapını çalıyordu. Evdeysen evdeysin. Kapıyı açmazdın filan yani cama çıkmazdın.
0: Doğru.
4: Şimdi şey de yani kapatıyor kendini cevap vermiyor. Yok oluyor. Hiçbir paylaşım yapmıyor. Ghosting oluyor. Değil mi öyle değil mi?
3: Evet. Böyle tamam. Yapan var mı peki aranızda? Böyle kaybolan.
1: Gerçekten ben. Yani bir kızım olduktan sonra ben bir bayağı bir azalttım. Ama bunun ghosting olduğunu bilmiyordum. Mesela bunun kadın erkek arasında işte birbirlerine yaptıklarını biliyordum ama Instagram'da bir şey paylaşmamanın ghostluk olduğunu biliyorum.
0: Öyle mi? Ben de şu an yapıyorum. Instagram'da bir şey paylaşmanıza ghost mu oluyorsun?
4: Ya öyle yok olmak işte ortadan kaybolmak. Yani belki de o kişiye yok olmak bilmiyorum artık. Yani bunlar hep ilişkiler meselesi.
0: Yani hazır yeri gelmişken ben eşimden de bahsetmek isterim. Bahsetme. Canım benim seni çok seviyorum. Mesela eşim Instagram'da benim olmamamı çok rahatsız edici buluyor. Yani
4: şimdi şeyle karıştırmayalım.
0: Falan diye.
4: Hiçbir paylaşım yapmamaktan değil. Sevgilinle ya da ona karşı yok olmak. Onu
3: cevap
4: aldım onu yok saymak.
0: Sevgini engellemek mi?
4: Yani? Engellemek olmasa bile değil. Ona hayal et gibi davran. O sana bir şey yazıyor cevap vermiyorsun filan.
3: Evet ortadan kayboluyorsun bir anda.
4: Hiçbir paylaşımda evet. Seni bulamıyor. Nerede olduğunu bilmiyor yani.
0: O zaman mesela
4: evli gibi değil
0: aslında yani. Ben de
4: sen evlenmişsin zaten.
0: Çevreme göre ghosting yapıyorum. Çünkü ben de bir şey paylaşmıyorum
4: olabilir.
0: Çok fazla değil mi?
4: Yani eşine yaptığın takdirde zaten durum başka bir yere gider. Sen evlenmişsin
0: değil
4: artık.
1: Flört falan daha geçerli bir kavram bence.
0: Flört mü o neydi?
4: Evet.
0: 10 yıllık evli olduğum için sağ olun.
1: Bunlar aslında bir şeyi de eklemek isterim. Oyunumuzda bunlara çok fazla bu isimlere ya da bu terimlere vurgu yapmıyoruz. Bu biraz da bizim oyunumuzun aslında birazcık konusunu anlatan işte tanıtımlar çekmekte bize yardımcı olan terimler. Yani aslında izlerken işte ghosting'i, love bombing'i direkt şey yapmayacaklar ama duymayacaklar. Ama evet yani hani burada bir erkek ya da bir kadın birbirine böyle davranıyor diye seyircinin aklına gelebilir.
0: Şöyle yanılıyor olabiliriz aslında. Biz bilmediğimiz için belki de şey oyuna gelecek Z kuşağı diyecek ya bak burada ghosting anlatıyorlar.
1: Evet.
0: Burada love bombing anlatıyorlar
1: evet,
0: diyecekler
1: aynen.
0: Değil mi?
1: Aha, evet.
0: Muhtemelen öyle diyecekler.
1: Aynen.
0: İşte.
3: Öyle. Kerem sen yaptın mı bunu eşine love bombing?
0: Tabii ki. İnsan eşine love bombing yapmayacak da kime yapacak?
3: Kime yapacak değil mi?
4: Biraz yani. Önce love bombing
0: dedi. Sadece love bombing.
4: Bak,
0: sadece love bombingden sonra ghostlayamadım öyle kaldık. Sürekli yani 10 yıldır love bombing. Şahane. Ama happy wife happy life.
4: Süper. Çözmüşsün sen
0: ben
4: işini.
0: Harika. Evet.
4: Evet sizin kırmızı çizgilerinizi öğrenelim. Yani dizide öyle bir ayrım mı var?
0: Oyunda.
4: Oyunda, pardon, dizide diyorum.
3: İlişkide.
4: İlişki bunu genel anlamda mı
3: evet.
4: Soruyoruz? Genel anlamda.
0: Ya,
4: olmazsa olmaz.
0: Senden başlayalım Yağmur'cum. Buyur.
1: Yani Yağmur'un olmazsa
4: evet,
1: olmaz
4: evet,
1: mı?
4: Evet,
1: yoksa
4: tabii,
1: oyunda mı? Yağmur'un olmazsa olmazı. Yani ben çok tutkulu bir insanımdır. Bu tabii ki de hani uzun bir vadede o insanın tutkusunu diri tutması, dinç tutması, işte hayat koşturmasında pek mümkün olmayabilir ama ben hayata karşı çok tutkulu bir insanımdır ve karşımdakinden de onu beklerim ve yalan söylemeyecek. İlişki tamamıyla pür, tertemiz ilerleyecek. Bu onun dışında çok açığımdır. Yani şey zor bir ilişki yürütmem aslında karşımdakiyle. Siz?
0: Teşekkürler. İkna ettin mi? Çok sağ olun. Çok ikna oldum. Ya bence yani

0: kırmızı çizgiler yaştan yaşa çok değişen bir şey. Hı. Yani sen 25 yaşındayken ki kırmızı çizginle 45 yaşındayken ki kırmızı çizgin aynı olmuyor. Hı. Atıyorum 25 yaşındayken işte tutku, aşk ya da böyle ihtiras bekliyorsun. Eğer yoksa yokum diyorsun. Hı. 40 yaşına geldiğin zaman sadakat, huzur, onları bekliyorsun. Hı. Yani. O yüzden insanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor. Benim şu an kırmızı çizgim...
1: Ne?
2: 45 misin?
0: 45'im.
1: Sessizlik, sakinlik.
0: Huzur ya. Huzur. Benim bir kırmızı çizgim şu an huzur. Yani hiçbir şeyin huzurumu bozmasını
2: bence o,
0: istemiyorum.
2: Bence 15 yaşında da olsan hep her zaman olur. Yok. O bir numara olmalı zaten.
0: Evet. Ya, ama işte...
2: Kötü falan anlamı söylüyorum.
0: Çok, doğru, çok bir şey doğru bir şey söylüyorsunuz ama... Hani 25 yaşındayken çok huzurlu olmak insana sıkıcı gelebiliyor. Biraz da böyle bir aksiyon arıyorsun falan. Ama şu anda böyle 40'ından sonra insan huzur istiyor ya. Böyle huzurum hiç kaçmasın, her şey. Hani tadımız kaçmasın. Tadımız kaçmasın.
1: Öncelikler değişiyor.
0: Çok değişiyor hem de yani. O yüzden... Fatmacığım.
2: Evet.
3: Ben de katılıyorum huzura ama bence bunun temelinde şey yatıyor. Çok iyi arkadaş olabilmek. Yani çok iyi arkadaş olabildiğin biriyle olursan sanki bunlar zaten kolaylıkla olur. İşte değişip dönüştüğünde, çizgilerin değiştiğinde, başka biri olduğunda artık o da seninle birlikte değişip dönüşüp o versiyonunu da kabul eder gibi geliyor. O yüzden hani çok iyi arkadaş olduğun birini bulabilirsen bırakma gibi bir düşüncem var.
0: Buradan arkadaşlarına bir mesaj mı depek ya?
3: Hayır ya. Yani yeni de tanışabilirim.
0: Arkadaşlara bir mesaj. Fatma'nın arkadaşları bilmiyorum. Eğer taşınızı doğru oynarsanız.
2: Peki ilişkide en sıkıldığın şey ne?
3: En sıkıldığım. Her şeyin çok ciddiye alınması beni çok boğuyor. Yani bence yani nasıl bir problem yok aslında. Onun problem haline getiren biziz ya. Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum. Hiç sağlıklı bir şey diye söylediğim belki ama.
2: Hani, farkındasın.
3: Evet. Yani biraz daha keyifli, hani problem çıkarma, hayat zaten zor. Hani keyifli hale getirebileceğimiz bir sistem olması lazım bence.
2: Bunu evli olanın birine soralım.
0: Efendim?
2: Bunu evli olan birine soralım.
0: Şimdi düşünüyorum. Değil mi? İlişkide en sıkıcı şey mi? Sıkıldığım şey. Ne dersin yavrum? Evet. Devam et bakalım.
1: Sen de sıra. Hadi
0: şöyle
1: söyle.
0: Hiç sıkıldığım yani insan
1: hiç sıkılmıyor ki.
0: İnsan evlenince sıkılmaya vakti olmuyor öyle söyleyeyim sana.
2: Çok güzel.
0: Evliysen sıkılmazsın hiçbir şey. Bu arada yok şaka bir yana benim kendi şey hani evet. Adıma
1: maşallah.
0: Sıkıldığım şey galiba
1: ben sen.
0: Ben şeyden sıkılıyorum. Huzursuzluktan. Hani mesela tartışmalar yaşanır falan ama ben istiyorum ki hemen her şey bitsin. Evet. Hemen normalimize dönelim. Hayatımıza evet. Devam edelim. Ben özümü de dileyim. Hiç sorun yok yani.
2: Onu fark etmez. Onu yapsan da böyle 3 gün 4 gün bir sürüneceksin. Me.
0: Hayır öyle bir şey yok.
1: Hayır, ne ilgisi var ya? Şey yok.
0: Ne alakası var ya? Ne alakası var? Herkes bir değil ya. Yani.
2: Güzel.
0: Teşekkürler.
2: Kendi adına
0: ben
2: konuşuyorsun.
0: Ben geldim. Faka basmam arkadaşlar.
2: Evet, evet. Yağmur Hanım sizden alalım. Atlamadık seni.
1: Ya aslında atlanabilirdi bu soru. Şey, ya ben o sessizliği sevmiyorum. O gerginlikten sonra gelen bir sessizlik var ya ve işte ilişkilerdeki o güç savaşını ben sevmiyorum. Hani çünkü,
2: benim dediğim olacak savaş.
1: Ya evet ya. Ya da işte o tartışmadan sonraki o haklı çıkma. İşte bu güç savaşı benim hoşuma gitmiyor. Çok zorlaştırıyoruz bence hayatı. Özellikle kadın erkek ilişkisinde normalde arkadaş olsak bu kadar yanlış anlamaya mahal vermeyeceğiz ya da çok beklenti içine girmeyeceğiz. Bunu işte evliliklerimizde, ilişkilerimizde de yapsak Kerem Bey'in yaptığı gibi.
0: Teşekkürler.
1: Ya da Fatmacığımın yaptığı gibi hayat çok daha güzel olur.
4: Kerem kadınları anlayabildin mi?
2: Gerçekten ne istiyorlar?
0: Benim hayatımda o kadar çok kadın olmadı. Bir karım sağ olsun. Bir süreceğim sonra.
4: Sadece bir ilişki anlamında da değil.
0: Yok
4: aslında.
0: Yok ben kadınları anladığımı düşünüyorum. Çünkü ben her şeyden önce çok kadının olduğu bir ailede büyüdüm. İşte anneannem, teyzelerim falan hep bir aradaydık. Onların ilişkilerinde ne istediğini gördüm çocukluğumdan beri. Kadınların ruh yapısına birazcık daha yakın hissediyorum kendimi o anlamda. Ben kadınları anlıyorum, anladığımı düşünüyorum. Ve şey değilimdir mesela. Erkeğim, yani erkek işte kadın falan. Kadın erkeğim... O kadar toparlayamam ki şu an. Erkektim değil mi? Kadınları anlamak aslında çok zor bir şey değil. Sadece anlamaya çalışmak lazım bence. Çatışma yaratmadan suyuna giderek tatlı tatlı çözülemeyecek sorun yok. Anlaşılır. Kadınlar bence o kadar karmaşık şeyler değil yani. Çok kadınlar iyidir.
4: Eşin onu anladığını düşünüyor mu peki?
0: Düşünüyor. Gerçekten şaka bir yana eşim onu anladığımı düşünüyor. İşte. Bu çok önemli. Şimdi böyle şakasını yapıyorum tabii ama bunun şakasını yapabildiğim bir eşimin olması çok güzel bir şey. Bu kadar anlaşabilmek çok önemli bir şey. Özellikle şu zamanda çok kolay bulunan bir şey değil bu. Fatma'nın söylediği çok doğru. Çok iyi arkadaş olacaksın önce. Sonrasında gerisi zaten geliyor. Anlıyorum ya kadınları. Anlaşıyoruz. Değil mi? Sizi anladığımı düşünüyorum. Teşekkürler.
3: Ben öyle hissediyorum.
5: Fatma duygulandı.
3: Tamam sürecektim. Baktım ışıklara falan olmadı.
2: Hangi dönem olursa olsun erkeğin şu, kadının da bu özelliği hiç değişmez dediğiniz oldu mu?
1: Evet.
3: Çok iddialı.
2: Evet diyorsan sen o Fatma düşünsün sen cevap ver.
1: Yani kadının şefkati, erkeğin de o korumacılığı. Ben biraz ataerkilim. Evet hangi dönem olursa olsun ya kadında da o anaçlığı ve şefkati hiçbir zaman bence bitmiyor. Çünkü doğuştan gelen bir şey ya ve dönem ne olursa olsun o bir yerlerde içimizden gelen bir şey ve ben bunu çok seviyorum. Yani iyi ki de değişmiyor.
0: Çok ben sana katılıyorum. Harika cevap. Gerçekten
1: doğru,
0: bu arada. Bak Fatma da katıldı değil
3: evet,
0: mi?
3: Evet düşün. Bak, ben nasıl şey diyebileceğim hiçbir
0: bak,
3: şey yok.
0: Gerçekten ya hemen katıldık biz. Ya.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bundan sonraki soruya ben cevap vereyim siz katılın.
4: Anlaştık. Ekibin en eğlencelisi kim?
1: Kerem
0: Bey. Yok canım İstanbul'a.
3: Herkesin kendine göre bir şey var. Farklı bir eğlence şeyi var.
4: Hani herkes ben, çok genç, çok dinamik, çok eğlenceli. Siz gülmekten oynayamadığınız oluyordur herhalde provalarda.
0: Oluyor. Teşekkürler herkes çok genç dediğiniz için öncelikle. En gencimiz Fatma. Evet. Ama en olgunumuz da Fatma bence.
3: Ya öyle zannediliyor.
0: Değil.
3: Aslında derinlerde bir yerde öyle bir şey yok. Ben kendimi çocuk gibi hissediyorum ama öyle söyleniyor. Öyle rivayetler var.
5: Daha ağır mısın?
3: Hiç değilim aslında.
0: Ama size başka yüzüm yok. Gayet ağır başlıyor.
3: Ya galiba süreçte şeyi öğrendim. Hani küçüktüm ben bu sektöre girdiğimde. İşe geldiğinde iş arkadaşlarını çok sevsen de orası çok eğlenceli bir yer olsa da sosyal hayatındaki gibi olamıyorsun. Onu ayırabilmeyi küçük yaşta öğrendim. Hani bağ kurup arkadaş olmak çok uzun bir mesai. Galiba onunla ilgili diye düşünüyorum. Yoksa hiperaktif ve şey bir insanımdır. Yerinde duramayan biriyimdir yani aslında ama ağır olduğum söyleniyor. Biraz üzülüyorum buna. Değilim bence.
2: Bence kötü bir şey değil. Yağmur kadar da genç başlamamışsın herhalde. 4,5 yaşından beri sahnelerde.
3: Yok o kadar değil. Hayır o kadar değil.
0: Yaşın öyle mi ya?
3: Evet ya.
2: Düşünsene. Ve halen 4,5 yaşında gibi değil mi?
1: Hiç bahsetmedim bu arada onlara.
0: Gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasıl ya?
1: Hiç bahsetmedim. Ne,
0: 4,5 yaşında neydi?
2: Tabii yeni tanıdıkları
1: onlara,
2: için.
1: Hayır aslında.
0: Yok ben aslında eski tanıyorum ama o kadar şey
1: var mı? Ama hiç onlara bahsetmedim.
0: Hangi iş? İlk işin
1: mi? Şu an bambaşka yerlere gidiyoruz. Onu anlatırım.
0: Ha, okay. Bu da anlatamayacağımız bir şey. Okey tamam.
1: Hayır onlara çok bahsettim diye. Ekstra vakitlerini
2: Yok fark etmez. Sen seyircimizin ekrandaki seyircimiz de değişiyor. Aa, evet. Lütfen.
0: Ne ilk işin mi senin şu an yaptığın 4,5 yaşındayken?
1: Dizi oyunculuğu.
0: 4,5 yaşındayken?
1: Evet.
2: Simertin'in maçta.
0: Konuşalım. Evet. Ay canım benim çok sorun. Ne güzel.
1: Öyle.
4: Hatırlıyor musun hala o sahneyi?
1: Hatırlıyorum ilk. Yani karşımda kendisini gördüğüm anı hatırlıyorum ama yani işte benim evimden de gelen bir şey olduğu için doğduğum andan itibaren
0: evde mi çekiliyordu dizi?
1: Daha önce yani ben doğmadan önce böyle bir hikaye var işte hep aslında bu dünyanın içine doğdum.
2: Evet. Hatta hayat şu anda A2'de halen Alemin Kralı orada da çocuk.
1: Evet.
0: Orada kaç yaşındasın sen?
1: 16 yaşındayım orada.
0: Yine, evet orada böyle çocukluktan yetişkinliğe. Sen işte kimisi doğuyor sektörün içine biz de gireceğiz diye bir kapıyı zorladık daha önce.
1: Şey ya. Hayır.
2: Ama Yağmur'un dediği o kadar eskiye gitmeyeceğim şimdi. Yağmur'un ilginç hikayesi var. Onu bir anlatsın size sonra.
1: Ne o?
0: Ha sonra mı?
2: Yok yok. Sette o evde çekilen şeyleri. Yani biz her sezon bitince çağırdı seni tekrar seni. O aynı şeyi anlattım
1: onu anlatacağım sonra.
0: Siz kaçıncı gelişin senin buraya?
2: Her sene geliyor.
1: Her sene geliyor bizim.
2: Bekleriz. 7. sezonumuz. Yani herhalde 5 kere gelmiştir.
0: Şaka yapıyorsunuz. Ama ilk olmasına kırıldım açık söyleyeyim. Benim ilk kırıldım.
1: Her zaman.
0: Bundan sonra.
2: Kaç kere çağırdık hep hayır dedin. Üstüne çıkayacaksın.
0: Yağmur böyle duysun.
4: Yağmur yayından önce sizin uğrunuza çok inanıyorum dedi.
1: Evet evet.
0: Aa ne güzel. Orada. Ben de bundan sonra sizin uğrunuza inanmak istiyorum.
1: Gerçekten öyle.
0: Süper. Çok
4: her güzel. Sene bekliyoruz bu ekibi
0: İnşallah.
4: O zaman.
1: İnşallah.
0: 20 sene oynasak ya oyunu böyle gelsin.
4: Ay, 20 sene. İnşallah ne güzel.
0: Bu sene prostattan bahsediyoruz diye. Artık onlara geçti yani.
4: Sürekli yenileniyor oyun.
0: Şimdi mecbur o yaşa gelince yapacak bir şey.
4: Doğaçlama var mı oyunda?
0: Yani doğaçlama tiyatronun olması olmazı zaten. Neler olacağını bilmediğimiz doğaçlamalar olacaktır diye düşünüyorum. Ama daha henüz bilmiyoruz.
1: Stand-up'larda kesin bence. Genelde tekste sadık kalıyoruz ama.
0: Ya şimdi stand-up
1: ama...
0: biraz iddialı şimdi şeyi de yapmayalım. Hani böyle bir stand-up. Güzel anlattığımız şeylerimiz evet. var. Komik olduğunu düşündüğümüz. Ki seyircinin de komik olacağını düşünüyoruz. Oralarda bir sürü şeyler çıkacaktır, uzayacaktır diye düşünüyorum ben de. Ben sizin stand-up'ını çok beğeniyorum bu arada.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz de senin stand-up'ını beğeniyoruz. Ama gerçekten öyle. Yani hakikaten bence seyirci oraya geldiğinde bunu kendim oradayım diye demiyorum. O 2 saat ya da 2,5 saat Kerem Bey şu anda bir
0: Kerem
1: zaman
0: derken,
1: belirtemiyoruz ama çok güzel duygularla ayrılacağına eminim ben.
2: Evet inşallah. Çok çok gülme ihtiyacımız var inşallah.
0: Çok,
2: gerçekten
0: inşallah.
2: Herkes... Evet. şey yapar yani girer ve çıkar ve oh ben de güzel iyi ki de geldin.
0: Evet çok yani şaka bir yana ciddi bir emek var. O emeğin evet. karşılığını görmeyi çok isteriz. Kahkaha anlamında yani.
1: Evet.
0: İnşallah dilediğimizden çok daha fazla seyirciye ulaşırız
1: umarım.
0: Biz de motive oluruz ve çok daha güzel devam ederiz.
2: Harika.
0: Yani.
2: Fatma sen İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı okumuşsun. Evet. Yazarlık oradan mı geliyor? Skeçleri yazıyordun değil mi? Çok Güzel Hareketler'de.
3: Yazıyordum. O yok oradan gelmiyor. Tamamen Çok Güzel Hareketler'le ilgili bir şey. Yani Yılmaz Hoca'nın ekibinde olmakla ilgili bir şey yazarlık. Edebiyatı niye seçtiğimle ilgili hiçbir fikrim yok.
2: çok netti. Evet. Soracak da bir şey kalmadı gerçekten.
3: Sözelim iyiydi. O vardı. Oyuncu olmak istiyordum.
2: Oyuncu olmak istiyordum.
3: Oyuncu
2: okay.
3: olabilmek
2: Öğretmen
3: için.
2: Öğretmen olmak istemedin önce.
3: Yok. Bir okula girmem gerekiyordu ve onu başarabildim gibi oldu yani.
4: Bitirdin değil mi?
3: 4. sınıfım. Af çıkarsa bitireceğim inşallah.
5: Devam ediyorsun abi.
4: Burada ziraat mühendisliğini herhalde bitirememişler var.
0: 4.
3: Benim sınıf. Babam da ziraat mühendisi.
0: Vallahi mi? Hangi
3: İnşaat mühendisi?
0: Zootekniği.
1: Bir de herkes kendini birbirini yeni tanıyor gibi bence.
2: Evet,
1: şu an.
2: Çünkü sizinki falan görüşüyor gibi.
1: Hiç ama bak.
3: Biz de tanışıyoruz.
2: Şöyle, sen de 4'ü bırak. 4'ü.
0: Ben 4. sınıfta bıraktım. Çünkü ben konservatuvarı kazandım ve geçiş yaptım. Ama yani hani ben de
2: okey geçiş yaptın
0: evet,
2: sen okudun.
0: Yani hani bıraktım ve sonra 1-2 senede ne yapacağıma karar vermeye çalışmadım. Ben zaten okuyordum 4. sınıftaydım. Konservatuvarı kazanınca artık oraya güle güle dedik. Buraya geçtik. Türkiye çok büyük bir ziraat mühendisini kaybetti tabii.
4: Evet.
0: Reprezent olurdum büyük
4: ihtimalle. Bir sene kalmış yani bitirseydin de ondan
0: bir sene,
4: sonra.
0: Ben o 4 senede tıbbi olarak aynen depresyona girdim. Ben Aydın'da okuyordum Adnan Menderes Üniversitesi'nde. Korkunçtu İzmirliyim ben. Bir saat İzmir'e ama o bir saat uzaklık hiç bu kadar uzak olmamıştır. O
1: sevmediğin
0: çok
1: bir şey ya da yapıyor
0: şey
1: olman.
0: Çok edebi bir şey. O bir saat uzaklık hiç bu kadar uzak olmamıştır.
1: Yani eğer konservatuar bir saat uzaklıkta olsaydı öyle hissetmezdim.
0: Konservatuar 50 saat uzakta olsa
1: evet,
0: gidiyorsun
1: evet.
0: ona bir şekilde. İnsan sevdiğine gidiyor da sevmediği yanında da olsa deyip uzak peki.
2: peki şey konservatuar hangisi?
0: Müjdat Gezen. Aynen Müjdat Gezen'e girdim. Bir de benim yaşımdan dolayı ben 22 yaşına girdim zaten. Devlet konservatuarlarına birçoğuna giremedim yaştan
2: evet.
0: dolayı. Bir Mimar Sinan'a girmiştim. O da seviye diye bir şey var. Bayağı bir ilerledik ama seviyeden dolayı kaybetmiştik. Çok da önemli değil bu arada. Nerede okuduğunun bir önemi yok. Yani hayat seni bir şekilde bir yola getiriyor yani. Şu anda ayırı soymuş o oldu demek ki.
4: Evet. Peki niye ziraat mühendisliğine girdin o dönem? Yani hani denemiş miydin konservatuarları olmadı
0: diye? Hayır canım hiç. Ben 18 liseyi bitirdim. Üniversite sınavına girdim. Ziraat mühendisliğini kazandım. O da şöyle oldu. İşte ailem bana ders çalış diyordu sürekli tamam mı? Benim de çok sevdiğim bir abim vardır. Barış abim o ziraat mühendisliği okuyordu. Ben de şey diyordum yani çalışmasam olur. En kötü ziraat mühendisi olurum diyordum. Ziraat mühendisliğini tuttu. Ziraat mühendisliği okuduk. O yani çok da çabalamamıştım. Ya benim de aklımda hep böyle işte görsel sanatlar, işte gitar çalıyordum, bir şeyler söylüyorduk falan. Hep başka bir yerler vardı. Sonra çok yakın arkadaşlarım sinema televizyon okuyordu 9 Eylül'de. Onların bitirme filmlerinde oynadım ben. İş yok, güç yok o zaman tabii ki. Gel oyna dediler, onlar da oynadım. Sonra hocalarından bir tanesi beni sormuş. Bu çocuk kim diye. O da demiş ki benim arkadaşım öyle oynattım. Bu çocuğun yeteneği var, bir denesin şansını falan demiş. Oradan bir...
1: Öyle.
0: aa falan dedik. Oradan hazırlandık, sonra oldu. Yani buralara geldi. Evet evet. Güzel. Değişik. Bu hikaye güzel ya, bana da kendime özel hissettiriyor yani.
2: Evet, evet evet. Ya hocanın da fark etmesi de enteresan, hiç alakan
0: ama
2: yok.
0: Ama fark edilmeyecek gibi değil demiş.
3: Yani,
0: hiç alakan.

0: rakam yok bu arada gerçekten abi. Kısmet.
1: Demek yeteneğin varsa bir yerde bir şekilde çıkıyor ortaya.
0: Öyle diyelim.
2: Evet. İçindeki tutku da bence ait olduğun o yere seni bir şekilde ulaştırıyor.
0: Evet. Galiba çok doğru bir şey söylüyorsun.
2: Yolun ne kadar çetrefilli olursa olsun.
0: Aynen öyle. Doğru.
2: Bir şekilde.
3: Ya bir şeyi diyorsun. Çok istemek zaten yani çok istemek başarının %50'si boşuna söylenmemiş bu laf. Doğru bence.
0: Evet. Evet ama herkes çok şanslı olamıyor bu konuda. Evet. Ben kendimi o anlamda çok şanslı hissediyorum. Yani hem oyunculuk yapıp hem de oyunculuktan sonra insanların tanıdığı biri olmak. Ben 28 yaşındaydım konservatuvardan sonra Beni Affet diye bir dizi vardı hatırlarsanız. Evet. Beni Affet'e başladığımda.
3: Evet ya 700 küsur bölüm oynamıştım.
0: Tabii ya 700 küsur bölüm orada oynadım. Oradan Unutma Beni de 1000 küsur bölüm ama Beni Affet öyle bir günlük diziydi ki Muhteşem Yüzyıl birinci oluyordu biz ikinci oluyorduk. Aa. Öyle bir reyting. Yani sokakta yürüyemediğimiz günler böyle bir karşılığı olamaz yani böyle bir dizinin. Mesela ben kendimi o anlamda çok şanslı hissediyorum. Bunu yaşamak, her oyuncu bunu yaşayamıyor. Hem bunu yaşıyorsun ama sonra da onda takılmadan da devam edebilirsen iyi. Çünkü ona takılırsan siz benim kim olduğumu biliyor muydunuz'a dönüyor olaylar. Kesinlikle. Biliyorsunuz. O yüzden güzel güzel yaşıyoruz işte
3: güzel
0: bence.
3: Ya. Aynen. Peki yurt dışında da bu dizi çok satılıyor. Şu an sen yurt dışında yaşıyor musun? İlginç bir anım var mı?
0: Ya var ya. Bunu çok utanarak anlatacağım ama Manhattan'da New York Times'ın göbeğinde benimle fotoğraf çekilmeye geldi insanlar. Fotoğrafı da var. Çünkü onlar çekilirken eşim yandan çekti beni böyle. Böyle Brad Pitt gibi hissettim kendimi ya. New York Times'ta fotoğraf çekiliyorsun.
3: Çok güzel.
0: Finlandiya'da bir ormanda eşimle böyle hararetli bir şey konuşuyoruz. İki tane kadın tepemize dikildi. Foto dedi böyle. Bilal benim yurt dışındaki adım izlenen şeyde. Berat Türk adı. Bilal de yabancı adı. Bilal deyip böyle foto her yerde yani.
3: Finlandiya'da ormanda.
0: Artık son
3: nokta. Ne işin var eşinle Finlandiya'da ormanda?
0: Oradan bir arsa bakıyorduk biz. Ucuz o dönem Finlandiya. Yok öyle severiz biz gezmeyi. Ama birçok yerde.
3: Ne güzel.
0: Evet mesela Fas'ta rivayete göre bizim fotoğraflarımız terliklerin üzerine basılmış durumda Beni Affet oyuncularının. Tabii Fas'ta bayağı bir tanınmışlığımız var. Çünkü Beni Affet Fas'ta primetime dizisi olarak yayınlanıyor. Akşam saat 8'de haftada bir. Düşünsenize.
3: Bizim geçenlerde şey onu anlattı değil mi? Evet. Vesime. Değil mi? Beni Affet galiba ben oradan Türkçe'yi öğrenmiş. Şey Kuruş Orhan onda Mesime vardı ya Fas'ta oyuncu. Ha? O Türkçe inanılmaz bir Türk dizisi uzun soluklu bir
0: kesin Beni Affet. Kesin Beni Affet.
2: İnanılmaz konuşuyor gerçekten evet. Biz aynı menajerimiz.
3: Öyle mi?
2: Evet,
3: ha, evet, Türkçe gibi yani benden daha iyi Türkçe konuşuyor.
0: Estağfurullah. Evet, ama yok evet Türk dizilerinin Avrupa'daki dünyadaki Türkçe'ye katkısı çok olmuş.
3: Ha, çok güzel. Bu güzelmiş vallahi.
1: Peki o anda o şöhrete kapılmamak nasıl oluyor? O dengeyi sen nasıl kurdun?
0: Yani şimdi bununla ilgili böyle çok da iddialı konuşmak istemem ama galiba o ilgiyi şöhret olmadan önce de alabiliyorsanız
2: evet.
0: O sizi çok şaşırtan bir şey olmuyor. Çünkü yani hani lisede de ilgi sizin üzerinizdeyse, ailenizde de öyleyse sonrasan o ilgi sizi Allah'ım ne oluyor olmuyorsun. Çünkü sen hep zaten ilgi gören bir insan oluyorsun ve bu daha önceden bunu içinde sindirmiş oluyorsun. Ama hiç ilgi göremeyen insanlar bir anda şöhretin verdiği ilgiyle karşılaşınca onu biraz hazmetmesi zor oluyor bazı insanlarda. Linç yenmiyor bu yorum.
3: Yok şimdi şöyle bir durum var. Çok güzel bir şeye değindim. Merve de neden bu soruyu soruyor? Biz burada konuklar yani sürekli bu işin içindeyiz. Bir de bizim gazetemiz var. Bir de onlarla boşu. O yüzden çok az rastladığımız örneklerden. Kaç yıllık evlisin?
0: 10 yıllık evli. 9 yıllık evli.
3: Tamam bak 9'u 10. 10 yıllık evlisin. Sürekli eşinden bahsettiğin noktalarda belli bir durumda. Düzgün bir hayatın var. Hiçbir paparazzi haberinde adın geçmedi. Demek ki ben onun şunu anlatmaya çalışıyorum. Genelde bize olmasa da buraya sizin de büyükleriniz, hocalarınız geliyor. Onlarla da sohbet ettiğimizde işte hemen şeyi soruyorlarmış. Kaç para alacağım? Ben diziye ne zaman başlıyorum diye. Hı-hı. Ya da onlar da şundan rahatsızlar. Oyuncu mu olmak istiyorsun, ünlü mü olmak istiyorsun? O kavram ayrılmıyor. Onun oradaki dengedeki hazmetme olayı çok önemli. İşte sen bunu ne kadar mütevazi davranırsan davran, senin gibi şu anda çok az örnek var maalesef. Bu yüzden de bunlar çok değerli. Bu yüzden de senin çok fazla konuşup anlatman lazım bunu ki insanlara da örnek olsun. Bu bilmişlik değil yani. Yaşanmışlık için içine gerçeklik olduğu için söylüyorum.
0: Bu piyasanın galiba en kötü yanı ben ilk girdikten sonra şeyi fark etmiştim. Televizyonda görüp çok sevdiğiniz insanları tanıdıktan sonra yaşadığınız hayal kırıklığı. Ben bunu birkaç yerde de söylemiştim. İnsanların kendini çok fazla önemsemesi. Ben hep şeyi düşünürüm yani bu dünyadan Freddie Mercury

0: geçti. İşte Marlon Brando'lar geçti. Kimler kimler geçti. Yani Türkiye'deki en iyi dizinin başrolü olsan ne kadar varsın?
1: Michael Jackson geçti.
0: Michael Jackson geçti bu ülkeden. Yani ne olabilir ki? Yani ne kadar önemli olabiliriz ki? Ya hayat mı kurtarıyoruz? Dünyayı mı değiştiriyoruz? İcat mı yapıyoruz? Biz oyuncuyuz ya. Sokağa çıktığında herkes seni tanıyor. Ne oldu? Ne değişti hayatında?
2: Evet.
0: Yani eğer sen içinde kendine barışık değilsen eve gidip hüngür hüngür ağlıyorsun. Ben niye böyle bir adamım diye.
1: Ha,
0: ama dışarıya böyle şeyi düşürmüyorsun ya. O yüzden bu işler biraz değişik.
1: Aynen öyle.
0: Maalesef.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Ayağınıza sağlık. Gişeniz bol olsun.
0: Amin inşallah.
1: Her zaman bekleriz. Seneye tekrar bekliyoruz seni. Söz vereceğiz. Tekrar yine.
0: Bu sefer hayır demeyeceğim.
1: Şaka yapıyorum ya. Ya
2: ama sizi uğurlamadan önce çok tatlı hediyelerimiz var.
1: Evet. Umarım kahve seviyorsunuz.
2: Ay çok.
0: Bayılırız.
1: Tamam harika.
0: Çok teşekkürler.
1: Kahvenizi içerken lütfen bizi hatırlayınız.
2: Çok teşekkürler.
3: Çok teşekkürler. İyi günlerde kullanın.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: İyi günlerde kullanın.
2: Ben gerçekten fazlasıyla kullanacağım.
0: Tabii canım.
2: Türk kahvesi
0: muhteşem bir şey.
2: Tiryakisi olarak.
1: Tekrar çok teşekkürler. Gişeniz bol olsun. Ayağınıza sağlık.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun.
1: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz, teşekkür ederiz.
3: İyiyiz, iyiyiz.
2: Nasılsınız?
1: Çok
2: iyiyiz.
1: Biz de çok iyiyiz.
2: Sizi gördük daha iyi olduk. Sizi zaten her sezon görüyoruz.
1: Evet.
2: Efekan'ı da ikinci kez ağırlıyoruz.
3: Ben evet, çok uzun süre geçmeden tekrar misafiriniz oldum. Çok mutluyum burada olduğum için.
0: Ama çok önemli bir diziyle.
3: Güzel.
0: Evet, güzel. Şimdi. Tam girdin, dizi bitti. Ama şöyle bitti, sezon finali yaptı.
3: Evet, sezon finali
0: Heyecanla Eylül bekliyoruz.
3: Okay, ben de kesinlikle heyecanla Eylül bekliyorum ya.
0: Biliyor musun şimdi başına ne geleceğini? Bilmiyorsun değil mi?
3: Yani,
0: çok önemli bir rolde girdin yani.
3: Bence kimse bilmiyor başına ne geleceğini. Bir de normalde bence böyle bir 3-4 bölümde işlenecek bir hikayeyi benim karakterimle alakalı biz bir bölüme sıkıştırdığımız için benim için de çok acayip bir şey oldu. Çok kuvvetli bir karakter oldu. Hem de çok kıymetli oyuncularla yine. Orada da çok şanslıyım. Kendi Mirzadoğlu, Sinan Tuzcu, diğer oyuncular. İnanılmaz şahane
0: Diren,
3: oyuncular.
0: Diren, Polat, Şampiyonlar Ligi orası.
3: Mükemmel bir kadroya denk gelip bir de onların içinde öyle bir karakter oynamak harika bir şeydi yani.
2: Bir de son bölümde, sezon finalinde herkesle karşılıklı oynadın.
3: Tabii.
2: Ve şahaneydi o bölüm.
3: Keşke çalışacak daha fazla vaktim olsaydı. Yani ama yine ben hakkıyla eşit.
0: Güzeldi ya sezon finali
2: çok iyiydi. Çok heyecanlıydı.
3: Evet evet. Gerdik bayağı gerdik yani aslında.
2: Evet evet ama çok çok merak da uyandırarak böyle.
3: Çok bence
2: bitti.
3: Çoğu dizilerden çok daha güzel bir final oldu yani dolu dolu bir
0: başlangıç
3: final.
0: Ya, birinci bölüm gibi girdi.
3: Gibi. Evet evet aslında biraz yani, öyle.
0: Bir yerde değil. Sen öyle girdin de bölüm öyle bitti yani.
3: Evet evet biraz öyle oldu.
0: Hadi bakalım hayırlısı.
3: İnşallah.
0: Evet yangın yeri. Yangın yerine çevirdin yine müzik dünyasını.
1: Evet öyle oldu biraz çok
0: senin
1: şükür.
0: Senin şarkı sözü şarkı isimlerine bayılıyorum. Her geldiğimizde böyle çok akılda kalıcı şeyler ya.
1: Vallahi evet. Söz müzik yazan kişileri tebrik etmek
0: ya,
1: lazım.
0: Bence seçimi de önemli. Sen de ona göre cımbızlıyorsun içinden bence.
1: Evet yani bir anda tabii bana bir sürü şarkı atıyor besteci. Ben de içinden seçiyorum. En sözlere çok dikkat ediyorum. Tabii platformları da takip ettiğim için insanlar neye tepki veriyor ya da ben mesela neye ilgi duyarım aslında öyle bir seçimim oluyor. Yani ben de mesela burada TikTok'a video çekerim gibi düşünüyorum ya da ne bileyim işte yürürken bunu dinlerim bu grubu bana çok güzel geldi falan diyorum. Öyle seçiyorum içinden.
0: Evet aşıklarda geceleri yangın yerine dönüyor sonuçta kıpır kıpır. Bence çok güzel bir şarkı. Tam da yaz şarkısı güzel oldu.
1: Evet çok güzel gidiyor. Çok mutluyum. Çok çalıştık şarkı içinde.
0: Süper.
1: Şu an radyolarda da dijital platformlarda
2: her yerde
1: evet. Hep en üst sırada. Çok mutluyuz. Biz yeni şarkıları hazırladık bile. Onların çıkmasını bekliyoruz.
2: Bu arada bu hareketli bir şarkı ama böyle sözleri de hüzünlü, duygusal sözleri böyle vurucu sözleri var.
1: Evet öyle. İşte o sözleri dinletebilmek için orayı kullanıyoruz. Çünkü Çağrı bildiğim kadarıyla bir acı çekerek yazmış bu şarkıyı. Böyle de bir hani yaz olduğu için de herhalde yaz şarkısı yapmak istemiş. Bana da o şekilde ulaştırdı. Ve böyle bir sonuç oldu. Kerem yaptı düzenlemesini de. Bir önceki şarkımda da yine beraber çalışmıştık onunla Kaçsam Gitsem de. Şimdi üçüncü şarkımız geliyor.
2: Oo hazır.
1: Evet, üçümüzün yine birlikte olan başka bir şarkısı daha geliyor. Çok şarkı hazır. Hangisini nereye çıkaracağımı bilmiyorum. Beni durduruyorlar. Çıkarma şarkı diye.
2: Ne zaman çıkacak yeni şarkı?
1: Vallahi bilmiyorum işte tarihini şu an. Yani belirsiz ama biz hazırız. Yangın yerinin durumuna göre aslında. Biraz şimdi radyolar çalıyor platformlarda üst sırada. O gelecek şarkı onu etkilesin istemiyorum. O biraz daha düşüşe geçtiğinde vermek istiyoruz şarkıyı.
2: Hareketli mi yine?
1: Evet benzer bir şarkı yine.
2: Çok yakıştı sana hareketli şarkılar.
1: Teşekkür ederim. Bazen şey yazıyorlar arabesk bir şey paylaşınca. Yok Elif vazgeçtik sen hareketli okuma arabesk oku falan yazıyorlar. Dinleyicime böyle de çeşitli şeyler sunmayı da seviyorum.
0: Efekan sana tekrar gelecek olursak Cemo karakterini canlandırıyorsun.
3: Evet.
0: Ama burada çok önemli bir hikaye var. Bu senin sezon finalinde vuracağı adam özbaban çıktı. Ya o sana ne hissettirdi o anda? Ya da senaryo okuduğunda ne düşündün?
3: Ya şimdi şöyle bir şey güderek aslında çalıştım. Karakter geldiğinde bu bilgileri tabii ki tahmin ediyorum, biliyorum ama ben o anı kendim birazcık daha işin içinde gerçek kılabilmek için çok orayı ben burayı nasıl oynarım değil de çünkü orası çok uzun ve blok bir sahne. Oraya gittiğimde kurduğum şeyin üzerine dedim ki ben oraya onun gözlerine bakıp oradan onu duyduğumda o silahla beraber acaba ne hissedeceğim? Çünkü orası daha başka bir ekmek çıkaracak o iş için. Birazcık öyle aslında bazı yerler için daha rastgele gelişine vurmak diye bir tabir var oyunculukta. Bazen bir şey gelir o dürtüye göre hareket edersin. Birazcık öyle yaptım ya. Tabii ki bir şeyleri kurdum. Ama orada aileni orada tanımak, kimin ne olduğunu orada duymak, o kafa karışıklığı falan çok acayip bir şeydi. Hatta ben oynadığım çoğu işten sonra karakteri orada bırakır giderim. Bunun son çekim gününden sonra bir 2-3 gün insanlara bakışlarımı şöyle kaçırdım. Yani kaldırıyorum, bakıyorum. Diyorum, ne yapıyorsun lan? Sakin ol. Hani onu tutmak için o kadar uğraştım ki, çünkü çok severek kabul ettim. Çok severek oynadığım bir şey oldu. Çok çalıştırdım onu içimde. Günlerce böyle. Çok kısa vaktim vardı çalışmak için de, ama onu tutup o yolunu çizdikten sonra, çalıştıktan sonra hep onunla devam ettim. Gerçekten dediğim gibi, kestikten sonra bırakır giderdim. Bunu bırakmak için bir 2-3 gün o sürekli geldi geri böyle içindeki şey. Çok güzeldi.
0: Yönetmenin tepkisi ne oldu? Bize geçti ekran karşısında. O mutlu mu hayat mı?
3: Ya yani şöyle oldu aslında. Ben sete gittim. Çok yoğun ağır sahnelerle başladık birazcık. Şöyle bir şey duymak beni çok mutlu etti. Bütün oyuncularla aynı anda etkileşime girdim ve kimseyi tanımıyorum. Onlar artık oturmuş, kalıplaşmış bir ekip.

0: Sahnenin dediğim gibi içindeki bazı şeyleri tabii ki planladım. Şurada şöyle yaparım, böyle yaparım ama kendisiz evde çalıştığınız şey, bir de ben mekanları da hiç bilmediğim için, yani normalde daha önce çalıştığım bir yer olsa köşelerini bilirim. Derim ki burada kalkarım, buraya giderim, bunu yaparım. Evleri de bilmiyorum. Sadece ben de bir önceki bölüme baktım. Dedim ki buralar böyle, demek ki ben buraya gidiyorum. Ondan sonra birazcık içgüdüsel hareket ettim yani. Karakteri kendim kurduğum şekliyle oradaki insanları daha, çünkü güç o karakterin elinde artık, kendimize dolmadı. Doğan gelene kadar sahneye, bir yere orayı taşımak için o kuvveti tutmak o adamın elinde. Ben de onu elimden geldiğince çok da suistimal etmeden herkese karşı kullanmaya çalıştım yani.
1: Kendimiz Zaloğlu ile oynamak yani nasıldı? Bayağı da oynadın çünkü o sahnede, sonra Araca da bilmediniz, devam ettiniz.
0: Ya ben Kenan abiyle daha önce hiç çalışmamıştım. Ama herkesin o söylediği şey gerçekten, gerçekten bir abi gibi aslında. Herkesin o bu işte çalışanlar da daha öncesinde söylendiği gibi kapsayıcı bir enerjiyle karşılaşıyorsunuz onu gördüğünüzde. Çünkü sonuç olarak yani yıllardır bu sektörde ve bir figür Kenan İmirzalıoğlu. Hem iletişimi çok güzel, hem de o araba sahnesi bizim ilk çektiğimiz sahneydi birlikte. Ne yapacağıma dair bir fikrim yok. Biraz bombalar, onlar bunlar. Bir de onun öncesini çekmedik. Ne yaparım bilmiyorum. Çok güzel sohbet ettik, sağ olsun beni orada çok rahatlattı. O da aynı şekilde, o karşılıklı oyuncu güveni diye bir şey var. Zaten oyuncu oyuncuyu birazcık da gözünden tanıyor aslında. Oturduğunda, karşısına baktığında ne alabileceğini, ne verebileceğini biliyorsun. Bir tık konuşmadan aramızda geçen iletişimde neyin ne olduğu belli olmuştu sahneye oturduğumuzda. Çok da keyifli. Kendimize oyla çalışmak gerçekten güzel yani.
2: Harika.
0: Umarım uzun uzun oynamak nasip olur.
3: İnşallah. Elif, senin hayatın yangın yerine dönüyor mu peki? Özel hayatında. Kalbin mi, mantık mı senin için?
4: İkisi de ya. Biri tek olmuyor bende. Nasıl? Kalple gidiyorsam.
3: Ha okey, ikisi de güzel, çok ikisi, güzel bir şey bu.
4: Evet, dengeliyorsan. Yani şöyle, oraya gitmek zorunda kalıyorum. Mesela aha, kalple hareket ediyorsam bir yerde tıkanıyor. Çünkü mantık devreye giriyor, görüyorum onu. Mantıkla gidiyorsam yok ya, burada hani aşk yok, sevgi yok, bir şey yok deyip o da orada duruyor. Durduruyor beni bir şey.
3: Helal olsun ya.
1: Duygularını kontrol edebiliyorsun yani.
4: Etmeye çalışıyorum diyeyim. Büyük konuşmayayım. Çünkü edemediğim yerlerde oluyor ama genelde dengeli bir insanımdır. Ortalarda yaşarım. Böyle çok uçlarda yaşamayı sevmem. Uç bir şeyin içine girdiysem istemeden de oradan yavaşça uzaklaşırım.
3: Vay, güzel. Çok aklı başında gidiyorsun. Zaten kariyerinde bence adım adım ilk evet, geldiğinden mi? Yani yedi, kaç yıldır tanıyorum seni?
4: Ben sizin programınıza evet çok kez geldim ve kendimi hep çok anlattım burada. Evet. Nerelerden nerelere
3: evet,
4: aslında.
3: Evet evet.
4: Hep çalışarak oldu, üreterek oldu tabii.
3: Sağlam çalışıyorsun, takip ediyoruz. Çok güzel yönetiyorsun kariyerini.
4: Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. İyi bir ekiple çalışıyorum. Onlara da çok
0: i̇şte
4: teşekkür
0: ben
4: ediyorum.
0: Ben demiştim, program uğurlu geliyor yani.
4: Evet. Ya, ne anladım, güzel. Doğru. Evet, burası evimiz gibi zaten.
3: Ne güzel.
4: Sinan Bey. Biz, yani sizlerle çok, birlikte olmak çok keyifli.
3: Bunu duymak çok güzel bizim için de.
1: Biraz önce Yağmur da aynısını söylemişti.
3: Evet.
1: O da bizim uğur getirdiğimizi söyledi. Hmm. O yüzden çok mutlu oluyoruz biz de bunu duyunca.
3: Peki senin hayatında en fazla yeri olan ve söylediğinde seni çok başka yerlere götüren şarkın hangisi?
4: Çok zor bunu cevap vermek. Ya da var mı? Hepsi belli dönemlerde bana geliyor ya. O dönemde bana geçiyorsa o dönemki duygularımdır mesela. Oo. Ama en çok etkilendiğim, o hep o ana gidiyorum. Bir şarkı vardı almaya çalıştığım ve bir sıkıntı yaşadık bestecisiyle. Sonra verdi tabii şarkıyı ama söylemeyeceğim şarkının ismini. O süreçte de yedek bir şarkı arıyordum. Aşk başında bela geldi. Hmm. Evimin bahçesinde oturuyorum, defalarca kez dinledim. Yani 20 kez, 30 kez falan. Ya bu şarkıyı kesin okumalıyım dedim. Aldım ve güzel bir yere de gitti. Sahnelerimde de çok kişi eşlik ediyor. Misafirlerim, dinleyicilerim. Ben de okurken başka duygulara gidiyorum.
3: Ne güzel.
1: Bu kadar konuştuk, dinlesek mi bu şarkıları?
3: Evet, olur. Aynen. Önce yangın yerini bir dinleyelim. Ardından da aşk başa bela mı?
4: Evet.
3: Harika. Gelsin.

0: Ağzına sağlık. Yangın yeri viral olması gerçekten haklı. Çok akılda kalıcı bir şarkı.
1: Evet. Çok iyi editler de oldu TikTok'ta. Evet. Onun çok büyük etkisi. Artık şey yazıyorlar. Tamam, görmek istemiyoruz yani. Hani bu kadar edit, futbolcularla edit, arabacılar edit.
0: Evet.
1: İşte başkaları okuyor, onların şarkıları edit. Bir tane okula gittim ben. Bir öğretmen ve öğrenci birlikte şarkıyı okumuşlar. Hmm. Beğendim, yorum yaptım. Sonra beni okula davet ettiler. Bağcılar'daydı galiba. Oraya gittim. Çocuklar hazırlanmış benim bütün şarkılarımı.
0: Ay, çok tatlı.
1: Hazırlamışlar. Güzel. Onlarla işte birlikte söyledik. Sonra kızın okuduğu videoda ekstra viral olmuş. Hocanın tarif ettiği. Onun da peşine işte böyle futbolcu editleri. Şu an tekrardan bir viralleşti. 10 videodan 3 tanesi yine yangın yeri.
0: Ne kadar güzel.
1: Yani çok güzel oldu vallahi, çok mutluyum.
0: Bunları takip ediyor musun şarkın çıktıktan sonra?
1: Ediyorum.
0: Neler gelecek, nasıl yorumlar?
1: Tabii tabii, takip ediyorum. Ben özellikle girip bakıyorum. Ekibim ayrı bakıyor, ben bakıyorum yorumlar nasıl diye. Olumsuz yorumlarda dikkatimi çeken çok bir şey olmadı. Ama genelde yani yazanlar var. Ama hani böyle dikkate alacağım kötü bir yorum olmadı. Genelde çok pozitif.
2: Peki bir şey soracağım, ben çok merak ediyorum. Hazır burada yakalamışken, ya senin özel hayatın var mı?
1: Var.
2: Hayır, neden biliyor musun? Sürekli yani şöyle bir şey yapıyoruz.
1: İşte gibiyim değil mi?
2: İtiraf ediyoruz etrafında. Mesela şöyle bir, ben şöyle hayal ediyorum. Arkadaşlar şu anda iskeleye yürüyorum. Denize atlıyormuş gibi çekiyorsunuz. Pozumu veriyorum. Bitti, eve gidiyoruz. Çünkü akşam konserim var. Orada mesela sen 2 saat denize girip güneşlenmiyor gibi bir durum var sürekli.
1: Gerçekten öyle.
2: Nasıl
1: evet
2: yetiştiriyorsun ya?
1: Ben güneşlenemiyorum, yok. Öyle sevmiyorum değil mi? Zaten. Ben enerji çok sevdiğim için sürekli bir aktivite, sürekli bir şey. Çalışmayı çok seviyorum.
2: Evet.
1: Ya ben bu hayata çalışmak için gelmişim.
2: O kadar.
1: Evet. 2 gün tatil yapsam 3. gün iş yok mu? Hani çalışayım. Şarkı söyleyeyim, ne bileyim, video çekeyim. Şimdi şeye başladım. Konserlere gidiyoruz ama evet, gündüz biraz vaktim oluyor. Ben uyumayı sevmiyorum çok. Şehir vlogları çekmeye başladım.
2: Evet, evet ya, onu Rize'de
1: Rize'yi çektim. Ben zaten yemek de sevdiğim için rutinimde de bunu yapıyorum aslında. Orada mesela bir arkadaşım varsa gidip yemek yiyorum ama bunu artık göstereyim dedim. Rize'yi çektik, şimdi Konya çektik. Konya inanılmazdı. Yani yediğim yemekleri anlatamam, çok özür diliyorum. Instagram'dan da biraz paylaştım
2: bir
1: ben.
2: Bir gurme olmamıştı, onu da oldu. Yani.
1: Seviyorum. Aslında vardı hayatımda. İyi yemek yemeyi de çok seviyordum. Hem böyle insanlar da beni görünce de anlatası geliyor. Mesela bu yemek neden? İşte nerelerde kullanılıyor?
2: Allah
1: geleneksel
2: Allah.
1: Bir yemek mi? İşte işte benim benden sonra gidecek beni takip eden kişilere indirimler falan topluyorum. Böyle bir video oldu. Çok güzel oldu.
0: Bayağı fenomen olma yolunda da ilerliyorsun bir yandan.
1: Yani sevdiğim için yapıyorum. O amaçla yapmıyorum bunu aslında. Ama bence güzel olacak.
2: Evet, hadi bakalım.
0: Bu arada ikinizin bir ortak noktası varmış. Öyle bir şey duyduk. Efe Kan, senden dinleyelim.
3: Ben
2: hatta bence Elif Buse de bizden öğren. Burada
1: ben de sizde Efe Kan'dan öğrendim.
3: Aslında
1: evet.
3: Bu arada. Ya senesini hatırlamıyorum işte. Benim müzikle uğraştığım zamanlar, o zamanlar düğünlerde çalıyorum demiştim. 2013 falandır herhalde.
1: Çok eski 12. Bence.
3: Tabii tabii, çok eski.
1: Bayağı. Çünkü.
3: Yani bizim orada bir düğün salonunda Elif Hanım geldi. Orada misafiriymiş düğün sahiplerinin herhalde. İşte bize dediler ki işte burada bir misafir varmış, TRT sanatçısıymış gibi bir şey söylediler. O zaman galiba öyle bir şey var mıydı?
1: TRT sanatçısı değilim de program yapıyordum.
3: Öyle bir şey vardı herhalde. Dedi işte böyle bir müzisyen varmış dedi, şarkı söyleyecekmiş dedi. Tabii dedik, gelsin işte, geldi, merhabalar işte ben bilmem ne. Ondan sonra oturuyoruz, ne söyleyecek diye şarkıyı söyledi. Sonra dedi ki işte ton ne, dedik mi bemol. Ekip mi bemolü duydu zaten. Suratlar beş karış bakıyorlar böyle.
2: Niye? Ya, seyircimiz bilmiyor olabilir.
3: Ya mi bemol ters çalmak için. Renk sazlar için daha da ters oluyor.
1: Orada hangi enstrüman çalıyorsun?
3: Ben gitar çalıyordum orada. Şarkı söylüyordum. Ondan sonra ben gayet durdum. Mi bemol tamam, mi bemol. Herkes bakıyor birbirine böyle, mi bemol. Nereden çıkıyor mi bemol? Ya mi söyle şunu.
1: Evet. Ya şimdi tam seslerde çalmak daha kolay. Evet. Ve yani aslında düğün gibi bir yerde de sahnede de kolay. Ben niye öyle bir şey demişim hatırlamıyorum.

0: Benim öyle şeylerim var.
1: Belki bizi sevmemiştir, bilmiyorum.
0: Ya da sizi çok yetenekli görmüşümdür.
2: Ya, bence de bak güzel.
1: Parmaklarımız böyle oldu ama.
3: Çaldınız mı peki?
1: Çaldık.
3: Oh,
0: bence ben tonu düşürmüşümdür ya.
1: Yok, mi bemol
0: mi? Mi bemol mu çaldık? O zaman gerçekten tebrik ediyorum.
1: Uç çalan yok oldu mesela.
0: Çok zor oluyor. Evet,
1: Ahmet abi yok, Ahmet abi yok oldu yani orada. Ama güzel.
0: Çok özür diliyorum Ahmet abi. Bir sonraki karşılaştığımızda gerçekten tam seslerden bir tanesini seçeceğim.
3: Olsun, ne güzel anı olmuş.
2: Bak ne kadar, evet. Sen de müziğe hakimsin, özlüyor musun?
1: Özlüyor muyum? Bazen. Yani artık çok aktif uğraşmadığım için, ama üretiyorum. Bu özellikle bu kış çok acayip şeyler yazdım ya. Hatta
0: bestem varsa dinlemek isterim.
2: hemen hiç kaçırma.
1: Hatta şöyle şeyler oldu. İlker Kaleli, onunla ben çok iyi görüşürüm. Onlar da şu an Sıla'yla beraber.
2: Evet.
1: Çok gittik geldik. Birkaç tane şarkıyı Sıla'yla oturup düzelttik, düzenledik.
2: Ne kadar şanslısın.
1: Çok şanslıyım kesinlikle. Yani bana, benim kendi defterimin içinde Sıla'nın bir şeyler yazıp onu düzeltmesi harika bir şey.
2: Muhteşem.
3: Çok güzel.
1: Güzel şeyler oldu, biriktiriyorum.
2: Hadi
1: bir gün işime yarayacak biliyorum yani. Tatlı şeyler var.
3: İyi. Şarkı güzel. Çıkartır mısın?
1: Sonra. Önce oyunculukta biraz doymam lazım yani.
2: Sen onu çok seviyorsun. Peki Kuruluş'ta oynadın. Hı-hı. Kuruluş'tan oraya geçmek, yani dönem dizisi hangisi daha çok hoşuna gitti? Ya da X'in ayrı yeri var mı? İlk dönem dizinde değil mi?
1: Daha önce film olmuştu. Olmuş ufak muydu? Önemli bir şeydi ama orası daha böyle kurgu bir dünyaydı. Hı-hı. Burada tamamen o dönemi yaşadığım bir şey. Dönem oynamak zevkli, keyifli. Çünkü o kostümleri hayatında nerede giyebilirsin? Yani bunu nerede yapabilirsin? Yapabileceğin bir şey değil. Ondan sonra orada başka bir dünya var. Ama ikisini kıyaslayamam. Burası, yani abide oynadığım karakter benim uzun zamandır çok oynamak istediğim derinliğe sahip bir şey. Çünkü ben hep psikolojik derinliği olan şeyler, oyuncu her şeyi oynamalı kesinlikle. Ama sizin üstünüze giydiğiniz beyaz renk kimisine çok yakışır, kimisine mavi çok yakışır.
2: Evet.
1: Burada da bazı şeyler oyuncuyu mat gösterebilir ama bazı şeyler de onu daha parlak, daha izlenilebilir gösterir. Ben psikolojik derinliği olan şeylerde daha parlak gözüktüğümü düşünüyordum. Çok şükür öyle bir şey oynamak nasip oldu.
2: Evet. Ne güzel.
1: Yani çok da keyifli oldu.
0: Harika.
3: Evet. Çok da şanslısın. Romantik komedi geldi, drama geldi, evet. Aksiyon geldi, evet. Tarih.
1: Evet,
3: şimdi
1: evet,
3: burada.
1: Ya Pergel, dediğim gibi yani ben kendimde en azından bu meziyetlerin olduğunu düşünüyordum. Pergeli geniş olmalı oyuncunun ama sivrilen bir şeyler her zaman olmalı onun içinde. Psikolojik derinliği olan şeyler bende daha çok sivriliyor. Buna inanıyordum. Nitekim de ben de yaptığım şeyden çok mutlu olarak ayrıldım setten çıktığımda. İzlemeyi böyle zor bekledim. Aslında çok vakit de yoktu. Hemen yayına girecekti zaten. O 3-4 gün kafamda işte hem karakteri düşündüğüm için hem de ulan nasıl oldu? Hatta şöyle bir şey oldu. O büyük sahneye biz başlıyoruz ve o blok giden bir şey hiç bitmiyor. Dakikalarca herkes konuşuyor. Çok ağır da bir sahne. Büyük sessizlik içinde geçiyor. Benim yakınlarım bitti. Dışarı çıktım. Elimde silah ve bomba devam ediyor. Çıktım dışarıda böyle düşünüyorum falan. Kenan abi orada oturuyor. Dedi ki ne yapıyorsun dedi. Abi dedim oldu mu olmadı mı dedi, onu düşünüyorum dedi. Onu dedi içeri insanların yüzlerine baksan dedi zaten de olduğunu anlayacaksın. Sen de obsesif misin? Yeter artık ya dedi, bırak. Tamam dedi, oldu, rahatla. Yok abi dedim, ben dedim tamamlamadan rahatlamayacağım. Görmeden ikna olmayacağım buna. Öyle bir süreç oldu yani genel olarak.
3: Güzeldi. Cemo yakıştı sana.
1: Teşekkür ederim. Ben çok severek oynadım ben de kesinlikle.
3: Harika.
2: Evet, şarkı zamanı tekrar. Yakalamışız seni. Hemen bir iki şarkı daha alalım.
0: Tabii ki.
2: Ne, 14 Bahar?
0: 14 Bahar. O Akustik Renkler serimizden bir şarkı. Canlı kaydettiğimiz bir çok seriydi. 10 şarkılık. Peşinden de bir 11 şarkı daha kaydettik. 6'sı yayınlandı. O süreçte de işte Kaçsam Gitsem gelince araya bir durdurduk.
2: Evet, katılmış.
0: Şimdi onun Akustik Renkler serisinin de konserlerine başladık Türkiye'de. Kendi Elif Buse Doğan konserlerimin dışında ayrı bir repertuar. Ankara'da ve Antalya'da çok güzel geçti. Şimdi güzel. Türkiye'de başka illerde de onu sergileyeceğiz. Orada çok en çok dinlenen şarkılardan bir tanesi.
2: Harika.
0: Var.
2: Gelsin.
0: Sizin için okuyayım.

0: akustik renkler demişken bir ondan bahsedelim. Gerçekten çok güzel o proje.
1: Evet, çok keyifli oldu. Bizim için hazırlık aşaması biraz zor oldu ama çektiğimiz zaman çok güzeldi, keyifliydi. Öncesinde hazırlandık. Provalarımız birkaç gün sürdü. Orada da canlı canlı okuduk. Canlı olmadığına inananlar var. Hepsi canlı. Çok iyi bir ekiple çalıştım. Yaklaşık 80 kişiye yakın bir ekip çalışıyor. Kameramanından çarjısına herkes görünüyor görüntülerde.
2: Ne güzel.
0: Çok güzel.
1: Yani canlı olsun istedik, konser gibi. Konser kayıtları tabii bu kadar temiz olamayacağı için burada bir denedik. Ama şimdi bunu dediğim gibi sahneye taşıdık. 2 ilde konser verdik. İnşallah kısmet olursa bir Bostancı konserim olacak. Kışın. Orada da akustik renkler 3'ü çekip finallemeyi düşünüyoruz. Orada da çeşitli sürprizlerim olacak. Eğer olursa sizleri de beklerim.
2: Olur. Çok memnun oluruz. Evet, çok güzel.
1: Ağırlamak isterim.
2: Harika.
1: Çok güzel bir proje oldu.
2: Ya gerçekten. İşte şarkıları bu kadar hakim olunca her türden şarkıya, o yüzden de böyle istediğin gibi oynayabiliyorsun. Tebrik ediyorum seni. Evet, bu çok güzel bir güç ve rahatlık bence.
1: Evet, bu bir anda olmadı tabii. Tabii yani. Bu çok yılların birikimi. Halk müziği geçmişli olmam bana çok farklı bir yorumculuğumda bir şey katıyor. Hem onu kullanarak hem de hissettiğim şeyleri okuyarak bir dünya oluşturdum kendime. Tabii ki fikir aldığım insanlar, yeni öğrendiğim bir şeyler de oluyor stüdyolarda, işte çok hayran olduğum müzisyenlerden şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın. Kendimce bir yol oluşturdum. Yani benim şarkılarımı dinledikleri zaman bunu Elif okuyor demeleri benim için en önemli şey. Ya birine benziyor olmak bizde şeyi azaltıyor, yani talebi azaltıyor.
2: Ne güzel. Belki
1: oldu mu? Ona çok dikkat ediyorum. Ya bana gelen yorumlar öyle.
2: Ne güzel, harika.
1: Bu tabii geliştirilebilir. Tabii. Çok da mütevazı olmak istemiyorum çünkü çok çalışıyorum. Kendimce bir yol oluşturmak için, birine benzememek için. Oluyor gibi. Bunu
2: böyle
1: bir yorumu konserlerle
2: da ilk kez
1: görüyorum.
2: Uzun zamandır. Harikasın.
1: Amacım bu yani, en başından beri biri gibi olmamak.
3: Bence şu an çoğu renk Elif'e benziyor. Yeni
1: öyle
3: çıkan.
1: Mi?
3: Öyle bir şey var. Sana benziyorlar.
2: Bu da güzel bu.
0: Evet. Ne güzel.
1: Teşekkür ederim bu yorum için.
2: Ayrı
1: ben
2: bir ses.
1: De üniversite zamanında ses eğitimi mezunu olduğum için hocamı taklit ederek aslında bir yola başladım. Ve okul bittikten sonra kendimi bulmaya başladım. O da bir süreç. O da bir anda olmuyor.
2: Ya hiçbir şey bir anda olmaz ya.
1: Yorumcu
2: ama ben şahidim yani, sen deli gibi çalışıyorsun yani. Ya bildiğim bile de hep çalışıyorsun ve hep varsın yani. Ben sürekli mesela Elif, ben söylüyorum ya, Elif daha geçen hafta gelmedi mi diyorum. Yok Sinan Bey, 1,5 yıl oldu diyor. 1 yıl oldu diyor.
1: Ama hep varmışsın gibi.
2: Evet, çünkü sosyal medyada ya da ekranda, haberde, gazetede, sokakta, davette karşılaşıyoruz.
1: Her yerde.
2: Bir yerde beraber hep oluyor yani.
1: Çok çok teşekkür ediyorum davet eden herkese.
2: Güzel, harikasın.
0: Seni teyzeler de çok seviyor. Geçen gün senden şarkı istiyorlardı, sokakta karşılaştılar.
1: Onu açıklayabildiğim için şu an çok mutluyum. Biri bana sordu bunu. Şimdi ben arkadaşlarımla çay içiyordum orada ve arabadan bir defter almam gerekiyordu. Ve bir anda magazinciler gelip Elif Hanım işte sizi burada yakaladık falan bir şey sorarken teyzeler geldi. İşte kimmişsin sen bakayım falan. İşte biz seni tanımıyoruz, hadi bir şarkı söyle. Utandım, herkes bana bakıyor kafede. Hem kamera çekiyor hem defter alacağım hem teyzeler var. Biz seni tanımıyoruz, bize bir şarkı söyle. Ben de tamam teyzeciğim, hani şu an burada söylemem ama hani sonra söylerim. Buradan bir davettir bu.

0: ilk konserimde, İstanbul'daki konserimde, o teyzeleri konserimde çok ağırlamak isterim. Orada okuyamadım sokakta. Utandın mı diyorlar bana. Evet, utandım.
1: Böyle bir şey, bu yayınlandı mı? Olduğu gibi anlattı gibi. Evet, evet. Çok tatlı ya Allah.
2: Çok tatlı.
1: Biz seni tanımıyoruz, bir şarkı söyle. O da güzelmiş.
0: İnsanlar kızmışlar bana, teyzeleri niye kırdın diye. Yani sokakta nasıl şarkı söyleyeyim? Herkes bana bakarken. Bir de trafiği tıkadım orada. Arabalar da geçemiyor.
1: Çok güzel.
2: Şarkıyı söylesen teyzeler tanırdı ama seni kesin.
0: Olabilir ya.
2: Şimdi buluşursunuz konserde.
0: Evet evet, konserimde ağırlamak istiyorum. Muhtemelen Cihangir'e gitsem bulurum onları.
2: Harbiye'de çıkmadın değil mi daha?
0: Harbiye'de iki kez konuk olarak çıktım ama kendi konserim olmadı. İnşallah nasip olursa o da 2027 yazında istiyorum. O da bir totem olsun. Bir sonrakiye geldiğimde size evet, artık Harbiye'ye çıkmış olayım.
1: Hadi inşallah. İnşallah. Harika.
0: İnşallah.
1: Efekan, sen tabii ki bu dizileri konuştuk. Film vardı değil mi?
3: Film onun öncesindeydi.
1: Öncesindeydi. Ama bir tiyatro mu var şu an?
3: Evet, tiyatro.
1: Şu anda var mı?
3: Sezon finali verdik. Bir hafta falan oldu.
1: Eylül'de tekrar başlıyor mu?
3: Tabii.
1: Ne, biraz anlatır mısın oyunu?
3: Bu Güneş'in Oğlu diye daha önce Haluk Bilginer'in, Özgün Amal'ın ve birkaç tane daha usta oyuncunun oynadığı bir film vardı. 2003-2004'lere geliyor galiba. Hatırladım. Onur Ünlü'nün yönetti.
1: Evet.
3: O filmin tiyatro uyarlamasını yapmaya karar verdiler. Biz Onur Ünlü'yle daha önce çalışmıştık. Filmde beraberdik. İşte telefon açtı bana. Dedi ki, ben dedi böyle böyle bir şeye başlıyorum dedi. Filmi dedi tiyatroya uyarlayacağız. Bu karakteri de senin oynamanı istiyorum dedi. Ben dedim hocam, oynarım tabii ki dedim, seve seve. Ama dedim nasıl olacak bu iş? Çünkü orada tiyatro sahnesine uyarlayamayacağınız şeyler var. Ruh beden değişimleri vesaire, çok soyut şeyler. Yani kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin gözünün önünde yapamayacağın şeyler. O da dedi ki, sen dedi orayı dedi bize bırak, sen dedi oyna. Sonra hummalı gerçekten bir prova sürecinden sonra işte İbrahim Selim, İlayda Alişan, Beyti Engin, Deniz Celiloğlu, Zeynep Kankonde ve diğer ekip arkadaşlarımızla beraber oyuna başladık. Aralık'ta premierini yaptık. Öyle girdik. 11 ya da 12 oyun oynadık bu sezon. Birkaç tane talihsizlik oldu. Birkaç oyuncumuz rahatsızlandı. Böyle bir şey oldu. Ama güzel bir sezon geçirdik. Gerçekten de büyüleyici bir oyun. Yani gelen herkes bir şekilde oturduğunda keyifle ayrılıyor. Çünkü normal bir tiyatro gibi değil. Bizde ışık oyunlarını çok kullanılan bir durum var. İşte ruhu buradan alıyor, buraya veriyor. Bedenler değişiyor bir anda. Bir de dekor kullanımları normal bir oyununa göre çok daha farklı. Bizim oyunda mesela herkes kendi dekorunu kendi sürükleyerek getirip sahnesini kendi kuruyor. Devam ediyor. Böyle işleyen bir çark halinde dönen Güneş'in Oğlu diye bir
1: güzel
3: oyunumuz
1: güzel
3: var.
1: Ne güzel.
3: Seneye sizi de beklerim bu arada, yeni sezonda
2: kesinlikle. İnşallah.
1: Harikasın.
3: Böyle.
2: Spora devam mı?
3: Devam tabii. Spor benim hayatım.
2: Boks yapıyorsun değil mi?
3: Boksu birazcık daha böyle aslında kardiyo niyetine kullanıyorum ama normal kendi yaptığım sporu hiç bırakmıyorum. Diyet de devam ediyor. Bir şekilde boz bırak. Hiç bırakmadığım bir şey yani. Ara vermeden devam ediyor. Spordan imkansız. Kötü hissediyorum. 3 gün gitmeyeyim, 4. gün uyandığımda çok kötü hissediyorum kendimi. Yani.
0: Ben de öyle. Yani çok büyük enerji veriyor.
3: Çok acayip bir şey yani.
1: Her geldiğinde zaten daha zayıflamış geliyorsun. Bir daha bunalıma gireceğim ya. Böyle bir şey olabilir.
2: Nedir bunun sonu? Bir de şey, yemeği de çok seviyorum diyorsun. Nasıl oluyor bu?
0: Az yiyorum.
3: Ben de yemek.
0: Zaten çok yemek yediğim için spor yapmam gerekiyordu.
3: Tam yıllarca hep, şey yani.
0: Yıllarca hep tontiş yanak yani. Hep çikolata mesela aşırı yiyen bir insanım ben.
3: Benim tatlıyla Allah'tan aram yok yani. Çok ama benim yemek çok, ya inanamıyorum.
0: Benim çok aram olduğu için hep spor yapmam gerekiyor. Ama şimdi daha iyi hissediyorum kendimi. Hatta daha farklı egzersizlere de başlayacağım şimdi. Mesela topukluyla yürüyüş bandında yürümek gibi.
3: Bu
1: Allah Allah. Bu ne işe yarıyormuş?
0: Ya işte kasları sıkıp diyaframımı daha rahat kullanabilmek adına. Çünkü sahnede 2 saat hiç durmadan performans sergiliyorum.
1: O yüzden topukluyla.
0: Evet, o nefes durumunu ayarlamak hani beni daha rahatlatsın diye.
1: Dikkat et. Ama çok tehlikeli ya.
2: Gerçekten.
0: Topukluyla. Onu tabii hocayla birlikte, kendi başıma değil.
2: Birden ürktüm gerçekten.
1: O fotoğrafı görüntü yani istiyorum ama çok güzel.
0: En yakın zamanda.
1: Topukluyla falan harikasın. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. İyi niyetiniz de geldiniz.
2: Ama size çok güzel hediyelerimiz var. Hangi çok takımı ödesiniz tuttuğunuzu öğrendik. Size güzel böyle kahve fincanları hediye ediyoruz.
1: Evet.
0: Galatasaray, tebrik ederim. Evet. Çok anlamlı bir hediye. Beşiktaşlıyım.
1: Evet. Güle güle konum. Bizi hatırlayın vallahi lütfen. Kahvelerinizi evde içerken.
3: Çok teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Seni Karalım'la

0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Karalım, kendine mi söyledin bu şarkıyı? Bunu bir erkeğin sana söylemesi lazım.
0: Evet, doğru. Ben şöyleyim. Güzin abla gibiyim aslında. Ben bunu birileri için okuyorum. Birileri birilerine atıyor. Ben o roldeyim. Yine çalışan rolümde.
1: Çok güzel ya. Çok harikasın valla.
0: Bir Serdar Ortaç şarkısı. Bunu Sinan Akçıl'ın programında okumuştum. Ardından da bizim akustik renkler serimize koyduk. Yine en çok sevilen şarkılardan bir tanesi. Burada da okumak istedim.
1: Harika. Gelsin Karalım. Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi şarkımızı alalım.
0: Tamamdır.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para, güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi

ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor.

uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikrometeorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda.

Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor.

akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın, yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor.

altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton hayatıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu. O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıl

dönemde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

ekran teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Programlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişler

Yerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan

gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
1: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: notte, buona notte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardım.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö.

0: 1906 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
1: Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 29, Karabük 33, Rize 28, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 34, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 ve Siirt 37 derece.

0: Kral Seramik hava durumunu sundu.
1: Deflasyon. Genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur. Bunun yanında enflasyon durumundan fiyat yükselişini durdurmayı ya da yavaşlatmayı veya enflasyon eğilimi karşısında fiyatları düşürmeyi öngören iktisat siyasetidir.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
4: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
5: Kaplumbağam düştü.
6: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
5: Elimden düştü.
4: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
6: Ne olur artık affet beni Meliha.
4: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
6: Bona notte, bona notte.
5: Samim, ne işi var bunun burada?
6: Tanrı misafiri ciğerim.
4: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit,

0: Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.

0: Sizinle Baha. Gençlik başımda duman.
1: Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin?
0: Muhteşem düetlerin açılışını nostalji rüzgarlarıyla yapıyoruz. Dönemin romantik düet anlayışını şarkılarına yansıtan Güzin'le Baha, 70'li yıllarda Türk pop müziğine adeta damga

Güzin Sokullu sanat yaşamına çocuk yaşlarda tiyatroyla başladı. Duayen müzisyen Baha Buduroğlu ile yolları da işte tam böyle kesişti. Gazanfer Özcan ve Gönül Öykü tiyatrosunda çalışırken seslerindeki ve aralarındaki uyumu keşfettiler. Yıldız.

0: Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
1: Güzin Nebahat ilk 45'liklerini 1971 yılında yayımladılar. Ama onları asıl tanıtan ve yıllarca silinmeyecek başarılara yönelten eserse şu anda dinlediğiniz Gençlik Başımda Duman şarkısı oldu. Şarkının sözleri Aysel Gürel'e, bestesi ise Bahabuduroğlu'na ait.

Ebru Gündeş, Assala Aktar, Gönlümün Efendisi. İki farklı müzik kültürünü aynı sahnede buluşturan düet, güçlü vokal performanslarıyla müzikseverlere etkileyici bir müzik

İzlediğiniz görüntüler 2026 yılında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Muhammed Abdu Arena'da düzenlenen ve 15 bin kişinin izlediği özel konserden.

0: Aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak, Bile Bile.
1: Bir arada olabilmek ne mümkün?
0: Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya, düzenlemesinin ise Onna Tunç'a ait olduğu şarkı, ilk olarak Yengi'nin 1990'da çıkardığı ilk albümü Sevgiliye'de

Aşkın Nur Yengi'nin duru ve güçlü vokaliyle Harun Kolçak'ın lirik tenor yorumu Türk pop müziğinin en başarılı düeti olarak kabul edilen şarkıya özel bir kimlik kazandırdı.

Yengi müzik çalışmalarına devam ediyor. Harun Kolçak'sa 2017'de aramızdan ayrıldı. Geride en sevilen şarkılarını ve doyumsuz sesiyle hatıralarını bırakarak.

Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Havalı Yârim. Muhteşem düetlerde sırada Türk pop müziğinin beste fabrikatörleri var. Sözleri Yıldız Tilbe'ye, bestesi ise Serdar Ortaç'a ait olan şarkı Ortaç'ın 2017 Cımbız albümünde yer aldı.

1994'te ilk albümü Delikanlım'da müzik dünyasına güçlü bir giriş yapan Tilbe, 12 solo albüm, 2 maxi single ve sayısız besteye imza atan güçlü bir müzisyen. Tilbe'nin 4 albümü MÜYAP tarafından Pırlanta, 1 albümü de Altın Albüm olarak ödüllendirildi.

sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Burhan Bayar'a ait olan bu yıllara meydan okuyan şarkıyı ilk olarak 1992'de Müslüm Gürses seslendirdi.

İstanbul Ses Kayıt, farklı sanatçıları aynı projede buluşturan bir oluşum. Serkan Kaya ise 2000'li yılların başlarında tanıdığımız, başarılı işlere imza atmış, sevilen bir

arasında iki farklı yerde olmak anlamına gelen Dedüblüman 2010 yılında kuruldu. Grup, belki, sakladığım bir şeyler var ve Gamze'deyim deva bulmam gibi çalışmalarıyla müzikseverlerin büyük

500'ün üstünde şarkıları bulunan 27 grubu, müzik tarzlarını 1970'lerin ve 80'lerin rock'n'roll efsanelerinin, müzik kültürlerinin günümüz müziğiyle harmanlanmış hali olarak tarif ediyorlar.

1999 Türkiye güzeli olarak tanıdığımız Ayşe Hatun Önal için müzik tam bir tutku olmuş. Lise yıllarında besteler yapan Önal, Kraliçe seçildikten kısa bir süre sonra ilk mini albümü Sonundayı piyasaya çıkardı.

Sakiler, İstanbul Strings. Anlayamazsın. Göklere açıp elimi. Söz ve bestesi Sinan Akçıl'a ait olan şarkıyı ilk defa 2005 yılında İzel'den dinledik. İzel'in Bir Dilek Tut albümünün lokomotif şarkılarından biri olan Anlayamazsın, Sakiler ve İstanbul Strings'in işbirliğiyle yeniden hayat buldu.

modern pop ve rock müzikal unsurları arabesk kınılarla harmanlayan Sakiler, ilk defa Pinhani'den dinlediğimiz Dünyadan Uzak adlı şarkıyı yeniden yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı.

İstanbul Strings ise klasik yaylı çalgıları, Türk müziği, dünya müziği, pop ve etnik unsurlarla buluşturan bir Türk yaylı topluluğudur. Grup özellikle enstrümantal düzenlemeleri ve farklı sanatçılarla yaptığı ortak projelerle tanınıyor.

0: Öykü Gürman, Berk Gürman, seni ben unutmak istemedim ki.
1: Sevenler verdi sözden döner mi şu yalan yıllara?
0: Sözleri Behlül Pektaş'a, bestesi ise Amir Ateş'e ait, klasik Türk müziğinin Hicaz makamındaki eser, Gürman kardeşlerin kendilerine has yorumuyla yeniden seslendirildi.

70'li yıllarda Zeki Müren başta olmak üzere pek çok sanatçı tarafından yorumlanan eser, Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden biridir.

Sözlerinin Ahmet Selçuk İlkan, bestesinin Selami Şahin'e ait olduğu şarkı ilk olarak 90'lı yılların başında arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Aşkın tarafından seslendirildi. Ama geniş kitlelere ulaşması Emel Sayın sayesinde oldu.

Emel Sayın 2000 yılında şarkıyı tekrar okudu ve kendisiyle özdeşleşen bir şarkı halini aldı. Türk sanat müziğinin en önemli yorumcularından biri olan Emel Sayın 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Sayın'ın 28 stüdyo albümü, 20'den fazla 45'lik, 16 sinema filmi ve pek çok farklı çalışması bulunuyor. Türkiye'nin en sevilen şarkılarının bestekarı olan Selami Şahin'in 300'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. İzlediğiniz görüntüler, duayen bestecinin 2017'de gerçekleştirilen 50. Sanat Yılı konserlerinden.

Müslüm Gürses, Endo Orkestrası, Kalbim. Muhteşem düetlerin son şarkısı, 2013 yılında kaybettiğimiz her şarkıya adeta ruhunu veren duayen sanatçı Müslüm Gürses.

0: çıkarsın.
1: Sözlerinin Ersel Serdarlı'ya, bestesinin ise Aram Avagyan'a ait olduğu Kalbim, ilk olarak Embe Orkestrası'nın 2010 yılında çıkardığı albümde yer aldı. Şarkı daha sonra Müslüm Gürses'in Baba Şarkılar Vol. 2 albümüne de dahil oldu.

1993 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde kurulan, Türkiye'nin en tanınmış orkestralarından biri olan Hend Orkestrası, klasik müzik altyapısını pop, caz, latin ve tango melodileriyle harmanlayan çok özel bir tarz oluşturdu.

0: piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 29, Karabük 33, Rize 28, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 34, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 ve Siirt 37 derece.

0: unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tombank kartım Hadi.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimdeydi, düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor, hep birlikte izleyip öğrenelim.

0: Mamá, quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

0: hayatım, ağlıyor musun?
1: Evet, ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman Tanrım, işte yine ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Müdürle konuşmak istiyorum.
4: Müdür! Ben Mitchell buranın müdürüyüm. Bir sorumu var.
3: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
4: Ben gerçekten üzgünüm. Bırakın da telafi et.
2: İlk ismimiz Miley Cyrus.
5: Her kimsen derhal buradan çık, yoksa güvenliği çağıracağım.
6: Dur, bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
2: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşında.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüleri'nde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Check the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
1: Oh, yeah.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
2: And a sandwich from 1988.
1: Uh-oh. Get down! I was close.
2: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmaya karar verdi.

0: Hintlilerin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim. Tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada

ve listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

Severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

0: kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Cox'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları, Ejderha Şifacısı. Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri savaş tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pilmeği, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pilmeği cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleridir.
1: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
2: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
1: Aa, anne! Hikayelerimi sihir kullanarak...
0: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.

0: Geceleri arıyorduk.
1: Anne!
2: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
1: Anne!
3: Kubo!
1: Sen de kimsin?
3: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
4: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
3: Sayılmaz.
5: İnanır mısınız? Bu ilk denememdi.
6: Hikayeye iyi bir son getirdi.
4: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnekten sonra o hareketsiz nesneleri hareket ediyormuş gibi göstermenin

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: To take off. Pilot on your left. Move your stick to fly right and left.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamış.

Kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor ekranlarına.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

Biz de izlenci çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

Dünyaca ünlü Hollandalı kemancı, besteci ve orkestra şefi olan André Rieu'nun Melissa Venema isimli 13 yaşındaki küçük kıza eşlik ettiği muhteşem trompet gösterisini getiriyoruz ekranlara.

Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para, emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir.

Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: Osmanlı devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

dinleyiciler, miniklerle büyük hayallerden hepinize merhaba. Bugün çok renkli ve heyecan verici bir yerdeyiz. Dünyanın bütün çeşitli balıklarının bulunduğu dev akvaryum ve Amazon yağmur ormanlarının olduğu İstanbul

0: akvaryumundayız. İçeride inanılmaz çeşitli balıklar göreceğiz, yağmur ormanları ve bitki örtüsü göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Çocuklar siz heyecanlı mısınız?
1: Evet.
0: Penguenleri, köpek balıklarını ve bir sürü çeşitli böyle balığı görmek için içeri girmek ister misiniz?
1: Evet.
0: İyi o zaman, ama ondan önce içeri girip bilet almamız gerekmiyor mu? Nerede biletleriniz? Gülüyorlar. Biletlerimizi almadık. Hadi biz şimdi biletlerimizi almaya gidiyoruz. İçeride görüşürüz.

0: 9 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Poyraz. 7 yaşındayım. Büyüyünce oyuncu olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Eylül. 9 yaşındayım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Derin. 11 yaşındayım. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.

0: kaparsa diye. Baksana bak bak bak bak. Hepsi geldi. Buraya geldi. Hepsi buraya geldi. Baksana. Ya mama vereceğim zannediyorlar.
1: Evet.
0: Bak gittiler. Bak. Geliyorlar, geliyorlar. Bak bak bak bak geliyorlar. Ellerinizi sokmayın. Hadi gelin karşıdakilere. Bak bak bak bak geliyor.
1: Burada da kocaman.
0: Şunlara bak ne kadar büyük. Aa merdivene bakar mısınız içerideki? Ay çok yakın değil mi balıklar bize?
1: Evet.
0: Ay sanki elimi alacak gibi korktum. Ne bunların cinsi acaba?

0: isteyeceğiz şimdi biz balıkları?
1: Balıkları karides, midye, gümüş, istavrit, kalamar, karışım yapıyor. Günlük belli dolancıları var. O miktarın üzerine çıkıyoruz.
0: Bayağı bir lüks menüleri var evet, yalnız.
1: Biraz öyle.
0: Evet, biraz iyi bakıyoruz balıklara.
1: Evet.
0: Ya şu anda çiğ mi bunlar yok?
1: Hepsi,
0: değil.
1: Hepsi çiğ.
0: Çiğden. Evet. Hepsini çiğden veriyoruz. Her şey anlamında yani canlı yaşayan
1: yok,
0: değil. Hepsi.
1: Hepsi canlı değil. Hepsi avlanmış. Biz aldık. Oranlarını belirleyip hayvanlara.
0: Buraya yetecek mi bu?
1: Yeter. Bunlara günlük dolaşını veriyoruz.
0: Evet.
1: Böylelik. Yani işte bu miktar onlar için yeterli oluyor. Yani
0: tamam.
1: Beslenme yani. Muazza yemeğine de gerek yok.
0: Tamam. O zaman deneyelim mi?
1: Tamam.
0: Sizinle birlikteyken. Korkmamız gereken bir şey var mı?
1: Biraz ıslanabilirsiniz.
0: O kadar yani. İyi. Mercanlar aşağıdaydı demek. Biz hiç görmedik o turuncuları. Mercanlara bak turuncu turuncu nasıl? Aa şuraya bak havuzun suyu ne oldu bir anda? Ama bundan eser kalmayacak. Hepsini yiyecekler herhalde değil mi? Anında. Bak bak mercan aç kaldı. Kesin aç kaldı. Bunlar bence yetmez bu yemek. Vallahi yetmedi bence. Hala arıyorlar.

0: daha ufakları var. Bunlar büyüdükten sonra.
1: Ha, büyüdükten sonra onları da oraya alacağız. Ha, tamam. Aynalarının evet, evet. Karagöz var. Bak, turuncular karagöz. Var,
2: ay, bunlar nasıl şey? Bunlar daha fazla. Bence
1: o. Şey var.
2: Bunlar daha fazla yapıyor.
1: Evet.
2: Kalbani.
1: Küçüklere bakar mısın sen? Bunlar.
2: Aa. Bunlar daha fazla.
1: Bir şey daha soracağım. Bu su bulanıyor ya. Dibe mi çöküyor yoksa gerçek bütün hepsini tabii yiyorlar mı?
0: İntilasyon var. Bu korkuları falan İntilasyonların içine çöküyor.
1: Anladım. Yani, tamam. Çünkü bayağı suyu şey yaptı, bozdu. O taraf, o taraf sakinledi gibi.
2: Evet, doydular.
1: Teşekkür ederim.

0: sevgili izleyiciler, miniklerimle birlikte heyecanlı ve meraklı bakışlar arasında koridorda dolaşırken İstanbul Akvaryumu Genel Müdürü Dilek Hanım'la karşılaştık ve ona sorularımız olacak izninizle. Önce ben sormak istiyorum çocuklardan önce. Merhaba, nasılsınız? Bizi buraya davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler Didem Hanım. Hoş geldiniz. Sizleri burada görmek ne kadar güzel.
0: Bizim için de çok keyifli bir gün. Hatta çok da heyecan verici bir gün. Böyle bir yere ben ilk defa geliyorum ve aslında böyle bir yerin varlığını ben ilk defa öğreniyorum bugün. Bu kadar dev akvaryumlar ve dünya standartlarında, hatta dünyanın en büyük akvaryumlarından bir tanesi burada. Bu oluşum nasıl oldu? Çok uzun yıllardır aslında burası varmış.
1: Evet.
0: Araya bir pandemi girdi biliyorsunuz. Orada bir iki yıl gibi bir kaybımız var.
1: Tabii.
0: Biraz bizi bu konuyla ilgili bilgilendirirseniz, hakkında bilgi verirseniz akvaryumu.
1: Tabii ki. İstanbul Akvaryum aslında Türkiye'nin, İstanbul gibi en önemli metropol şehirlerden birinin simgesel yapılarından biri olmak üzere yola çıktı. Şu anda ülkemizin en çok ziyaretçi alan destinasyonlarından bir tanesi. 2011 yılında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yaklaşık her yıl ortalama 1,5 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyoruz ve çok yüksek oranlarda gelen kişilerden yabancı turistler bizi ziyaret ediyor. Yine her sene okul gruplarıyla gelen çok fazla derecede öğrencilerimiz var. Dolayısıyla İstanbul Akvaryum hem eğitim, hem eğlence, hem keşfetme, pek çok farklı unsurları bir araya getirip insanlara unutulmaz bir deneyim yaşatan şu anda Türkiye'nin de en gözde tesislerinden bir tanesi.
0: Aynı zamanda bir de Amazon yağmur ormanları da var. Daha o kısma geçmedik. Evet. Ben çok merak ediyorum orayı. Oranın bir özelliği var mı? Mesela buradan bir ayrılan kısmı.
1: Tabii ki şöyle, aslında İstanbul Akvaryum 17 temadan oluşan dünyanın en büyük tematik akvaryumu. 17 temanın 16'sı sizleri denizlere, okyanuslara, ilk önce üç tarafı denizlerle çevrili kendi ülkemizin sularındaki ekosistemleri tanıtıyor. Daha sonra dünya denizlerine, okyanuslara açılıyoruz ve yağmur ormanlarına geldiğimizde ise gerçek bir Amazon ormanı bizleri karşılıyor. İçeride gördüğünüz tüm bitkiler Costa Rica'dan ülkemize geldi, İstanbul Akvaryum'a geldi ve gerçek bir Amazon ormanı iklimi oluşturuldu içeride. Yağmurlama, sisleme, yüksek sıcaklık, rutubet var. Dolayısıyla hiç Costa Rica'ya gitmeye gerek kalmadan gerçek bir Amazon ormanına İstanbul Akvaryum'da gezebiliyorsunuz, bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz.
0: Yani oraya girdiğimiz zaman başka bir iklime geçmiş olacağız.
1: Kesinlikle.
0: Böyle bir deneyim yaşayacağız. Gerçi şu anda bile yaşadığımız deneyim çok ilginç ve çok enteresan. Ben açıkçası burayı çok beğendim.
1: Çok teşekkür.
0: Yurt dışında da çok gezdiğim, Amerika'da yaşadığım için oradaki standartlara baktığımda hiçbir fark olmaksızın aynısını kurmuşsunuz buraya. Gerçekten bu beni çok sevindirdi. Benim çok sorum olur ama önceliğim minikler de, onlar da çok heyecanlılar. Ayrıca zaten burayı da gezmek istiyorlar ama size sormak istedikleri sorular var.
1: Evet, seve seve bekliyorum soruları.
2: Burada hangi çeşit ve kaç tane hayvan var?
1: Burada 17 bin tane, 1500 farklı türde canlımız var derince. Pek çok dünyanın farklı noktasından buraya gelmiş olan, farklı coğrafyalarda yaşayan canlıların hepsi burada İstanbul Akvaryum'da sizlerle buluşuyor.
2: Burayı oluşturmak ne kadar zamanınızı aldı, ne kadar büyüklükte?
1: Burayı oluşturmak yaklaşık 36 ay, yani 3 sene kadar sürdü ve 22 bin metrekare büyüklükte.

0: 7 milyon litrede su hacmine sahip çok büyük bir akvaryum. İstanbul Akvaryum gerçekten çok özellikli ve içerisinde canlıları barındırdığı için son derece önemli bir proje. Dolayısıyla tabii ki yolda çok zorluklarımız oldu ama bütün bunları güçlü teknik altyapımız, dünyadan aldığımız profesyonel danışmanlıklar sayesinde çok kolay çözümleyerek sonuca ulaştık.
1: Peki benim bir sorum var. Binlerce canlı yaşıyor. Balık çeşitleri özellikle çok fazla. Akvaryumlar çok büyük. Yani baktığım zaman bir evimizdeki akvaryum bile temizlemek çok zor. Bunların bakımı nasıl sağlanıyor ve burada kaç kişi çalışıyor?
0: İstanbul Akvaryum tasarlandığında son derece teknolojik bir altyapıya sahip olarak tasarlandı. Öncelikle ziyaretçilerimizin gördüğü bu akvaryumlar kadar arka planda da bir rehabilitasyon merkezimiz var. Yani burada bir balıkta örneğin bir hastalık ortaya çıktığından eğer bizim teknik ekibimiz yani küratörümüz, akvaristlerimiz, veterinerimiz, biyologlarımız, su ürünleri mühendislerimiz eğer şüphelenirse o canlıyı alıyorlar ve rehabilitasyon merkezinde hastalığı boyunca tedavi edip tekrar yaşadığı ekosisteme geri bırakıyorlar. Burada tabii ki birbiriyle uyum içerisinde yaşayan balık türlerini, canlı türlerini biz bir araya getiriyoruz ve şu anda tabii ki denizlerde özellikle çok fazla çevresel atık ve kirlilik söz konusu. Plastik atıkla çok büyük mücadeleler söz konusu ve pek çok canlı türü maalesef insanın doğaya verdiği zararlar yüzünden ve küresel ısınma sebebiyle hayatlarını kaybediyor her geçen gün. Akvaryumların, özellikle bizler gibi şehir akvaryumlarının en büyük misyonlarından birisi canlıların nesillerinin sürdürülmesini sağlamak ve bunu sağlarken de canlıların yaşam ömürlerini artık maalesef doğadakine göre daha uzun tutmak. Dolayısıyla bu konuda teknik ekibimiz son derece profesyonel protokoller ve yaklaşımlarla bu ekosistemi doğadaki kadar doğal koşullarda sürdürmeyi başarıyor.
2: Burada kaç tane köpek balığı var? Tehlikeli hayvanlar var mı?
0: Şu anda arkamızda gördüğümüz ana tankımızda 25 tane köpek balığı var ve farklı türlerde. Küçüklü, büyüklü şekillerde köpek balıklarını görüyoruz. Burada evet bir tane tehlikeli bir köpek balığımız var. O da limon köpek balığı. Ama buradaki adaptasyonuyla birlikte o tehlikeyi tamamen azaltmış durumdayız. Köpek balıkları doğal koşullarda zaten insana zarar veren türler değildir tehlike anlamında. Onlar kendi besin zincirindeki canlılar için tehlike oluştururlar. Ama aynı zamanda köpek balıklarının varlıkları dünya üzerindeki tüm okyanus ve deniz ekosisteminin sürdürülmesi için oldukça önemlidir. Dolayısıyla köpek balıklarına çok ihtiyacımız var.
2: Köpek balığını korkutmadığınız sürece ve mesela bir yeriniz kanamadığı sürece insana saldırmıyorlar diye.
0: Evet Arıncığım, doğru biliyorsun diyebiliriz bu soruya.
3: Biz de bu akvaryumların içine girip yüzebiliyoruz.
0: Koyrancığım, senin için biraz erken ama biraz daha büyürsen evet bu akvaryumların içine bizim dalış ekibimizle birlikte girip yüzebiliyorsun ve canlıları yakından tanıma fırsatı yakalayabiliyorsun.
3: Burada da eğitimi
0: Evet, burada dalış eğitimi veriliyor. Bir yıldız veya iki yıldızlı dalgıç eğitimi bile alabiliyorsunuz. Dolayısıyla İstanbul Akvaryum'da dalış eğitimi mevcut.
2: Günde kaç kere yemek veriyorsunuz hayvanlara?
0: Bu canlılarımızın aslında onlara özel kocaman bir mutfağı var arka teknik tarafta. Ve orada her gün bu canlıların yeme protokollerine, diyetlerine göre ekiplerimiz menülerini oluşturuyor. Ve özellikle bu arkamızda gördüğümüz büyük tankımızda besleme yaklaşık haftada 4-5 gün sürüyor. Köpek balıklarına ise dalgıçlarımız iniyor, çubukla besleme yapıyorlar. Çok yakın bir besleme, elle besleme tekniği aynı zamanda. Ve tüm akvaryumdaki canlıları yılda 25 ton gibi besinle besliyoruz.
2: Buradaki balıkları hangi ülkelerden getirdiniz?
0: Aslında buradaki pek çok balık bizim kardeş akvaryum olduğumuz başka ülkelerden bizlere geldi, transfer edildi. Örneğin Hollanda'daki bir akvaryumdan buraya gelen işte limon köpek balığımız var. Yine Endonezya'dan gelen balıklarımız var. Kemaneler var, vatozlar var. Yani Burada oluşturduğumuz dünya haritası üzerindeki lokasyonların tamamı bize yurt dışından buraya gönderildi balıklar.
1: Az önce bahsetmiştik, dünya standartlarında dedim, biliyorsunuz yabancı turistlerimiz de var, geliyorlar. Geldiklerinde onların ilgisi nasıl, katılımları nasıl? Çok

0: geliyorlar mı? Burayı ziyaret ediyorlar mı? Geldiklerinde nasıl karşılaşıyorlar? Nasıl tepkiler veriyorlar?
1: Özellikle akvaryum gezen yabancı turistlerden aldığımız geri bildirimlere baktığımızda çok mutlu olarak buradan ayrıldıklarını görüyoruz. Çünkü bu deniz dünyası, okyanus dünyası oldukça heyecan verici ve şaşırtıcı. Belgesellerden izlediğimiz, hiçbir zaman belki çıplak göze göremeyeceğimiz canlıları burada tanımak, bu fırsatı yakalamak gerek yerli gerek yabancı turistler açısından oldukça heyecan verici. Dolayısıyla hep su üzerinden baktığımız bir dünyayı burada birebir denizlerin altını, okyanusların altını çıplak gözle görme fırsatı yakalıyoruz. Bir ekosistemi tanımadan, oradaki habitatı görmeden orada yaşayan canlıları, bitkileri korumak, sevmek çok da mümkün olmuyor maalesef. Dolayısıyla burada birebir gerçekçi bir şekilde tasarlanmış akvaryumda sahip oldukları bu deneyim ve tecrübe aynı zamanda turistlerimize de ve misafirlerimize de çok ciddi derecede farkındalık kazandırıyor.
0: Burayı turistler geldiği zaman bir günde bitirebiliyorlar mı?
1: Genel olarak bir günde rahat gezebilirsiniz İstanbul Akvaryum'u ama bir alışveriş merkezi, akvaryum ve otelden oluşan bir kompleks yapı olduğumuz için iki gün aslında buraya zaman ayrılması gerekmek.
0: Peki etkinlikler yapılıyor mu akvaryum genelinde?
1: Evet, özellikle İstanbul Akvaryum'da özel günlerde, sömestr tatillerinde, bayram tatillerinde yıllık bir takvimle beraber çok güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle geri dönüşüm workshopları yapıyoruz. Çocuklarımıza geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularıyla ilgili etkinlikler gerçekleştirerek hem farkındalık kazandırıyoruz hem de çok güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz.
0: Dilek Hanım, bu bilgilendirmeler için çok teşekkür ederiz. Biz çok heyecanlıyız ve meraklıyız. Daha gezmek istediğimiz çok yer var. Zamanımız yetmeyebilir. Biz izninizi istiyoruz. Akvaryum gezeceğiz.
1: Tabii ki, size iyi eğlenceler.
0: Teşekkürler.
1: Teşekkürler.

0: çizgili olan bak şu ortasında. Gelin balığıymış. Valla herhalde beyaz ya, ondan gelin balığı olabilir yani.
1: Siyah balıklarda
0: papaz balığı var. Neymiş?
2: Kum balığı.
0: Renkleri ne kadar güzel balıkların.
1: Evet.
0: Bakayım, burada tek bir çeşit var galiba.
1: Tek yaşamayız.
0: Lipsos. Aa, işte burada. Aa, gizleniyor kayaların arasında. Bir tane var.
1: Herhalde.
0: Onlar şey, otlar içeri geçiyor. Baksana, burada uyuyor. Hareketsiz yatıyor. Bakalım burada ne varmış.
1: Bunlar hareket ediyor.
0: Evet. İskorpitmiş. Ne kadar şey. Tepesine bak, dikenleri var. Hı. Ama iskorpit saklanmış herhalde. Yok.
1: Yok, yok.
0: Görünürdü. O mu?
1: O balık. Herhalde o şey. Peki. O. Olabilir mi?
0: O. Aa, evet. Aa,

0: Baksanıza. Metro inşaat sırasında 2004 yılında Marmaray Demiryolu yapılırken Konstantinopolis Theodosis limanı keşfedilmiş.
1: Aa, hiç bilmiyordum.
0: Koskocaman bir liman çıkmış yerin altında. Arkeoloji çalışmaları yapılmış. Metro yapımında. Şu İstanbul'un altında acaba neler gizli daha bilmediniz. Akvaryum güzelliğine bak.
2: Kuyruklar çok fazla.
0: Ya düşünsenize, biz karada dışarıda böyle bir hayat yürütmemizin altında nasıl bir dünya var. Şurada dev gibi bir ıstakoz gördüm. Siz onu gördünüz mü? Şu kadar. 250-300 yıl falan yaşıyormuş ıstakozlar. Nerede?
2: Aha, öyle mi? Dışarı çıkma. Kanadını dışarı çıkartıyor. He? Kanat gibi. Ha.
0: Ay ay ay, bize şey yapıyor, artistik gösteri yapıyor.
2: Demek ki o yüzden
0: bize şov yapıyor şu anda. Evet. Çok tatlılar.

0: arkamızda da kocaman Poseidon var. Evet, biliyor musunuz Poseidon'u?
1: Hayır.
0: Suların kralı. Herhalde burada dev gibi olmasının bir anlamı olmalı.

0: oluyor acaba bu?
1: Hamsiye çok benziyor.
0: Hamsi ince uzun olur. Bu bayağı böyle gümüş gibi.
2: Evet. Çok tatlı.
1: Bunlar da bildiğim uzun.
0: Sarkıtlar gibi yapmışlar.

kitlenmiş şu tepeden sarkanlar, soruyordun ya az önce. Böyle bir kitlenmiş, bir kit deniyormuş. Evet, işte benim en çok merak ettiğim bölüm Cebel Tarık Boğazı'nda. Bu namı diğer Herkül. Herkül hikayesini biliyor musunuz? Herkül'ün sütunları, gel. Yunan efsanesinde Tanrı Zeus ve ölümlü Alkmene'nin oğlu olan Herkül kendisine verilen 12 görevi yapmak zorundaydı. Bunlardan biri de Atlantik Okyanusu'ndaki Geryon'un sığırlarını getirmekti. Yol üzerindeki Atlas Dağları'nı geçmek zorunda kalan Herkül tırmanmak yerine gürzüyle vurarak dağları ikiye ayırdı. Açtığı boğaz Akdeniz'i Atlantik Okyanusu'na bağlar. Boğazın her iki yanında kalan yüksek kayalıklarda Herkül'ün sütunları olarak anılır ve Cebeli Tarık Boğazı. Hikaye bakar mısınız? Yardığı söylenilen yer burası yalnız. Efsaneye göre tabii ki.

0: Yani böyle bir takım aslında bizim bilmediğimiz, bak bu derin sularda, boğazlarda akıntılar varmış. Sebeplerini de öğreniyoruz. Ne güzel bilgiler öğrendik bugün.
1: Balık var.
0: Bu dev akvaryumlardan bir tanesi işte bu da.
1: Binlerce var.
0: Baksanıza.
1: Burada binlerce balık var.
0: Balıklar da aslında çabuk çoğalır, biliyor musun? Yasin gel. Hemen böyle, o çok kısa sürede, yani insan evladı gibi 9 ayda olmuyorlar. Sevgili izleyiciler, şimdi de İstanbul Akvaryum'un, bu koskocaman akvaryumun başındaki bütün bu hayvanlardan sorumlu veteriner Mehmet Bey var yanımızda. Benim sorularım olacak Mehmet Bey. Bizi öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Biz çocuklar çok heyecanlıyız, çok geziyoruz, çok da keyif alıyoruz. Fakat gerçekten yüzlerce, binlerce hayvan var burada. Balık türlerinden tutun da Amazon yağmur ormanlarındaki hayvan türlerine kadar. Bütün bu hayvanların sağlığını nasıl koruyorsunuz? Çok zor değil mi? Biri hastalansa bütün akvaryuma yayılmaz mı? Ya da ormanda biri hasta olsa bir hastalık yayılmaz mı? Nasıl oluyor bunun? Tespiti nasıl yapılıyor mesela?
2: Ya tabii ki bu kadar büyük bir sistemde önemli olan hayvanların hasta olmamasını sağlamak öncelikle. Önceliğimiz her zaman bu şekilde. Onun dışında eğer bir hayvanın hasta olduğunu tespit edersek, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde özel karantina bölgemize alıp orada tedavisini sağladıktan sonra geri displeye, yani sergi alanına alıyoruz.
0: Burası bayağıdır var, 10 seneden fazla. Hiç burada büyük bir olay başınıza geldi mi? Bir akvaryumda bir hastalık oldu, bir salgın oldu, böyle bir şeyle savaşıldı mı hiç burada?
2: Genelde bu kadar büyük bir salgın gibi, yani toplu

0: hastalık gibi bir olayla karşılaşmıyoruz. Dediğim gibi hasta olan hayvanı hızlı bir şekilde tespit ettiğimiz için her gün rutin kontrollerde bu tespit ediliyor ve hızlı bir şekilde karantina bölgesine aldığımız için bu kadar büyük bir salgın şu ana kadar karşılaşmadık.
1: Yaz ben bir şey duydum. Amazon yağmur ormanlarında, yani içerideki birazdan gezeceğimiz yerde bir tane kemirgen varmış. Dünyanın en büyük, en kuvvetli kemirgen hayvanıymış. Bu gerçekten içeride böyle şey mi, serbest alanda mı dolaşıyor bu? Nasıl bir şeyde? Merak ettim açıkçası.
0: Tabii. Kapibara Amazon bölgesinde, Güney Amerika'da yaşıyor. Dünyanın en büyük kemirgeni. Ve yani kendisi başına çıkamaz ama tabii ki bir açık alanda duruyor. Serbest halde gezebiliyor içeride.
1: Nasıl bakımını sağlıyorsunuz onu? Kemirgen düşünsenize bizi bir yakalasa yemez mi?
0: Yok ya, yani öyle agresif bir hayvan değil. Böyle bir riskle şu ana kadar hiç karşılaşmadık. Bir de bakıcıya bir yerden sonra alışıyorlar ve düzgün, yani tecrübeli bakıcılarla bu hayvanın zaten o davranış biçimini sezdiğimiz için hayvanın böyle bir agresyonu giderek azalıyor.
1: Benim tabii ki sorularım var ama çocukların daha önemli ve merak ettiği sorular olabilir. Onların sorularını alalım.
2: Buradaki hayvanların bakımını nasıl yapıyorsunuz?
0: Şimdi buradaki hayvanların sergideki ve karantinadaki bakımları farklılıklar gösterebiliyor. Sizin de gördüğünüz gibi dünyanın her yerinden çeşitli hayvanlar burada mevcut ve hepsinin kimisi tatlı suda, kimisi tuzlu suda, kimisi soğuk suda, kimisi sıcak suda, kimisi otla besleniyor, kimisi etle besleniyor. Bunların hepsine uygun bir beslenme programı ve su kalitesinin iyi yapacak şekilde düzenlediğimiz zaman hayvanlar zaten sağlıklı olarak hayatlarına devam ediyor.
2: Hayvanlar hastalanınca ne yapıyorsunuz?
0: Eğer herhangi bir hayvanın hastalandığından şüphelendiysek öncelikle karantina bölgesine alıp önce hayvanın hastalığını tespit ediyoruz. Bu aşamadan sonra tespit ettiğimiz hastalığa uygun şekilde ilaç uygulamasını yapıp sağlığına kavuşuna kadar müşahede altında tutuyoruz ve daha sonra sergi alanına tekrar yaşam alanına geri dönüyor.
2: Bakıma en zor hayvan hangisi?
0: Ya genel olarak büyük cüsseli hayvanlar, iri hayvanların bakımı bizim için daha zor oluyor ama genel olarak yani bütün hayvanların bakımı eşit derecede diyebiliriz. Sadece diğer hayvanlar büyük olduğu için köpek balığı gibi, işte kapibara dünyanın en büyük kemirgeni de olduğu gibi büyük hayvanların işte yakalaması, tutması, ilaç uygulaması biraz daha zahmetli olduğu için bizim için biraz daha zor.
2: Günde kaç kere besliyorsunuz hayvanları?
0: Bu da hayvanın yaşam şekline göre değişiyor. Normalde günlük rutinimizde bir defa beslenmesi gerekiyorsa bir defa besleniyor. Eğer doğal ortamında 3 defa besleniyorsa biz 3 defa besleniyoruz. Bu tamamen hayvanın türüne göre değişiyor.
2: Mesela nasıl yemler veriyorsunuz?
0: Yine hayvanın türüne göre, eğer hayvan etçi ise çeşitli balık türlerinden karides, kalamar, midye gibi çeşitli deniz ürünlerini kapsayan bir besin temin ediyoruz hayvanlar için ve bunlar hayvanın boyuna göre uygun boyutlarda kesilip doğranıp hayvanlara veriliyor. Eğer otçulsa da ona göre işte yosun türlerinden vesaire bir yem hazırlayıp hayvanlara ona göre veriliyor.
1: Bu kadar çok çeşit balık var. Balıkların çoğalmasını nasıl kontrol edebiliyorsunuz? Kendi kendilerine çoğalabiliyorlar yoksa bunlar hep sizin kontrolünüzde mi oluyor?
0: Bizim kontrolümüzde çoğalan hayvanlar da var. Bunlar ama karantinada oluyor. Eğer biz bir canlının üreme faaliyeti gösterdiğini algılıyorsak bunu karantinaya alıyoruz ve orada üretip tekrar belirli bir boya ulaştıktan sonra sergiye alabiliyoruz. Ama sergi alanında da kendi kendilerine de üredikleri oluyor. Onlara çok müdahale edemiyoruz.
1: Oluyor yani. Çünkü çok büyük. Bayağı okyanusun dibi gibi getirilip konmuş buraya. Görüyorum yüksek, büyük, dev gibi. Çünkü kontrol sağlanması da zor. Peki bu sizin işinizi zorlaştırır mı? Mesela bir köpek balığının çoğalması. Öyle bir şey mümkün mü?
0: Yani aksine bu tip köpek balığı gibi doğada da nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıların üremesi bizim için avantajlı. Çünkü hayvanat bahçelerinin bir misyonu da budur. Nesli tehlike altında olan canlıların üretip doğaya salınması şeklinde bir görevi de üstleniyor hayvanat bahçeleri. Bunun için dediğiniz gibi köpek balığı, vatozlar gibi nesli tükenme altında olan, tehdidi altında olan canlıların üremesi

0: Penguenlerin biliyorsunuz Antarktika türleri olduğu için Arktik zondan, yani bölgeden geldikleri için soğuk iklimde yaşıyorlar. Ve kutup bölgelerinin zorlu koşullarına adapte oldukları için bizim personelimiz günde en az iki defa temizliklerini yapıyor. Onun dışında eğer alanda bir olumsuz durum varsa direkt üstlerine bildiriyorlar ve bir aksiyon alıyoruz. Penguenlerin beslenmesine gelirsek yine aynı şekilde kendi yaşam alanlarına uygun balık türlerini yurt dışından getirip burada penguenleri doğal ortamında ne yiyorlarsa onlar veriyorlar. Mesela örneğin kapalin, herring gibi balık türleri, kutup bölgesinde yaşayan balık türleri getirilip burada onlarla besleniyor.
1: Benim aklıma bir şey daha geldi. Ben yurt dışında gezdiğim zaman sürekli gittiğim SeaWorld diye bir yer vardı. Oranın da penguen bölümü var. Fakat en son gittiğimde penguenlerin bölümü karanlıktı ve hepsi uykudaydı. Yani bizde de böyle bir şey oluyor mu? Onların bir dönemleri var değil mi? Uykuda geçiriyorlar ya da karanlık zamandalar mı? Nasıl bir sistemleri var? Penguenler her zaman böyle şey değiller, yani hani açıkta yaşıyor gibi değiller.
0: Tabii tabii, şöyle bizde de uyguladığımız sistem, dediğim gibi doğal yaşamlarına yeteri kadar mümkün olduğunca birebir uydurmaya çalıştığımız için Antarktika bölgesinde de gün saatleri değişiyor. Bizim burada da özellikle kış dönemleri ışığın açık kaldığı dönem 6 saate kadar düşebiliyor. Onun dışında bizde de kırmızı ışık altında yaşıyorlar, yani karanlıkta yaşıyorlar. Çünkü kendi doğal ortamlarındaki ışık, güneş alma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Biz de üreme döngüsünün devamı için bu ışık döngüsüne uymak zorunda kalıyoruz. Ve bu ışık döngüsüne uyduğumuz için de bizde de gün içinde 4 saat, 6 saat sadece aydınlık olduğu dönemler oluyor.
1: Ya ziyaretçilerimiz bazen onları karanlıkta da görebilirler.
0: Biz,
1: olmayabilir.
0: Bunun için kanatlılar kırmızı ışığı algılayamadığı için bir kırmızı ışık yakıyoruz sadece. Hı hı. Aynı zamanda penguenler de görülebiliyor.
1: Mehmet Bey, bu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Eminim ki çocuklar ve benim gibi hepsi aydınlanmışlardır. Çünkü çok merak ettiğimiz şeylerdi. Bizim daha gezeceğimiz çok yer var. İzninizi istiyoruz.
0: Biz de teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.
0: İyi günler.

0: kendi ağacı da çok değişikmiş değil mi?
1: Evet. Çok sıcak burası.
0: Evet. Şu ağacın yapraklarına baksana, kocaman.
1: Burada çok fazla ağaç var.
0: Evet. Acaba buralardan neden su akıyor?
1: Ya ben en çok şelaleyi seviyorum.
0: Hani şurada da akıyordu ya. Şurada su ne kadar uzun

0: Samsun gibi şeyler var.
1: Evet. Dişleri de çok keskin bunların.
0: Gözleri de kıpkırmızı, çok değişik.
1: Aslında turuncu gibi de.
2: Bak, bakayım o.
0: Kuyruklarında çok isim yok, çok az bir isim var ve kuyrukları grimsi, siyahımsı, beyazımsı bir renk.
1: Çok değişik hayvanlar yani.
0: Şunun yüzüne baksana, ağzı çok değişik.
1: Hepsi birbirinden farklı gibi.
0: Sanırım şu kesik şey boğazı çok değişik duruyor.
1: Bunlar etle besleniyormuş. Piranalar korkulacak hayvanlar ya.
0: Şuradakilere baksana, bunlar biraz daha küçük. Şurada minnacık bir tane var, daha bebek.
1: Şurada da var.
0: Şurada da sarı bir balık gördüm.
1: Evet, yanlış bilmiyorsam bu hayvanlar bunların pisliklerini yiyerek öyle besleniyorlar galiba.
2: Olabilir.
1: Ve yuvalarını
0: şu temiz. Yerde de minnacık şeyler var. Onlar da acaba yavru piranha mı? Aa, bunun adı ne acaba? Kapiparyaymış.
1: Çok büyük.
0: Evet.
1: İlk defa bu kadar büyük bir şey görüyorum.
0: Gözleri de simsiyah olmuş.
1: Evet.
0: Sence bu hayvan kaç kilodur?
1: 35 falan yani.
0: Yaklaştın, 40 kiloydu. Baksana şuna ya, çok büyük. Acaba...

0: bir şeyleri nasıl kemiriyor? Her şeyi kemirebiliyor mu? Çok merak ettim.
1: Çok yemek yiyordur bu.
0: Acaba bakılması zor bir hayvan mı? Kulaklarına baksana. Kendisi kocaman, kulakları küçücük.

0: ya. Benim de. Ben kurbağaları çok merak ediyorum.
1: Ben de. Ay bak şurada minicik.
0: Evet.
1: Ben bunun gerçek olduğuna bile inanamıyorum. Aa, oyuncak gibi duruyorlar.
0: Renkleri de çok değişik.
1: Şuradakine baksana, hareket ediyor, çok tatlı.
0: Renkleri çok değişik.
1: Biliyor musun, ateş böcekleri ünlü yedikleri zaman etrafa zehir saçıyorlarmış.
0: Çok küçükler ve renkleri çok güzel.
1: Evet, ben bunu görsem oyuncak sanardım. Minnacık.
0: Aa bak, oradakinin evi bile var.
1: Evet.
0: Gel oradakine bakalım, gel.
1: Buradaki arı renklerinde. Çok değişik.
0: Buradakinin rengi çok güzel, gel bak. Burada bir sürü var.
1: Sen bir de şuradakine bak. Arı gibi.
0: Evet, şurada da var. Orada da var.
1: Çok değişikler ya. Sarılı siyahlı, çok değişik. Ve minnacıklar.
0: Sen en çok hangisini beğendin?
1: Hepsini beğendim ama en çok ben şuradakini beğendim.
0: Hepsinin rengi aynı gibi.
1: Acaba bunları,
0: bir tek şu farklı.
1: Acaba bunları nasıl besliyorlar? Minnak şeylerle mi besliyorlar yoksa kendinden büyük şeylerle mi?
0: Bak bu az önce şurada duruyordu, şimdi buraya gelmiş.
1: Bu kurbağa da az önce şuradaydı, şimdi şuraya gelmiş. Hatta hareket bile ediyor.
0: Çok hızlılar.
1: Elleri de minnacık.
0: Evet, aynı buradaki şelale gibi.
1: Evet. Acaba su içmek için bu şelaleden mi su içiyorlar?
0: Ben öyle tahmin ediyorum. Peki bu su nereden geliyor acaba? Yani suyun kaynağı neresi? Güzeller de ben biraz daha büyük bekliyordum ya, çok küçükler.
1: Ben de.
0: Bunların acaba yakından fotoğrafları yok mu?
1: Bu gerçeğinde böyle bir renk değil. Herhalde büyüyünce bu renge dönüyorlar. Baksana şuradaki kurbağa burada.
0: Evet, aynı kurbağa da bu kurbağa burada yok.
1: Evet. Ya da fotoğraf olduğu için varmış. Rengi değişik gözüküyor.
0: Acaba şey olabilir mi? Fotoğrafta yakınlaşınca küçük noktalar burada büyük gözüküyor olabilir mi?
1: Böyle bir açık yeşil var, bir de koyu yeşil var, bir de su yeşil var.
0: Nemli ya vücutları sudan. Nemlendikleri için yapışabiliyorlar diye tahmin ediyorum.
1: Balıkları yok mu bu balıkların?
0: Çok minik var. Ve çok büyükler.
1: Evet.
0: Şuna baksana.
1: Baksana. Bunun gözleri çok değişik. Üstü şişmiş, altı inmiş.
0: Ve çok büyükler. Acaba yavruları var mı?
1: Bilmem ki. Şunlar kılçık gibi değişik duruyor. Üstünde pullar var.
0: Bak ağaç da var suyun altında. Çok büyükler. Acaba yavruları var mı ya?
1: Suyu... Aa, şurada minik bir balık gördüm. Baksana.
0: Evet. Şurada suyun altında da ağaç var. Aa, bakar mısın? Gerçek mi acaba?

0: Evet, ben hayatımda ilk defa penguen görüyorum.
1: Ben de. Ya baksana, çok tatlılar.
0: Evet.
1: Renkleri de çok canlı, ben bu kadar beklemiyordum.
0: Bak suyun dışındakiler, içindekiler. Bize bakıyor hatta.
1: Evet. Ya bunları sevmek isterdim.

0: vallahi bayıldım.
1: Ben de. Ama tabii o kadar yok.
0: Şu taraflarda da varmış ama tam görünmüyor sanırım.
1: O kadar soğuk ki içerisi, cam bile buğulanmış yani.
0: Baksana şurada bir yerin üstüne çıkmış, sanırım o kral.
1: Olabilir. Aa bak, bize doğru geliyor.
0: Aa çok tatlı. Kafasını suda çıkarıp yüzüyor. Keyif yapıyor sanki.
1: Evet.
0: Suda nefes alabiliyor sanırım.
1: Evet, alabilir. İçerisi kim bilir ne kadar soğuk. Acaba kaç derece içerisi?
0: Kollarındaki ne acaba? Çok değişik ve kimlik gibi duruyor. Ya da yüzücü belgesi.
1: Denize girmek için kimlik okutuyor. Öyle giriyor. Ya bu penguenlerle yüzmeyi çok isterdim.
0: Ben de. Şu penguenlere sarılmayı, onu öpmeyi çok isterdim. Çok tatlılar.
1: Evet.
0: Acaba bu soğukta onlar donmuyor mu? Yoksa soğuğa mı daha çok alışmışlar?
1: Onlar alışmış. Bak nasıl yürüyor.
0: Aa evet.
1: Çok
0: şu tarafa
1: demiş.
0: Doğru çıktı. Şimdi iniyor.
1: Evet.
0: Oradan... Tekrar çıkıyor. Kararsız kaldı sanırım.
1: Oradan soğukluyor. Keşke atlasaydım.
0: Evet. Bir de burada görürdük. Ama sanırım bu taraf daha derin geliyor onlara.
1: Evet.

0: Yunus balığına baksana. Kocaman.
1: Küçükleri de var, büyükleri de.
0: Evet. Vatoz balıklarını gıdıklamak isterdim ama zarar verebiliyor insanlara.
1: Ve gülüyorlar gibi suratları.
0: Evet. Acaba şu kısımları neden delik?
1: Bilmiyorum.
0: Balıklar da çok büyük. Şuradaki sarılı balığa baksana, çok güzel görünüyor.
1: Balıklar çok büyük. Yukarıdaki balıklar hamsi gibi.
0: Evet, hamsiye benziyor ama değildir diye düşünüyorum.
1: Olabilir. Belki köpek balıklarını beslemek için veya bu büyük balıkları beslemek
0: bak,
1: için.
0: Bak tekrar dev bir tane geldi.
1: Bak köpek balığı var. Galiba köpek balığı, evet.
0: Köpek balığıdır ama yavru sanırım.
1: Evet, bunun daha büyükleri vardı. Orta kısımlarda.

0: en çok hangi balık vardır burada?
1: Vatoz balığı var gibi duruyor. Şuna evet. Baksana, bize doğru geliyor gibi.
2: Evet, bak ortada kocaman bir köpek balığı var.
1: Evet, çok büyük.
2: En büyük galiba.
1: Bizim gördüğümüzden de büyük.
2: Şurada da bir tane var.
0: Farkındaysan...
1: Baksana şu şuraya çıkıyor. Ama evet. İndi, düştü.
2: Öbür taraftayken hiç bu kadar köpek balığı yoktu.
1: Evet. Şuna baksana, pulları parlıyor.
2: Evet. Çok değişik hayvanlar ya.
1: Evet. Aa, şuna baksana. Yerde, minicik. Sanırım vatoz balığından korkup kaçtı.
3: Bu çok büyük.
1: Ay, o ne?
2: Kuyruğuna bakar mısın?
1: Kuyruğu dal gibi duruyor. Hadi, kendi dalları görmüştük ya.

0: yakınlaşmaya başladı. Bazıları da çok yakınlaşmaya başladı.
1: Yanlarında sence niye sopa var?
0: Bilmem ki. Belki de sopa değil de başka bir şeydir.
1: Sopaya benziyor.

0: yetiştiriyor mu?
1: Yani nefes alabiliyorsam kolay gibi gözüküyor.
2: Hemen belki çok kolay gözüküyor ama çok zor.
1: Bu kadar büyük camları silmek yani
2: bence zor.
1: Baksana kocaman cam. Ama cam siliyorlar en azından. Vatoz balıklarıyla beraber yüzüyorlar.
2: Aa, balığı seviyor.
1: Evet. Köpek balıklarıyla beraber, vatoz balıklarıyla beraber, bir sürü çeşit balıkla beraber yüzüyorlar yani.
2: Evet. Acaba ben sevebilir miydim bir dalgıç olsam?
1: Bence sevebilirdim. Ama yani cam silse bile en azından hayvanlarla yüzmesi bence gayet güzel.
2: Evet. Belki de paletleri sayesinde bu kadar derinde yüzebiliyordur.
1: Paletleri daha hızlı gitmesini sağlıyor.
2: O neydi ya? Işık mıydı o?
1: Evet.
2: Işıktı. Yeşil ışıktı. Şuna baksana, benekleri var.
1: Evet, bak kocaman köpek balığı geldi.
2: Evet. Ah, yine ışık.

0: Küratör ne demek?
1: Küratör, bir sergiyi kurgulayan, tasarlayan ve bu sergiyi yöneten kişiye verilen ad. Biz de burada bir tema oluşturuyoruz. Sonrasında da buradaki canlıların getirilmesi, konsepte uygun bir şekilde buraya getirilmesi ve bakımlarının sağlanması. Bu ekibi yöneten kişi de küratörlük görevini yapıyor.
0: Peki küratör ne iş yapar?
1: Küratör ne iş yapar? Burada gördüğün bir Amazon konsepti var. Bu konsepti tasarlar. Buradaki ekibi yönetir. Hangi balığın nereden geleceği, hangi tankta olacağı, hangi su sıcaklığında yaşayacağı, hangi tuzluk aralığında yaşayacağı veya hangi bitkinin hangi sıcaklıkta olacağını tasarlar ve bu ekibi kontrollerini yapar küratör.
0: Bu ormanı nasıl oluşturdunuz? Bu bitkiler nereden geldi?
1: Biz burada bir Amazon ormanı konsepti oluşturduk ve dolayısıyla bitkilerin hepsi de Amazon konseptiyle ilgili coğrafyalardan getirildi, yurt dışından geldi. Burada da yine Amazon'daki gibi bir sıcaklık, nem, ışıklandırma sağlayarak bu bitkilerin büyümesini sağladık.
0: Buradaki çiçeklerin bakımlarını nasıl yapıyorsunuz?
1: Yine dediğim gibi buradaki çiçeklerin bakımı, çiçeklerin ihtiyaç duyduğu iki şey, güneş ışığı ve su. Biz burada canlıların ihtiyaç duyduğu nemi, sıcaklığı ve ihtiyaç duyduğu ultraviyole ışınlarını burada canlılara veriyoruz. Peyzaj ekibi tarafından da günlük rutin bakımları yapılıyor. Budanması gereken dalları varsa budanıyor. Gübre gerekiyorsa gübrelemeleri yapılıyor. Normal bir bitkiye bakar gibi burada Amazon bitkilerine bakımımızı yapıyoruz.
0: Bu orman içerisinde hangi hayvanlar var?
1: Bu orman içerisinde Cayman timsahımız var. Saranokondamız var, balıklarımız var, piranalarımız var, kapibaramız var, dünyanın en büyük kemirgeni ve gördüğünüz bitkiler var. Ayrıca zehirli ok kurbağalarımız var.
0: Benim bir sorum var. Timsahı yakından izleyebilir miyiz?
1: Timsahı yakından izletmiyoruz. Besleme esnasında izleyebiliyorsunuz dışarıda. Arkadaşlar besleme yaparken siz de dışarıdan izleyebiliyorsunuz timsahı.
0: Zehirli hayvan var dediniz. O hangi hayvan ve o çok tehlikeli mi?
1: Zehirli ok kurbağaları var burada. Bu da doğası gereği beslendiği bitkilerden kaynaklı bu zehri salgılıyor. Herhangi bir tehlikesi yok.
0: Burada başınıza hiç ilginç bir olay geldi mi?
1: Burada tabii başımıza ilginç olaylar geliyor. Bazen canlılar yerlerini değiştiriyor. Örneğin kapibara bir tanktan başka bir tanka geçmek isteyebiliyor. Veya ziyaretçiden kaynaklı bir kurbağa teraryumunun camı açık bırakılabiliyor. Bu tarz böyle değişik olaylar oluyor burada.
0: Bazen zarar gören hayvanlar alıyor mu?
1: Şöyle, balıkların bir göz kapağı yok. Bizim gibi gözümüze ışık ya da flaş tutulduğunda ani reflekslerde uyarıldığında göz kapaklarını kapatamıyorlar olmadığından dolayı. Bunun için biz ziyaretçilerimize doğrudan canlılara ışık tutmamasını, fotoğraf çekerken flaş kullanmamasını söylüyoruz. Sebebi de bu zaten. Burada olabildiği kadar canlıları stresten uzak tutmaya çalışıyoruz. Örneğin bir kapibaraya yavaş yaklaştığında, sana yaklaşırken aniden hareketlenme yaptığında senden korkabiliyor. Amaç burada canlıları stresten uzak tutmak.
0: Ben küratör olmak istesem ne yapmam gerekir?
1: Yani küratör olmak ister, iyi bir küratör olmak istersen önce ilgili fakülteleri bitirmen gerekli. Sonra sektörde uzun yıllar harcaman gerekli ve idealist olman gerekli.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tombank
1: kartım Hadi. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: basit.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket.
1: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
5: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
8: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
9: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
10: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu.

bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 29, Karabük 33, Rize 28, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 34, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 ve Siirt 37 derece.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Biz bizeden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Ekranların sivrisineğiyle beraberiz. Hepimizi çok keyifli bir sohbet bekliyor. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kadın haklı, erkek haklı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Kadın haklı, erkek haklı. Hoş bulduk.

0: bir erkek aklı iki kadın aklı beden gibi olmasın da öyle bir şey yok. Öyle bir şey.
1: Ekip daha fazla mı galiba değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet 6 kişiyiz daha
2: var. Bir bu kadar dahayız.
0: Bir bu kadar daha.
3: Bir kadın iki erkek daha var.
1: Peki evet. Nasıl buluştu bu ekip? Bir başlayalım dinleyelim sizlerden.
2: Buyurun.
0: Yağmur
2: en başından beri sen varsın.
0: Tamam en başından beri ben varım. Biz biz sevgili Savaş Özdural'la yani tiyatro akla karayla böyle bir sürekli aklımızda bir oyun yapmak vardı. Sonra benim okuldan da arkadaşım Sertan Erkaçan da dahil olduğu ekibe. Ondan sonra ben Fatma'yla biz yeni bir film çektik. Recep İvedik 8'i çektik. Fatma'yla oradan tanıştım. Oradan ekibimize dahil oldu. Yağmur'la da kaç sene önce, 6 sene önce, 7 sene önce bir film çekmiştik. Onunla zaten tanışıyorduk. O da ekibimize dahil oldu.
4: Her çektiğim filmi sonra
0: ben
4: bakıyorum.
0: Ben ne film
4: kara çeviriyorsun.
0: Ben ne film çekerseniz oyunumda oynarsınız. Yok yok öyle bir şey yok. Çünkü zaten çok film çekmiyorum. Yani öyle bir toplandık. Şu an herkesin keyfi yerine çok güzel ama yani.
2: Evet. Evet.
4: Tamam. Kimi yazdı?
0: Ya şöyle aslında bu bir uyarlama. Coupling diye bir İngiliz komedisi vardır. Bilmem biliyor musunuz?
4: Yok.
0: Muhteşem bir komedidir. Yani normalde İngiliz komedisi soğuk gibi gelir insanlara ama herkesin beğeneceğini düşündüğümüz bir iş. Savaş Özdural da onu çok güzel bir şekilde uyarladı oyun şeklini.
4: Çok güzel.
0: Ve yani yazarı Savaş Özdural oluyor şu anda.
4: Konuyu anlattıracağım da ondan kime anlattırayım diye o yüzden. Spoiler olmadan biriniz bir konuyu bir özetlerseniz.
2: Yani çok spoiler var aslında adından da hani kadın aklı erkek aklı bence.
4: Çatışmalar mı?
3: Evet yani farklı farklı.
0: Kadın erkek deyince var. Aklınıza ne geliyor?
2: Tam olarak o işte.
0: Tamam yani, yani biraz kavga, biraz sevgi, işte biraz uyum, biraz uyum.
4: İlişkide yaşanan her şey.
0: Aynen öyle.
4: Her
0: şey. Aynen öyle.
4: O yüzden mi eşitsiniz 3 kadın 3 erkek?
0: Evet. Yok eğer onu işlemeye kalksak yani 5 erkek 3 kadın yetiyor.
4: O güzel. Güzel arkadaşlar böyle başlıyor yani. Yani her şey demek ki. Evet siz, Yağmur seninle görüşmeli bir yıl oldu.
1: Zaman oldu.
3: Her yıl görüşürüz Yağmur.
2: Her yıl Haziran ayında.
4: Evet nasıl dahil oldunuz anlattı. Yani okuduğunda ya da teklif aldın herhalde böyle sadece ismini söylemedin bir şeyleri okudun diye düşünüyorum. Seni en çok ne etkiledi?
2: Zaten Akla Kara tiyatro olarak sektörde çok bilinen ve saygın işler yapan ve çok uzun soluklu işler yapan bir yer. O yüzden çok mutlu oldum zaten ilk böyle bir teklif geldiğinde ve hep tanıdığım arkadaşlarım da vardı. İşte Kerem'le birlikte Özgün'de Fatma'yı daha sonra zaten hani hemen görür görmez çok sevdim ve gerçekten ben izleyici olarak gittiğimde böyle bir şeyi seyretmekten memnun olur muyum? Okurken bunu hissettim ve hemen çok hızlı oldu zaten benim sonradan aralarına dahil olmam ama evet. Hızlı da bence o süreci tamamladık. Provalarımız çok güzel geçti. Yani benim pek bir zamanım olmadı aslında. Yani okudum ve hemen girdim ama çok eğlenceli gerçekten. Yoğun bir oyun, yoğun bir iki saat seyirciyi bekliyor.
4: İki saat gülecek insanlar herhalde değil mi?
0: İki saat belki geçeriz bile.
2: Geçeriz
0: bir
2: bile.
0: Duruma göre.
2: Evet.
3: Son dönemde hep böyle tek perde oyunlar duyuyoruz.
2: İki perde.
4: En fazla 70 dakika.
0: Efendim lütfen paranızın hakkını iki perde. Biz de bir şeyden zamandan kısmıyoruz. Zaman çok lütfen.
4: Herkes kendi ilişkisinde bir şey görecek mi? Bulacak mı?
3: Tabii.
4: İmkansız bulmaması.
0: Yani herhalde tespisten biri, tiyatronun icadından biri kadın erkek ilişkileri tiyatroda işleniyor ya. Değişen hiçbir şey yok. Ama herkes de onu izliyor ya. Çünkü yani 1 milyon kere de izlesen hep o durumun içinde buluyorsun kendini.
3: Bir de
0: lütfen Fatma lütfen.
3: Hayır,
0: kadın aklı da burada olmalı lütfen.
3: Sürekli değişen bir şey olduğu için herkes için değişen bir şey olduğu için hani aynı şeyi izlesek de hepimiz için farklı bir anlam ifade ediyor bence. Bitmeyen bir konu o yüzden.
0: Bir de şey de var galiba. Yani sonuçta şu anda bir sürü aynı hikayeyi anlatan filmler izliyoruz aslında. Ama hangisini nasıl anlattığı çok değiştiriyor ya olayı.
4: Kesinlikle.
0: O yüzden hani eğer iyi anlatabiliyorsanız insanlar izliyor. Biz de kadın ve erkek ilişkisini iyi anlattığımızı düşünüyoruz. İnşallah izleyenler de mutlu olacaktır yani.
4: Süper. Sen nasıl dahil oldun?
3: Ben Kerem'le tanıştım önce ve çok garip bir şekilde çok yakın bir mesafedeyim tiyatroya. Hep de aklımdan geçirdim oraya
0: bunu
3: taşınırken.
0: Bunu anlatmam lazım. Bunu tamam. Anlatmam
4: ama
0: lazım.
4: Şey gibi anlatıyorsa en yakın okul her zaman iyi okul der gibi. Ama
3: hayır kesinlikle öyle değil. Biliyordum ve zaten hani yolum düşse oraya taşınırken de dedim ya acaba nasıl işler yapıyorlar? İşte geleyim izleyeyim. Oyun ne kadar tutmuş bir oyun. Kaçıncı oyunu oynuyorlar? Ne kadar güzel bir yer falan içinden geçirmiştim.
0: İşte hatta Allah gönlüne göre vermiş.
3: Görüşmüştüm falan hani ne yapıyorlar, ne ediyorlar, tanıdık var mı? Gerçekten de
4: sonra filmde oynadık.
0: Şöyle oldu. Biz filmden çıktık. Fatma'yla ilk sahnemizi çektik beraber. Beykoz neredeydi? Riva'da bir yerde. Çektik. Gece geç vakit dönüyoruz eve. Araba önce Fatma'yı bırakacak. Sonra da beni bırakacak. Böyle Fatma'yı bıraktık Kadıköy'de bir sokaktan. Böyle Fatma'yı bıraktık. İndi görüşürüz. İyi geceler dedi. Kafayı bir kaldırdım. Akla Kara karşıda. Ve o arada biz de bir kadın oyuncu arıyoruz. Aa dedim. Fatma'ya çok yakın. Fatma'da gördüğüm kadarıyla çok tatlı bir kız, yetenekli bir kız. Neden olmasın dedim ve Savaş'a sunduğumda o da Fatma'yla konuştu falan ve oldu kısmet yani. Gayet Fatma orada güzel. Oturmasa olmayacak. Olmayacak. Şey. Nerede oturduğumuza dikkat edin oyuncu olarak arkadaşlar.
3: Çok
0: projelerinizi etkiler.
3: Şey ama yani. Çok güzel insanlar
4: ne güzel,
3: tanıdık
4: çok istemişsin demek ki.
3: Çok
4: ne güzel.
3: Güzel bir insan. Çok şanslı hissettiğim bir proje içinde.
4: Televizyon olmak. Devam ediyor mu? Sen şeyde yoksun değil mi?
3: Çok güzel hareketler değil mi?
4: Evet.
3: Ha yok şu an yok.
4: Tamam ben anladım. Evet. Okey o da. Yani orada nasıl götürüyorsun diyecektim. Tamam
3: yok,
4: okey.
3: Yok şu an orada değilim.
4: Tamam hadi.
1: Şimdi kadın aklı ile erkek aklı arasındaki en belirgin fark nedir?
0: Hadi cevap ver Yağmur.
2: Yani stand-up'larımızda bunu
3: evet tam onu diyecektim.
2: Bayağı bir stand-up'larımız da olacak her skeç sonrası. İşte burada çok spoiler'a girmemek lazım. Bence çok fazla konu yok mu? Benim fikrim bu oyuna başladıktan sonra değişti. Çünkü ben kadınla erkekleri farklı görmüyordum.
3: Aa.
2: Evet.
4: Vallahi.
2: Buradan açıklamamı yapayım.
4: İtiraf
0: İddialı açıklama.
2: Ya bilmiyorum çok böyle tabii ki de farklılıklarımız vardır ama daha hümanist bir biçimde yaklaştığım için ben her canlıya.
1: İnsan.
2: Evet gibi. İnsan. Ama bu oyundan itibaren benim.
4: Nasıl yani erkekler insan değil mi şimdi?
2: Hayır işte öyle bakıyordum. Bundan sonra eskiden öyle bakıyordum ama bu oyunla birlikte şimdi benim buna inanmam lazım ki seyirciye bunu güzel bir şekilde aktarabileyim. Bence çok fazla varmış. Mesela ilki ne?
0: Ne?
2: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var. Ben şu an burada oturduğum yerde gerçekten çocuğum iyi mi? İşte keyfi yerinde mi? Beni özledi mi? Ya da işte aman tiyatronun premierine iki gün kaldı. İşte şunu eve gidince geçeyim falan. Ben oturduğum yerden şu anda her şeyi düşünebiliyorum.
4: Ben
2: ama
4: de şu
2: erkekler
4: anda Fenerbahçe bu sene ne olacak? Yarın sabah maç.
0: Gerçekten
4: kalkayım mı kalkmayayım mı?
2: Bak işte mesela.
0: Ben değişiyor. Şu an buradayım ya buradayım. Evli miyim onu bir hatırlamıyorum.
4: Şöyle bir şey olsa spor olsun ama. Yağmur'a mı?
2: Yani ama şey işte erkeklerde de söylediği gibi tek sekme.
4: Onu düşünmeyedir evet.
2: Gerçekten böyle mi peki? Ben size sorayım.
4: Ya o bence erkekten erkeğe değişiyor.
2: Değişiyor değil mi? Evet.
4: Bence
2: evet.
4: Erkek kadın diye ayırmıyor. İnsandan insana düşüyor. Herkese çok farklı.
2: İşte ben öyle bakıyordum.
1: Ama bence
2: oyundan
1: öyle değil.
2: Önce.
1: Bence %90 erkeklerde yani tek bir şeyi mesaj atıyorlarsa sadece mesaj atıyorlar. O anda bir şey söylüyorsan seni dinlemiyorlar.
4: Evet o
1: araba
4: doğru.
1: Araba kullanıyorsa sadece araba kullanıyor. Bir şey anlatıyorsun hı diye cevap veriyorlar.
0: Ne kadar yani iddialı açıklamalar bu yani. Evet ama doğru.
4: Yok doğru.
0: Doğru işte. Evet.
4: Yoksa Merve şu anda.
0: Şimdi doğru.
4: Benim de yaşadığım tartışmalar.
2: Ya da markete gittiğin de işine lazım olmayan bir şeyler alıp gelen erkeklerimiz de varmış mesela.
0: Ya ona da çok katılmıyorum ya. Yani o kadar da değil. Erkek market alışverişi de yapabilir yani. O biraz
2: biraz
0: egzajere ediyoruz oluyor orada yani. Yaparız da.
4: Evet tabii.
0: Yani o kadar da değil bir market alışverişi
4: ya
0: de yapamayacaksak.
4: Bir tecrübesi var demek ki.
2: Hayır işte. Hayır benim hiç öyle olmadığı olmadı. İçin. Ama ben bu oyuna başladıktan sonra diyorum ki hani inanmam gerekiyor bu farklara ki hani öyle.
4: İyi
2: evet iyi oynayayım. Çünkü ben çok şeydim yani. Hani, yo yapmıyorlar ki. Mesela testi testosteron hormonuna ben asla inanan bir insan değilim. Çünkü o kadında da var o hormon.
1: İkisi falan de var kafasında. İkisinde.
2: Evet yani hani testosteronun bu kadar bir erkeği ele geçirebildiğine inanan bir yerden hiç bakmadım. Ama ne var ki ben bundan bahsedeceğim.
0: Bir yerden sonra testosteron o kadar ele geçirmiyor ya artık yani.
2: İşte çok genç onu da mesela için. Ondan da bahsedeceğim ama o bir yere kadar olan kısım. Biz böyle dur kendi kendimize sohbetten.
0: Ben çok bilimsel bir sohbetin içinde
4: bir şey söyleyeyim mi sana? Sen Yağmur'a çok büyük bir iyilik yapmışsın. Bambaşka bir şeylerle de oyunla birlikte hayatında bir şeyler
0: evet, yapmışsın.
2: Ama kadın erkeği farklı görmeye evet. başladım işte.
4: Diyorum ya oyunla birlikte farklı bir Yağmur.
0: Ya ben şeyi düşünüyorum. Oyun provalarda bunu düşünmüştüm. Yani işte mesela şey kadın haklı erkek haklı işte erkek daha basit falan diye hani bir yerlerden Tesla falan bizi izlese ya da şey yani Einstein yani biraz erkeğin aklı fazla küçümsüyormuşuz gibi bir his var yani.
2: Ben hiç öyle bakmıyorum. Yok ya bence Fatma'nın da hep savunduğu gibi hepimiz birbirimize fazlasıyla lazım ve gerekliyiz.
0: %100. %100.
2: Evet. Hayat yoksa çekilmez evet. olur.
0: Bak ne güzel bir denge.
2: Evet.
0: Ne güzel öyle. Bir denge. Şahane. Evet. Yani.
2: Farkları da anlatmak bence güzel.
3: Kesinlikle. Bence ama farklı olduğumuzu bilmek konforlu. Ben hı-hı. mesela birkaç sene önce idrak ettim. Hani benim gibi düşünmüyor. Yo, kabullenince bence hayat daha kolay oluyor. Diğer türlü
4: bu da
3: çok çatışma.
4: Güzel bir düşünce.
2: Evet.
4: Keşke herkes seni gibi düşünse. O da ayrı bir durum. Hayır benim düşündüğümü düşüneceksin diye bir de inat edildiği
3: bu
4: bir durum.
3: Bu mümkün değil. Ben böyle olmaması bence güzel olan. Yani anlamlı olmazdı. Diğer türlü gibi geliyor.
0: Peki burçlara inanıyor musunuz? Mesela burçların insanların karakterlerini etkiliyor
4: falan. Öyleymiş mesela ben burcumu söyleyeceğim. Ben tam sana ikizler. Ne?
0: İkizler. Sizin?
1: Başak.
2: Ay.
0: İnanmıyorum hiç anlamadım.
4: Üçü şey mi?
0: Yok yok ben bir tek kendi burcumu biliyorum. Boğa burcuyum ben.
4: Boğa mısın? Öyle mi diyorlar?
0: En iyi erkek burcu. Diyorlar. En iyi erkek burcu bitti. Daha en iyi erkek hiç burcu. Öyle diyorlar. Gerçekten öyle diyorlar.
1: Yani yapılan çalışmalar.
0: Yapılan çalışmalar boğa burcunun en iyi erkek olduğunu söylüyor. Ben de o çalışmalara inanıyorum.
1: Ayrıntı var mı peki?
0: Çok yemek yerim. Çok severim. Gerçekten yemek için mesela şu an bile açım. Hep açım. Hiç doymuyorum. Aşırı yemek yiyorum. Bir de aşırı evci benim. Onu da çok seviyorum o yönümü. Yani boğanın özelliği bunlar. Ama şöyle bir anekdot anlatayım. Gerçekten ben hiç inanmazdım burçlara eskiden. Bir gün 25 ile 30'lu yaşlarımda markette sıra bekliyorum. Böyle 8-10 kişi var önümüzde. Market çalışanı böyle yaptı. Siz boğa burcu bey sizi öne alayım dedi böyle. Yemin ederim. Arkadaşlarım da vardı yanında. Öyle oldu. Demek ki burçlar gerçek. Başka türlü nasıl anlayacak yani? Boğa burcu.
4: Ne alaka? Sormadın mı niye bana böyle dedin?
0: Ben sordum ama gerekli cevabı alamadım şey anlamda. Hani beni tatmin etmedi o cevap. Demek ki içine doğdu belki de bilmiyorum.
4: Allah yani. Allah. Kız mıydı erkek miydi?
0: Hanımefendiydi.
4: Hanımefendiydi tamam. O orada başka...
0: Hiç öyle bir şey. Hiç öyle bir şey. Tamamen burçlarla ilgili. Evet. Belli ki ileride astrolojiye merak saracak bir insan.
4: Deniyor.
2: Kesin. Demeyerek buluyor. Fatma sen diyorsun ki erkekler komplike cümleleri anlayamaz. Evet. Bunu bir örnekle açıklayabilir misin?
3: Şimdi ama ben bütün metnimi söylemiş olurum. Bunu başka türlü açıklayayım.
2: Tabii.
3: Oradan almadan açıklayayım. Ya gerçekten aslında az önce verdiğiniz örnek gibi. Mesela telefonuna bakıyorsa telefonuna bakıyor ya. Ya ona odaklandığı için o işi tamamlamadan, o sekmeyi kapatmadan diğer sekmeye geçmiyor. Ya bence bunun çok sağlıklı tarafları da var. Çünkü yaptığı işe çok odak olduğu için daha iyi yapabiliyor. Yani erkekler daha iyi yapıyor demek istemiyorum ama daha odaklı bir şekilde yapıyor ve daha konforlu yapıyor yaptığı şeyi. Biz kadınların beyninde hani Yağmur'un da dediği gibi işte çocuğu var. Belki işte çamaşırlarını asmadan çıktı evden. Onu düşünüyor tekrar yıkayacak falan. Hani bu bitmeyen bir döngü. Her erkek öyle değil. Evet. Yani Fenerbahçe maçını düşünenler de var. Ama genelde mesela benim babam da hani o an bir şey yapıyorsa onu yapıyor yani. Hani komplike cümleleri algılayamıyor. Çünkü o anda o işi yaparken başka bir şey söylediğinde o zaman hiçbir şey olmuyor. Ya yaptığı şeyi bırakıp onu yapması gerekiyor ya da hiçbir şey yapmaması gerekiyor gibi bir kural var sanki. Ben öyle hissediyorum. Bana öyle geliyor da olabilir. Haksızlık etmek istemiyorum.
0: Nasıl da korktuk
1: ya. Temkinli konuşuyor.
0: Aynen. Hani erkekleri de karşıma almıyor.
3: Ama günümüzde çok linçlenmiyor mu ya? Hani kadınlar böyle erkekler böyle falan demek birazcık bıçak sırtı bir şey gibi hissettiriyor bana. Öyle bir yerden söylemiyoruz yani bunu. Bu evet. Genelleme.
0: Bence komedi olduğu için sorun değil yani. Komedi olduğu için işin içinde böyle bir art niyet, bir ayrıştırıcılık olmadığı için istediğimiz kadar eleştirebiliriz.
4: Bence sizin oyuna gelen çıkışta çiftler diyecekler ki gördüm. Herkes kendi evinde yaşadığının evet. büyük bir bölümünü sizin oyunda evet. sen de böylesin. Sen de bak bunu yapıyorsun. Demek ki bu filan.
0: %100. Orası %100. Yani hani ilişkide karşısındaki insana kendini anlatamayan insanlar bizim oyuna gelsinler. izle desinler, izlesinler. Gerisini bize bıraksınlar, biz hallederiz.
1: Onunla ilgili VTR'miz var, onu izleyelim mi? Ha.
2: Olur.
5: Kim söylemiş beni Süheyla'ya vurulmuşum diye.
6: Sen sevgilinin evde kalmaya nasıl ikna ediyorsun?
7: Ona gitmesinin kendisi için hiç hayırlı olmayacağını anlatan bir bakış atıyorum.
8: Erkeklerin beyin fonksiyonlarını ölçmek için beynine kablolar bağlamışlar ve deneyler yapmışlar. Sonucunda ne bulunmuş biliyor musunuz? Hiç.
9: Ben kalenlerle şeydim, güzel çirkin aramam.
10: Bir erkek sadece maç izleyip yemek yiyerek tüm hayatını sürdürebiliyor.
11: Çoğu erkek sürpriz yapmak ister. Sürpriz mi? Bu çok amatörce. Bir kadını asla şaşırtamazsın ki.
8: Bir de şöyle düşün. Orası bir cenaze evi. Herkes yaşlı olacak. Yani en genç görünen sen olacaksın.
12: Hmm. Bak hoşuma gitti. Kadınlar bir

0: taraftan 48 tane çeker. Ama erkekler telefonu aşağıya koyar, burun delikleri kocaman olmuş, arkada kombi, çat, anlık.
1: İyi günde, kötü günde, yengesiyle, dayısıyla, özel günleriyle,
2: yıl dönümleriyle,
1: ölüm sizi ayırana kadar.
2: Ölüm sizi ayırana kadar.
1: Ölüm sizi ayırana kadar.
3: Gayet eğlenceli gözüküyor.
4: Evet evet.
2: Ya tabii. Sizlerle daha eğlenceli olacak.
4: İnşallah.
3: Şimdi oyunda yeni nesil şeyli kavramlar da var. Ghosting, love bombing, red flag. Bunları daha önceden biliyor muydunuz? Oyuna dahil olduktan sonra mı öğrendiniz?
2: Ben hiç hala bilmiyorum ne olduğunu. Gerçekten bilmiyorum. Valla. O yani mesela Fatma'yla çektiğimiz ufak bir skeç var. Orada bana anlattılar. Bak bu o yüzden böyle böyle davran dediler. Ben de davrandım. Yani muhtemelen hepsi bildiğimiz şeyler ama yeni isimlendirildik için evet. Hani isim karşılığını bilmiyoruz. Yani ilişkiden yeni ne bulunmuş olabilir ki ya? Yani hepsi eski şeylere yeni isimler koydular bence.
4: Evet işte evet İngilizce şeyler
2: aynen
4: ama
2: öyle.
4: Tabii ki ghosting, mostly love bombing falan yani eski bir şey olsa da ya, tam öyle de olmuyor. Mesela ghosting kimin aklına gelir? Genelde bence çok aşırı Z kuşağı falan diyoruz ya onların yani yok olmak şimdi artık yok oldum bir ay yokum falan.
2: Bir de daha önce insanlar yok olmuyor muydu?
4: Ya işte sosyal medyada yok oluyorsun. Yok olduğunu dediğini biliyorsun. Yerini yurdu. Eskiden yok olamıyordun çünkü sosyal medya yoktu. Kapını çalıyordu. Evdeysen evdeysin. Kapıyı açmazdın filan yani cama çıkmazdın.
2: Doğru.
4: Şimdi şey de yani kapatıyor kendini cevap vermiyor. Yok oluyor. Hiçbir paylaşım yapmıyor. Ghosting oluyor. Değil mi öyle değil mi?
3: Evet. Böyle tamam. Yapan var mı peki aranızda böyle kaybolan?
5: Gerçekten ben. Yani bir kızım olduktan sonra ben bir bayağı bir azalttım. Ama bunun ghosting olduğunu bilmiyordum. Mesela bunun kadın erkek arasında işte birbirlerine yaptıklarını biliyordum ama Instagram'da bir şey paylaşmamanın ghostluk olduğunu biliyorum.
2: Öyle mi? Ben de şu an
5: Instagram'da
2: bir şey paylaşmanızda ghost mu oluyoruz?
4: Ya öyle yok olmak işte ortadan kaybolmak. Yani belki de o kişiye yok olmak bilmiyorum artık. Yani bunlar hep ilişkiler meselesi.
2: Yani hazır yeri gelmişken ben eşimden de bahsetmek isterim. Bahsetme. Canım benim seni çok seviyorum. Mesela eşim Instagram'da benim olmamamı çok rahatsız edici buluyor. Yani
4: şimdi şeyle karıştırmayalım.
2: Falan diye.
4: Hiçbir paylaşım yapmamaktan değil. Sevgilinle ya da ona karşı yok olmak. Onu
5: cevap
4: aldım onu yok saymak.
2: Sevgilini engellemek mi?
4: Yani? Engellemek olmasa bile değil. Ona hayalet gibi davran. O sana bir şey yazıyor cevap vermiyorsun filan.
3: Evet ortadan kayboluyorsun bir anda.
4: Hiçbir paylaşımda evet. Seni bulamıyor. Nerede olduğunu bilmiyor yani.
2: Tamam, o zaman mesela
4: evli gibi değil
2: aslında yani. Ben de
4: sen evlenmişsin zaten.
2: Çevreme göre ghosting yapıyorum. Çünkü ben de bir şey paylaşmıyorum olabilir. Çok fazla değil mi?
4: Yani eşine yaptığın takdirde zaten durum başka bir yere gider. Sen evlenmişsin artık.
5: Flört falan daha geçerli bir kavram bence.
2: Flört mü o neydi?
4: Evet.
2: 10 yıllık evli olduğum için sağ olun.
5: Bunlar aslında bir şeyi de eklemek isterim. Oyunumuzda bunlara çok fazla bu isimlere ya da bu terimlere vurgu yapmıyoruz. Bu biraz da bizim oyunumuzun aslında birazcık konusunu anlatan işte tanıtımlar çekmekte bize yardımcı olan terimler. Yani aslında izlerken işte ghosting'i, love bombing'i direkt şey yapmayacaklar ama duymayacaklar. Ama evet yani hani burada bir erkek ya da bir kadın birbirine böyle davranıyor diye seyircinin aklına gelebilir.
2: Şöyle yanılıyor olabiliriz aslında. Biz bilmediğimiz için belki de şey oyuna gelecek Z kuşağı diyecek ya bak burada ghosting anlatıyorlar.
5: Evet.
2: Burada love bombing anlatıyorlar
5: evet,
2: diyecekler
5: aynen.
2: Değil mi?
5: Aha, evet.
2: Muhtemelen öyle diyecekler.
5: Aynen.
2: İşte.
3: Öyle. Kerem sen yaptın mı bunu eşine love bombing?
2: Tabii ki. İnsan eşine love bombing yapmayacak da kime yapacak?
3: Kime yapacak değil mi?
4: Biraz yani. Önce love bombing
2: dedi. Sadece love bombing.
4: Bak,
2: sadece love bombing'den sonra ghostlayamadım öyle kaldık. Sürekli yani 10 yıldır love bombing. Şahane. Ama happy wife happy life.
4: Süper. Çözmüşsün sen
2: ben
4: işini.
2: Harika. Evet.
4: Evet sizin kırmızı çizgilerinizi öğrenelim. Yani dizide öyle bir ayrım mı var?
2: Oyunda.
4: Oyunda, pardon, dizide diyorum.
3: İlişkide.
4: İlişki bunu genel anlamda mı soruyoruz? Genel anlamda. Ya, olmazsa olmaz.
2: Senden başlayalım Yağmur'cum. Buyur.
5: Yani Yağmur'un olmazsa olmazı mı? Evet. Yoksa tabii, oyunda mı? Yağmur'un olmazsa olmazı. Yani ben çok tutkulu bir insanımdır. Bu tabii ki de hani uzun bir vadede o insanın tutkusunu diri tutması, dinç tutması, işte hayat koşturmasında pek mümkün olmayabilir ama ben hayata karşı çok tutkulu bir insanımdır ve karşımdakinden de onu beklerim ve yalan söylemeyecek. İlişki tamamıyla pür, tertemiz ilerleyecek. Bu onun dışında çok açığımdır. Yani şey zor bir ilişki yürütmem aslında karşımdakiyle. Siz?
2: Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok ikna oldum. Ya bence yani kırmızı çizgiler yaştan yaşa çok değişen bir şey. Hmm. Yani sen 25 yaşındayken ki kırmızı çizginle 45 yaşındayken ki kırmızı çizgin aynı olmuyor. Hı. Atıyorum 25 yaşındayken işte tutku, aşk ya da böyle ihtiras bekliyorsun. Eğer yoksa yokum diyorsun. Hı. 40 yaşına geldiğin zaman sadakat, huzur, onları bekliyorsun. Hı. Yani. O yüzden insanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor. Benim şu an kırmızı çizgim...
5: Ne?
6: 45 misin?
2: 45'im.
5: Sessizlik, sakinlik.
2: Huzur ya. Huzur. Benim bir kırmızı çizgim şu an huzur. Yani hiçbir şeyin huzurumu bozmasını
6: bence
2: istemiyorum.
6: Bence o 15 yaşında da olsan hep her zaman o olur. Yok. O bir numara olmalı zaten.
2: Evet. Ya, ama işte...
6: Kökü fena mı söylüyorum?
2: Çok, doğru, çok bir şey doğru bir şey söylüyorsunuz ama... Hani 25 yaşındayken çok huzurlu olmak insana sıkıcı gelebiliyor. Biraz da böyle bir aksiyon arıyorsun falan. Ama şu anda böyle 40'ından sonra insan huzur istiyor ya. Böyle huzurum hiç kaçmasın, her şey. Hani tadımız kaçmasın diyorsun.
3: Öncelikler değişiyor.
2: Çok değişiyor hem de yani. O yüzden... Fatmacığım.
6: Evet.
7: Ben de katılıyorum huzura ama bence bunun temelinde şey yatıyor. Çok iyi arkadaş olabilmek. Yani çok iyi arkadaş olabildiğin biriyle olursan sanki bunlar zaten kolaylıkla olur. İşte değişip dönüştüğünde, çizgilerin değiştiğinde, başka biri olduğunda artık o da seninle birlikte değişip dönüşüp o versiyonunu da kabul eder gibi geliyor. O yüzden hani çok iyi arkadaş olduğun birini bulabilirsen bırakma gibi bir düşüncem var.
2: Buradan arkadaşlarına bir mesaj mı depo ki?
7: Hayır ya. Yani yeni de tanışabilirim.
2: Arkadaşlara bir mesaj. Fatma'nın arkadaşları bilmiyorum. Eğer taşınızı doğru oynarsanız.
6: Peki ilişkide en sıkıldığın şey ne?
7: En sıkıldığım. Her şeyin çok ciddiye alınması beni çok boğuyor. Yani bence yani nasıl bir problem yok aslında. Onun problem haline getiren biziz ya. Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum. Hiç sağlıklı bir şey değil söylediğim belki ama.
6: Hani, farkındasın.
7: Evet. Yani biraz daha keyifli, hani problem çıkarma, hayat zaten zor. Hani keyifli hale getirebileceğimiz bir sistem olması lazım bence.
6: Bunu evli olanın birine soralım.
2: Efendim?
6: Bunu evli olan birine soralım.
2: Şimdi düşünüyorum. Değil mi? İlişkide en sıkıcı şey mi? Sıkıldığım şey. Ne dersin yavrum? Evet. Devam et bakalım.
5: Sen de sıra. Hadi
2: şöyle
5: söyle.
2: Hiç sıkıldığım yani insan
5: hiç sıkılmıyor ki.
2: İnsan evlenince sıkılmaya vakti olmuyor öyle söyleyeyim sana.
6: Çok güzel.
2: Evliysen sıkılmazsın hiçbir şey. Bu arada yok şaka bir yana benim kendi şey hani evet. Adıma
5: maşallah.
2: Sıkıldığım şey galiba
5: ben sen.
2: Ben şeyden sıkılıyorum. Huzursuzluktan. Hani mesela tartışmalar yaşanır falan ama ben istiyorum ki hemen her şey bitsin. Evet. Hemen normalimize dönelim. Hayatımıza evet. Devam edelim. Ben özümü de dileyim. Hiç sorun yok yani.
6: Onu fark etmez. Onu yapsan da böyle 3 gün 4 gün bir sürüneceksin. Me.
2: Hayır öyle bir şey yok.
5: Hayır, ne ilgisi var ya?
2: Ne alakası var ya? Ne alakası var? Herkes bir değil ya. Yani.
6: Güzel.
2: Teşekkürler.
6: Kendi adına
2: ben
6: konuşuyorsun.
2: Ben çabuk geldim. Kafaka basmam arkadaşlar.
6: Evet, evet. Yağmur Hanım sizden alalım. Atlamadık seni.
5: Ya aslında atlanabilirdi bu soru. Şey, ya ben o sessizliği sevmiyorum. O gerginlikten sonra gelen bir sessizlik var ya ve işte ilişkilerdeki o güç savaşını ben sevmiyorum. Hani çünkü,
6: benim dediğim olacak savaş.
5: Ya evet ya. Ya da işte o tartışmadan sonraki o haklı çıkma. İşte bu güç savaşı benim hoşuma gitmiyor. Çok zorlaştırıyoruz bence hayatı. Özellikle kadın erkek ilişkisinde normalde arkadaş olsak bu kadar yanlış anlamaya mahal vermeyeceğiz ya da çok beklenti içine girmeyeceğiz. Bunu işte evliliklerimizde, ilişkilerimizde de yapsak Kerem Bey'in yaptığı gibi.
2: Teşekkürler.
5: Ya da Fatmacığımın yaptığı gibi hayat çok daha güzel olur.
3: Kerem kadınları anlayabildin mi?
6: Gerçekten ne istiyorlar?
2: Benim hayatımda o kadar çok kadın olmadı. Bir karım sağ olsun. Bir süreçim
3: sonra. Sadece bir ilişki anlamında da değil.
2: Yok yok aslında. Ben kadınları anladığımı düşünüyorum. Çünkü ben her şeyden önce çok kadının olduğu bir ailede büyüdüm. İşte anneannem, teyzelerim falan hep bir aradaydık. Onların ilişkilerinde ne istediğini gördüm çocukluğumdan beri. Kadınların ruh yapısına birazcık daha yakın hissediyorum kendimi o anlamda. Ben kadınları anlıyorum, anladığımı düşünüyorum. Ve şey değilimdir mesela. Erkeğim, yani erkek işte kadın falan. Kadın erkeğim... O kadar toparlayamıyorum şu an. Erkektim değil mi? Kadınları anlamak aslında çok zor bir şey değil. Sadece anlamaya çalışmak lazım bence. Çatışma yaratmadan suyuna giderek tatlı tatlı çözülemeyecek sorun yok. Anlaşılır. Kadınlar bence o kadar karmaşık şeyler değil yani. Çok kadınlar iyidir.
3: Eşinin anladığını düşünüyor mu?

0: peki?
1: Düşünüyor. Gerçekten şaka bir yana eşim onu aldığımı düşünüyor. Işte. Bu çok önemli. Şimdi böyle şakasını yapıyorum tabii ama bunun şakasını yapabildiğim bir eşimin olması çok güzel bir şey. Bu kadar anlaşabilmek çok önemli bir şey. Özellikle şu zamanda çok kolay bulunan bir şey değil bu. Fatma'nın söylediği çok doğru. Çok iyi arkadaş olacaksın önce. Sonrasında gerisi zaten geliyor. Anlıyorum ya kadınları. Anlaşıyoruz. Değil mi? Sizi anladığımı düşünüyorum. Teşekkürler.
0: Sana ne hissediyorum?
2: Fatma duygulandı.
0: Tamam sürecektim. Baktım ışıklara falan olmadı.
2: Hangi dönem olursa olsun erkeğin şu, kadının da bu özelliği hiç değişmez dediğiniz oldu mu?
3: Evet.
0: Çok iddialı.
2: Evet diyorsan sen de, o Fatma düşünsün sen cevap ver.
3: Yani kadının şefkati, erkeğin de o korumacılığı. Ben biraz ataerkilim. Evet hangi dönem olursa olsun ya kadında da o anaçlığı ve şefkati hiçbir zaman bence bitmiyor. Çünkü doğuştan gelen bir şey ya ve dönem ne olursa olsun o bir yerlerde içimizden gelen bir şey ve ben bunu çok seviyorum. Yani iyi ki de değişmiyor.
1: Çok ben sana katılıyorum. Harika cevap. Gerçekten
3: doğru bu arada.
1: Bak Fatma da katıldı değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet düşün. Bak, ben diyebileceğim hiçbir
1: bak,
0: şey yok.
1: Gerçekten ya hemen katıldık biz. Ya.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Bundan sonraki soruya ben cevap vereyim siz katılın.
4: Ekibin en eğlencelisi kim?
3: Kerem
1: mi? Yok canım.
0: Herkes ya. Herkesin kendine göre bir şey var. Farklı bir eğlence şeyi var.
4: Hani herkes çok genç, çok dinamik, çok eğlenceli. Siz gülmekten oynayamadığınız oluyordur herhalde provalarda.
0: Oluyor.
1: Teşekkürler oluyor. Herkes çok genç dediğiniz için öncelikle. En gencimiz Fatma. Evet. Ama en olgunumuz da Fatma bence.
0: Ya öyle zannediliyor.
1: Değil.
0: Aslında derinlerde bir yerde öyle bir şey yok. Ben kendimi çocuk gibi hissediyorum ama öyle söyleniyor. Öyle rivayetler var.
2: Daha ağır mısın?
0: Hiç değilim aslında.
1: Ama size başka üzülmüyor musunuz? Gayet ağır başladı.
0: Ya galiba süreçte şeyi öğrendim. Hani küçüktüm ben bu sektöre girdiğimde. İşe geldiğinde iş arkadaşlarını çok sevsen de orası çok eğlenceli bir yer olsa da sosyal hayatındaki gibi olamıyorsun. Onu ayırabilmeyi küçük yaşta öğrendim. Hani bağ kurup arkadaş olmak çok uzun bir mesai. Galiba onunla ilgili diye düşünüyorum. Yoksa hiperaktif ve şey bir insanımdır. Yerinde duramayan biriyimdir yani aslında ama ağır olduğum söyleniyor. Biraz üzülüyorum buna. Değilim bence.
2: Bence kötü bir şey değil. Yağmur kadar da genç başlamamışsın herhalde. 4,5 yaşından beri sahnelerde.
0: Yok o kadar değil. Hayır o kadar değil.
1: Yaşın öyle mi ya?
0: Evet ya.
2: Düşünsene. Ve halen 4,5 yaşında gibi değil mi?
3: Hiç bahsetmedim bu arada onlara.
1: Gerçekten.
3: Teşekkür ederim.
1: Nasıl ya?
3: Hiç bahsetmedim. Ne,
1: 4,5 yaşında neydi?
2: Tabii yeni tanıdıkları
3: onlara,
2: için.
3: Hayır aslında. Yok
1: ben aslında eski tanıyorum ama o kadar şey
3: yok. Ama ne hiç yok? Onlara bahsetmedim.
1: Hangi iş? İlk işin?
3: Şu an bambaşka yerlere gidiyoruz. Onu anlatırım.
1: Ha okey. Bu da anlatamayacağımız bir şey. Okey tamam.
3: Hayır. Onlara çok bahsettim diye. Ekstra vakitlerini.
2: Yok yok fark etmez. Sen seyircimizin ekrandaki seyircimiz de değişiyor. Aa, evet. Lütfen.
1: Ne ilk işin senin şu an yaptığın 4,5 yaşındayken?
3: Dizi oyunculuğu.
1: 4,5 yaşındayken?
3: Evet evet.
2: Simertin maçta.
1: Konuşamam.
3: Evet.
1: Rahmetli. Ay canım benim çok sever. Ne güzel.
3: Öyle.
4: Hatırlıyor musun hala o sahneyi?
3: Hatırlıyorum ilk. Yani karşımda kendisini gördüğüm anı hatırlıyorum ama yani işte benim evimden de gelen bir şey olduğu için doğduğum andan itibaren
1: evde mi çekiliyordu dizi?
3: Daha önce yani ben doğmadan önce böyle bir hikaye var işte hep aslında bu dünyanın içine doğdum.
2: Evet. Hatta hayat şu anda A2'de halen şey Alemin Kralı orada evet. Da çocuk.
3: Evet. Ya.
1: Orada kaç yaşındasın sen?
3: 16 yaşındayım orada.
1: Yine o, evet orada böyle çocukluktan yetişkinliğe. Sen evet. İşte kimisi doğuyor sektörün içine biz de gireceğiz diye bir kapıyı zorladık daha önce. Şey ya.
3: Hayır.
2: Ama Yağmur'un dediği o kadar eskiye gitmeyeceğim şimdi. Yağmur'un ilginç hikayesi var. Onu bir anlatsın size.
3: Ne o?
1: Ha sonra mı?
2: Yok yok işte ha, sette işte. O evde ha, çekilen
3: tamam,
2: şeylere
3: evet.
2: Yani biz artık evet. Her sezon evet. Bitince çağırırsın. Tekrar seni o aynı şeyi
3: tamam,
2: anlattım
3: onu anlatacağım sonra.
1: Siz kaçıncı gelişin senin buraya?
2: Her sene
4: ya
2: geliyor.
4: Her sene geliyor bizim.
2: Bekleriz. 7. sezonumuz. Yani herhalde 5 kere gelmiştir.
1: Şaka evet. Yapıyorsunuz. Benim ilk olmasına kırıldım açık söyleyeyim. Benim ilk
3: şey kırıldım. Her zaman.
1: Bundan sonra. Ya,
2: kaç kere çağırdık hep hayır dedin. Üste çıkayacaksın.
1: Yağmur, dur böyle duyuyorsun.
4: Yağmur yayından önce sizin uğrunuza çok inanıyorum dedi.
3: Evet evet.
1: Aa ne güzel. Orada. Ben de bundan sonra sizin uğrunuza inanmak istiyorum.
3: Gerçekten öyle.
1: Süper. Çok
4: her
1: güzel.
4: Sene bekliyoruz bu ekibi.
1: İnşallah.
3: İnşallah.
0: İnşallah.
1: 20 sene oynasak ya oyunu böyle gelsin.
4: Ay, 20 sene. İnşallah ne güzel.
1: Bu sene prostattan bahsediyor.

0: bekliyoruz. Oralarda bir sürü şeyler çıkacaktır, uzayacaktır diye düşünüyorum ben de. Ben sizin stand-up'larını çok beğeniyorum bu arada.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz de senin stand-up'ını beğeniyoruz. Ama gerçekten öyle. Yani hakikaten bence seyirci oraya geldiğinde bunu kendim oradayım diye demiyorum. O iki saat ya da iki buçuk saat Kerem Bey şu anda bir Kerem zaman derken, belirtemiyoruz ama çok güzel duygularla ayrılacağına eminim ben.
2: Evet, inşallah çok çok gülme ihtiyacımız var. İnşallah çok, gerçekten inşallah. Herkes... Evet. Şey yapar yani, girer ve çıkar ve oh ben de güzel, iyi ki de gelmişsin.
0: Evet, çok yani şaka bir yana ciddi bir emek var. O emeğin evet. karşılığını görmeyi çok isteriz. Kahkaha anlamında yani. Evet. İnşallah dilediğimizden çok daha fazla seyirciye ulaşırız
1: umarım.
0: Biz de motive oluruz ve çok daha güzel devam ederiz.
2: Harika.
0: Yani.
2: Fatma, sen İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı okumuşsun. Evet. Yazarlık oradan mı geliyor? Skeçleri yazıyordun değil mi? Çok Güzel Hareketler'de.
3: Yazıyordum. O yok, oradan gelmiyor. Tamamen Çok Güzel Hareketler'le ilgili bir şey. Yani Yılmaz Hoca'nın ekibinde olmakla ilgili bir şey yazarlık. Edebiyatı niye seçtiğimle ilgili hiçbir fikrim yok.
2: çok netti. Evet. Soracak da bir şey kalmadı gerçekten.
3: Sözelim iyiydi. O vardı. Oyuncu olmak istiyordum.
2: Oyuncu olmak istiyordum. Oyuncu olabilmek için. Öğretmen olmak istemedin önce.
3: Yok. Bir okula girmem gerekiyordu ve onu başarabildim gibi oldu yani.
1: Bitirdin değil mi?
3: 4. sınıfım. Af çıkarsa bitireceğim inşallah.
4: Devam ediyorsun abi.
1: Burada ziraat mühendisliğini herhalde bitirememişler var.
0: 4.
3: sınıf. Benim babam da ziraat mühendisi.
0: Valla mı?
3: Ziraat mühendisi?
0: Zootekniği.
1: Bir de herkes kendini birbirini yeni tanıyor gibi bence.
2: Evet, çünkü siz ilk defa görüşüyor gibisiniz.
1: Hiç ama bak.
3: Biz de tanışıyoruz.
2: Sen de 4'ü bıraktın.
0: Ben 4. sınıfta bıraktım. Çünkü ben konservatuarı kazandım ve geçiş yaptım. Ama yani hani ben de...
2: Geçiş yaptın
0: evet,
2: sen okudun.
0: Yani hani bıraktım ve sonra 1-2 senede ne yapacağıma karar vermeye çalışmadım. Ben zaten okuyordum. 4. sınıftaydım. Konservatuarı kazanınca artık oraya güle güle dedik. Buraya geçtik. Türkiye çok büyük bir ziraat mühendisini kaybetti tabii.
1: Evet.
0: Reprezent olurdum büyük
1: ihtimalle. Bir sene kalmış yani, bitirseydin de ondan
0: sene,
1: sonra.
0: Ben o 4 senede tıbbi olarak aynen depresyona girdim. Ben Aydın'da okuyordum, Adnan Menderes Üniversitesi'nde. Korkunçtu, İzmirliyim ben. Bir saat İzmir'e. Ama o bir saat uzaklık hiç bu kadar uzak olmamıştır. O
1: sevmediğin
0: çok,
1: bir şey ya da yapıyor
0: şey
1: olman.
0: Çok edebi bir şey. O bir saat uzaklık hiç bu kadar uzak olmamıştır.
1: Yani eğer konservatuar bir saat uzaklıkta olsaydı öyle hissetmezdim zaten.
0: Konservatuar 50 saat uzakta olsa evet, gidiyorsun evet. ona bir şekilde. İnsan sevdiğine
1: sevdiği
0: gidiyor da sevmediği yanında da olsa deyip uzak peki.
2: peki şey konservatuar hangisi?
0: Müjdat Gezen. Aynen, Müjdat Gezen'e girdim. Bir de benim yaşımdan dolayı ben 22 yaşına girdim zaten. Devlet konservatuarlarına birçoğuna giremedim yaştan evet. dolayı. Bir Mimar Sinan'a girmiştim. O da seviye diye bir şey var. Bayağı bir ilerledik ama seviyeden dolayı kaybetmiştik. Çok da önemli değil bu arada. Nerede okuduğunun bir önemi yok. Yani hayat seni bir şekilde bir yola getiriyor yani. Şu anda ayrı soymuş o oldu demek ki.
1: Evet. Peki niye ziraat mühendisliğine girdin o dönem? Yani hani denemiş miydin konservatuarları olmadı?
0: Hayır canım hiç. Ben 18 liseyi bitirdim. Üniversite sınavına girdim. Ziraat mühendisliğini kazandım. O da şöyle oldu. İşte ailem bana ders çalış diyordu sürekli, tamam mı? Benim de çok sevdiğim bir abim vardır, Barış abim. O ziraat mühendisliği okuyordu. Ben de şey diyordum yani, çalışmasam olur, en kötü ziraat mühendisi olurum diyordum. Ziraat mühendisliğini tuttu. Ziraat mühendisliği okuduk. O yani çok da çabalamamıştım. Ya benim de aklımda hep böyle işte görsel sanatlar, işte gitar çalıyordum, bir şeyler söylüyorduk falan. Hep başka bir yerler vardı. Sonra çok yakın arkadaşlarım sinema televizyon okuyordu 9 Eylül'de. Onların bitirme filmlerinde oynadım ben. İş yok, güç yok o zaman tabii ki. Gel oyna dediler, onlarda oynadım. Sonra hocalarından bir tanesi beni sormuş. Bu çocuk kim diye. O da demiş ki benim arkadaşım, öyle oynattım. Bu çocuğun yeteneği var, bir denesin şansını falan demiş. Oradan bir... Öyle. Falan dedik. Oradan hazırlandık. Sonra oldu. Yani buralara geldi. Evet evet.
2: Güzel.
0: Değişik. Bu hikaye güzel ya. Bana da kendimi özel hissettiriyor. Yani.
2: evet, evet evet. Ya hocanın da fark etmesi de enteresan. Hiç alakan yok.
0: Ama fark edilmeyecek gibi değil. hiç alakam yok bu arada. Gerçekten abi. Kısmet.
1: Demek yeteneğin varsa bir yerde bir şekilde çıkıyor ortaya.
0: Öyle diyelim.
1: Yok, içindeki tutku da bence ait olduğun o yere seni bir şekilde ulaştırıyor.
0: Evet. Galiba çok doğru bir şey söylüyorsun.
1: Yolun ne kadar çetrefilli olursa olsun.
0: Aynen öyle. Doğru.
1: Bir şekilde.
2: Ya bir şeyi
1: diyorsun.
2: Çok istemek zaten yani, çok istemek başarının %50'si boşuna söylenmemiş bu laf. Doğru bence.
1: Evet.
0: Evet ama herkes çok şanslı olamıyor bu evet. konuda. Ben kendimi o anlamda çok şanslı hissediyorum. Yani hem oyunculuk yapıp hem de oyunculuktan sonra

0: İnsanların tanıdığı biri olmak. Ben 28 yaşındaydım konservatuvardan sonra. Beni Affet diye bir dizi vardı, hatırlarsınız. Evet. Beni Affet'e başladığımda.
1: Evet ya, 700 küsur bölüm oynamıştım.
0: Tabii ya, 700 küsur bölüm orada oynadım. Oradan Unutma Beni de 1000 küsur bölüm var, ama Beni Affet öyle bir günlük diziydi ki. Muhteşem Yüzyıl birinci oluyordu, biz ikinci oluyorduk. Öyle bir reyting. Yani sokakta yürüyemediğimiz günler, böyle bir karşılığı olamaz yani böyle bir dizinin. Mesela ben kendimi o anlamda çok şanslı hissediyorum. Bunu yaşamak, her oyuncu bunu yaşayamıyor. Hem bunu yaşıyorsun ama sonra da onda takılmadan da devam edebilirsen iyi. Çünkü ona takılırsan siz benim kim olduğumu biliyor muydunuz'a dönüyor olaylar. Kesinlikle. Biliyorsunuz. O yüzden güzel güzel yaşıyoruz işte
2: güzel
0: bence.
2: Ya.
0: Aynen.
1: Peki yurt dışında da bu dizi çok satılır. Şu an sen yurt dışında yaşıyor musun? İlginç bir anım var mı?
0: Ya var ya, bunu çok utanarak anlatacağım ama Manhattan demişim. New York Times'ın göbeğinde benimle fotoğraf çekilmeye geldi insanlar. Fotoğrafı da var çünkü ona çekilirken eşim yandan çekti beni böyle. Böyle Brad Pitt gibi hissettim kendimi ya. New York Times'ta fotoğraf çekiliyorsun.
1: Çok güzel.
0: Finlandiya'da bir ormanda eşimle böyle hararetli bir şey konuşuyoruz. İki tane kadın tepemize dikildi. Foto dedi böyle. Bilal benim yurt dışındaki adım, izlenen şeyde. Berat Türk adı, Bilal de yabancı adı. Bilal deyip böyle fotoğraf... Her yerde yani.
1: Finlandiya'da ormanda.
0: Artık son
1: nokta. Ne işin var eşinle Finlandiya'da ormanda?
0: Oradan bir arsa bakıyorduk biz. Ucuz o dönem Finlandiya. Yok öyle severiz biz gezmeyi. Ama birçok yerde.
1: Ne güzel.
0: Evet, mesela Fas'ta... Rivayete göre bizim fotoğraflarımız terliklerin üzerine basılmış durumda Beni Affet oyuncularının. Tabii Fas'ta bayağı bir tanınmışlığımız var. Çünkü Beni Affet Fas'ta primetime dizisi olarak yayınlanıyor. Akşam saat 8'de, haftada bir. Düşünsenize.
1: Bizim geçenlerde şey onu anlattı değil mi? Evet. Vesime, değil mi? Beni Affet galiba, evet. Ben oradan Türkçe öğrenmiş. Şey Kuruş Orhan, onda Mesime vardı ya, Fas'ta oyuncu. Ha? O Türkçe inanılmaz ve bir Türk dizisi, uzun soluklu bir
0: kesin Beni Affet. Kesin Beni Affet.
3: İnanılmaz konuşuyor gerçekten, evet. Biz aynı, evet, menajerimiz.
1: Öyle mi?
3: Evet,
1: ha, evet, Türkçe aha. Gibi ya, benden daha iyi Türkçe konuşuyor.
0: Estağfurullah. Evet, ama yok, evet, Türk dizilerinin Avrupa'daki, dünyadaki Türkçeye katkısı çok olmuş.
1: Ha, çok güzel. Bu güzelmiş vallahi.
3: Peki o anda o şöhrete kapılmamak nasıl oluyor? O dengeyi sen nasıl kurdun?
0: Ya şimdi bununla ilgili böyle çok da iddialı konuşmak istemem ama galiba o ilgiyi şöhret olmadan önce de alabiliyorsanız,
3: evet,
0: o sizi çok şaşırtan bir şey olmuyor. Çünkü yani hani lisede de ilgi sizin üzerinizdeyse, ailenizde de öyleyse, sonrasan o ilgi size Allah'ım ne oluyor olmuyorsun. Çünkü sen hep zaten ilgi gören bir insan oluyorsun ve bu daha önceden bunu içinde sindirmiş oluyorsun. Ama hiç ilgi göremeyen insanlar bir anda şöhretin verdiği ilgiyle karşılaşınca onu biraz hazmetmesi zor oluyor bazı insanlarda. Linç yer mi bu yorum?
1: Yok şimdi çok şöyle bir durum söyleyeyim. Var. Çok güzel bir şeye değindim. Merve de neden bu soruyu soruyor? Biz burada biz konuklar yani sürekli bu işin içindeyiz. Bir de bizim gazetemiz var. Bir de yani onlarla boş. O yüzden çok az rastladığımız örneklerden. Kaç yıllık evlisin?
0: 10 yıllık evliyim. 9 yıllık evliyim.
1: Tamam bak 9'u 10. 10 yıllık evlisin. Sürekli eşinden bahsettiğin noktalarda belli bir durumda. Düzgün bir hayatın var. Hiçbir paparazzi haberinde
0: hiç
1: adın geçmedi. Hiç. Demek ki ben onu şunu anlatmaya çalışıyorum. Genelde bize olmasa da buraya sizin de büyükleriniz, hocalarınız geliyor. Onlarla da sohbet ettiğimizde işte hemen şeyi soruyorlarmış. Kaç para alacağım? Ben diziye ne zaman başlıyorum diye. Hı-hı. Ya da onlar da şundan rahatsızlar. Oyuncu mu olmak istiyorsun, ünlü mü olmak istiyorsun? O kavram, hı-hı, ayrılmıyor. Onun oradaki dengedeki hazmetme olayı çok önemli. Çok. Sen bunu ne kadar mütevazi davranırsan davran, senin gibi şu anda çok az örnek var maalesef.
0: Evet.
1: Bu yüzden de bunlar çok değerli. Bu yüzden de senin çok fazla konuşup anlatman lazım bunu, evet, ki insanlara da örnek olsun. Bu bilmişlik değil yani. Yaşanmışlık için içine gerçeklik olduğu için söylüyorum.
0: Bu piyasanın galiba en kötü yanı, ben ilk girdikten sonra şeyi fark etmiştim. Televizyonda görüp çok sevdiğiniz insanları tanıdıktan sonra yaşadığınız hayal kırıklığı. Ben bunu birkaç yerde de söylemiştim. İnsanların kendini çok fazla önemsemesi. Ben hep şeyi düşünürüm yani, bu dünyadan Freddie Mercury geçti. İşte Marlon Brando'lar geçti. Kimler geçti. Yani Türkiye'deki en iyi dizinin başrolü olsan ne kadar varsın?
1: Michael Jackson geçti.
0: Michael Jackson geçti bu ülkeden. Yani ne olabilir ki? Yani ne kadar önemli olabiliriz ki? Ya yani hayat mı kurtarıyoruz? Dünyayı mı değiştiriyoruz? İcat mı yapıyoruz? Biz oyuncuyuz ya. Sokağa çıktığında herkes seni tanıyor. Ne oldu? Ne değişti hayatında?
3: Evet.
0: Yani eğer sen içinde kendine barışık değilsen eve gidip hüngür hüngür ağlıyorsun. Ben niye böyle bir adamım diye.
1: Evet,
0: ama dışarıya böyle şeyi düşürmüyorsun ya. O yüzden bu işler biraz değişik.
1: Aynen öyle.
0: Maalesef.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Ayağınıza sağlık. Gişeniz bol olsun.
0: Amin inşallah.
1: Her zaman bekleriz. Seneye tekrar bekliyoruz. Seni söz vereceğiz. Seni vereceğiz yine.
0: Bu sefer hayır demeyeceğim.
1: Şaka yapıyorum ya.
3: Ama sizi uğurlamadan önce çok tatlı hediyelerimiz var.
1: Evet. Umarım kahve seviyorsunuz.
3: Ay çok.
0: Bayılırız.
1: Tamam harika.
0: Çok teşekkürler.
1: Kahvenizi içerken lütfen bizi hatırlayınız.
2: Çok teşekkürler.
3: İyi günlerde kullanın.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: İyi günlerde kullanın.
2: Ben gerçekten fazlasıyla kullanacağım.
0: Tabii canım.
2: Türk kahvesi
0: muhteşem bir şey.
2: Tiryakisi olarak.
1: Tekrar çok teşekkürler. Gişeniz bol olsun. Ayağınıza sağlık.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun.
1: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz, teşekkür ederiz.
3: İyiyiz.
1: Siz nasılsınız?
2: Biz de çok iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk.

0: zaten her sezon görüyoruz.
1: Evet.
0: Efe Kan'ı da ikinci kez ağırlıyoruz.
2: Ben evet, çok uzun süre geçmeden tekrar misafiriniz oldum. Çok mutluyum burada olduğum için.
3: Ama çok önemli bir diziyle.
2: Güzel.
3: Evet. Güzel. Şimdi. Tam girdin, dizi bitti. Ama şöyle bitti, sezon finali yaptı.
2: Evet, sezon finali.
3: Heyecanla Eylül'ü bekliyoruz.
2: Okay, ben de kesinlikle heyecanla Eylül'ü bekliyorum ya.
3: Biliyor musun şimdi başına ne geleceğini? Bilmiyorsun değil mi? Yani, çok önemli bir rolde girdin yani.
2: Bence kimse bilmiyor başına ne geleceğini. Bir de normalde bence böyle bir 3-4 bölümde işlenecek bir hikayeyi benim karakterimle alakalı biz bir bölüme sıkıştırdığımız için benim için de çok acayip bir şey oldu. Çok kuvvetli bir karakter oldu. Hem de çok kıymetli oyuncularla yine. Orada da çok şanslıyım. Kendi Mirzadoğlu, Sinan Tuzcu, diğer oyuncular. İnanılmaz şahane
3: Diren
2: oyuncular.
3: Polat, her şey Şampiyonlar Ligi orası.
2: Mükemmel bir kadroya denk gelip bir de onların içinde öyle bir karakter oynamak harika bir şeydi yani.
0: Bir de son bölümde, sezon finalinde herkesle karşılıklı oynadın.
2: Tabii.
0: Ve şahaneydi o bölüm.
2: Keşke çalışacak daha fazla vaktim olsaydı. Yani ama yine ben hakkıyla işin
3: güzeldi ya sezon finali
0: çok iyiydi.
3: Yani.
0: Çok heyecanlıydı.
2: Evet evet. Canım gerdik nasıl? Bayağı gerdik yani aslında.
0: Evet insanları. Evet ama çok çok merak da uyandırarak böyle
2: çok bence
0: bitti.
2: Çoğu dizilerden çok daha güzel bir final oldu yani dolu dolu bir
3: başlangıç
2: final.
3: Yani. Birinci bölüm gibi girdi.
2: Gibi evet evet aslında biraz yani, öyle.
3: Bir girdi değil. Sen öyle girdin de bölüm öyle bitti yani.
2: Evet evet biraz öyle oldu.
3: Hadi bakalım hayırlısı.
2: İnşallah.
3: Evet yangın yeri. Yangın yerine çevirdin yine müzik dünyasını.
1: Evet öyle oldu biraz çok
3: senin
1: şükür.
3: Senin şarkı sözleri şarkı isimlerine bayılıyorum. Her geldiğimizde böyle çok akılda kalıcı şeyler ya.
1: Vallahi evet. Söz müzik yazan kişileri tebrik etmek ya, lazım.
3: Bence seçim de önemli. Sen de ona göre cımbızlıyorsun içinden bence.
1: Evet yani bir anda tabii bana bir sürü şarkı atıyor besteci. Ben de içinden seçiyorum. En sözlere çok dikkat ediyorum. Tabii platformları da takip ettiğim için insanlar neye tepki veriyor ya da ben mesela neye ilgi duyarım aslında öyle bir seçimim oluyor. Yani ben de mesela bunu da TikTok'a video çekerim gibi düşünüyorum ya da ne bileyim işte yürürken bunu dinlerim bu grubu bana çok güzel geldi falan diyorum. Öyle seçiyorum içinden.
3: Evet aşıklarda geceleri yangın yerine dönüyor sonuçta kıpır kıpır. Bence çok evet. Güzel bir şarkı tam da yaz şarkısı güzel
1: evet,
3: oldu.
1: Evet çok güzel gidiyor çok mutluyum. Çok çalıştık şarkı içinde.
3: Süper.
1: Şu an radyolarda da dijital platformlarda
0: her yerde
1: evet hep en üst sırada. Çok mutluyuz. Biz yeni şarkıları hazırladık bile. Onların çıkmasını bekliyoruz.
0: Bu arada bu hareketli bir şarkı ama böyle sözleri de hüzünlü, duygusal ve vurucu sözleri var.
1: Evet öyle. İşte o sözleri dinletebilmek için orayı kullanıyoruz. Çünkü Çağrı bildiğim kadarıyla bir acı çekerek yazmış bu şarkıyı. Böyle de bir hani yaz olduğu için de herhalde yaz şarkısı yapmak istemiş. Bana da o şekilde ulaştırdı. Ve böyle bir sonuç oldu. Kerem yaptı düzenlemesini de. Bir önceki şarkımda da yine beraber çalışmıştık onunla Kaçsam Gitsem de. Şimdi üçüncü şarkımız geliyor.
0: Oo hazır.
1: Evet, üçümüzün yine birlikte olan başka bir şarkısı daha geliyor. Çok şarkı hazır. Hangisini nereye çıkaracağım bilmiyorum. Beni durduruyorlar çıkarma şarkı diye.
0: Ne zaman çıkacak yeni şarkı?
1: Valla bilmiyorum işte tarihini şu an. Yani belirsiz ama biz hazırız. Yangın yerinin durumuna göre aslında. Biraz şimdi radyolar çalıyor platformlarda üst sırada. O gelecek şarkı onu etkilesin istemiyorum. O biraz daha düşüşe geçtiğinde vermek istiyoruz şarkıyı.
0: Hareketli mi yine?
1: Evet benzer bir şarkı yine.
0: Çok yakıştı sana hareketli şarkılar.
1: Teşekkür ederim. Bazen şey yazıyorlar arabesk bir şey paylaşınca. Yok Elif vazgeçtik sen hareketli okuma arabesk oku falan yazıyorlar. Dinleyicime böyle de çeşitli şeyler sunmayı da seviyorum.
3: Efeken sana tekrar gelecek olursak Cemo karakterini canlandırıyorsun.
2: Evet.
3: Ama burada çok önemli bir hikaye var. Bu senin sezon finalinde vuracağı adam öz baban çıktı. Ya o sana ne hissettirdi o anda? Ya da senaryo okuduğunda ne düşündün?
2: Ya şimdi şöyle bir şey güderek aslında çalıştım. Karakter geldiğinde bu bilgileri tabii ki tahmin ediyorum, biliyorum ama ben o anı kendim birazcık daha işin içinde gerçek kılabilmek için çok orayı ben burayı nasıl oynarım değil de çünkü orası çok uzun ve blok bir sahne. Oraya gittiğimde kurduğum şeyin üzerine dedim ki ben oraya onun gözlerine bakıp oradan onu duyduğumda o silahla beraber acaba ne hissedeceğim? Çünkü orası daha başka bir ekmek çıkaracak o iş için. Birazcık öyle aslında bazı yerler için daha rastgele gelişine vurmak diye bir tabir var oyunculukta. Bazen bir şey gelir o dürtüye göre hareket edersin. Birazcık öyle yaptım ya. Tabii ki bir şeyleri kurdum. Ama orada aileni orada tanımak, kimin ne olduğunu orada duymak, o kafa karışıklığı falan çok acayip bir şeydi. Hatta ben oynadığım çoğu işten sonra karakteri orada bırakır giderim. Bunun son çekim gününden sonra bir 2-3 gün insanlara bakışlarımı şöyle kaçırdım yani, kaldırıyorum bakıyorum. Diyorum ne yapıyorsun lan? Sakin ol. Hani onu tutmak için o kadar uğraştım ki, çünkü çok severek kabul ettim. Çok severek oynadığım bir şey oldu. Çok çalıştırdım onu içimde, günlerce günlerce böyle. Çok kısa vaktim vardı çalışmak için de, ama onu tutup o yolunu çizdikten sonra, çalıştıktan sonra hep onunla devam ettim. Gerçekten dediğim gibi, kestikten sonra bırakır giderdim. Bunu bırakmak için bir 2-3 gün o sürekli geldi geri böyle içindeki şey. Çok güzeldi.
3: Yönetmenin tepkisi ne oldu? Bize geçti ekran karşısında. O mutlu mu hayat mı?
2: Yani şöyle oldu aslında. Ben sete gittim. Çok yoğun ağır sahnelerle başladık birazcık. Şöyle bir şey duymak beni çok mutlu etti. Bütün oyuncularla aynı anda etkileşime girdim ve kimseyi tanımıyorum. Onlar artık oturmuş, kalıplaşmış bir ekip. Kendi içlerinde bir dinamikleri oluşmuş. Yabancı birisi geliyor ve onların karşısında bir şeyler anlatıyor. Hocamız sağ olsun ilk kayıttan sonra seni dedi çok tebrik ediyorum dedi. Çünkü dedi biz dedi uzun zamandır beraberiz. Hani buraya gelip dedi burada dedi bu işi hiç dedi sallanmadan, sanki uzun süredir burada çalışıyormuş gibi yaptığın için dedi ben teşekkür ederim.
3: Güzel, harika.
2: Bize dedi çok kolaylık sağladın dedim. Ben size teşekkür ederim. Çünkü herkes çok itinalı çalışıyor.
3: Evet, süper.
2: Dedi.
0: Çok gerçekçiydi bir de o sahne. Ben çok merak ederim orada neye odaklandın? Çünkü bir anda işte insanları vuracağım diye tehdit ediyorsun. Bir anda kulağına sesler geliyor. Sürekli bir gerçekleri itiraf ediliyor ve sen orada ağlıyorsun. O kadar gerçekçiydi ki.
2: Ya birazcık şöyle bir şey aslında. Sahnenin dediğim gibi içindeki bazı şeyleri tabii ki planladım. Şurada şöyle yaparım, böyle yaparım ama kendi siz evde çalıştığınız şey, bir de ben mekanları da hiç bilmediğim için, yani normalde daha önce çalıştığım bir yer olsa köşelerini bilirim. Derim ki burada kalkarım, buraya giderim, bunu yaparım. Evleri de bilmiyorum. Sadece ben de bir önceki bölüme baktım. Dedim ki buralar böyle, demek ki ben buraya gidiyorum. Ondan sonra birazcık içgüdüsel hareket ettim yani. Karakteri kendim kurduğum şekliyle oradaki insanları daha, çünkü güç o karakterin elinde artık, kendimize dolanmadı. Doğan gelene kadar sahneye bir yere orayı taşımak için o kuvveti tutmak o adamın elinde. Ben de onu elimden geldiğince çok da suistimal etmeden herkese karşı kullanmaya çalıştım yani.
0: Kendimiz Zaloğlu'yla oynamak yani nasıldı? Bayağı da oynadın çünkü o sahnede, sonra Aracada bildiğiniz devam ettiniz.
2: Ya ben Kenan abiyle daha önce hiç çalışmamıştım. Ama herkesin o söylediği şey gerçekten, gerçekten bir abi gibi aslında. Herkesin o bu işte çalışanlar da daha öncesinde söylendiği gibi kapsayıcı bir enerjiyle karşılaşıyorsunuz onu gördüğünüzde. Çünkü sonuç olarak yani yıllardır bu sektörde ve bir figür Kenan İmirzalıoğlu. Hem iletişimi çok güzel, hem de o araba sahnesi bizim ilk çektiğimiz sahneydi birlikte. Ne yapacağıma dair bir fikrim yok. Biraz bombalar, onlar bunlar. Bir de onun öncesini çekmedik. Ne yaparım bilmiyorum. Çok güzel sohbet ettik sağ olsun, beni orada çok rahatlattı. O da aynı şekilde, o karşılıklı oyuncu güveni diye bir şey var. Zaten oyuncu oyuncuyu birazcık da gözünden tanıyor aslında. Oturduğunda, karşısına baktığında ne alabileceğini, ne verebileceğini biliyorsun. Bir tık konuşmadan aramızda geçen iletişimde neyin ne olduğu belli olmuştu sahneye oturduğumuzda. Çok da keyifli. Kendimize oyla çalışmak gerçekten güzel yani.
3: Harika.
2: Umarım uzun uzun oynamak nasip olur.
3: İnşallah. Elif, senin hayatın yangın yerine dönüyor mu peki? Özel hayatında. Kalbin mi, mantık mı senin için?
1: İkisi de ya. Biri tek olmuyor bende. Nasıl? Kalple gidiyorsam.
3: Ha okey, ikisi de güzel, çok ikisi, güzel bir şey bu.
1: Evet, dengeliyorsan. Yani şöyle, oraya gitmek zorunda kalıyorum. Mesela aha, kalple hareket ediyorsam bir yerde tıkanıyor. Çünkü mantık devreye giriyor. Görüyorum onu. Mantıkla gidiyorsam yok ya, burada hani aşk yok, sevgi yok, bir şey yok deyip o da orada duruyor. Durduruyor beni bir şey.
3: Helal olsun ya.
0: Duygularını kontrol edebiliyorsun yani.
1: Etmeye çalışıyorum diyeyim. Büyük konuşmayayım. Çünkü edemediğim yerlerde oluyor ama genelde dengeli bir insanımdır. Ortalarda yaşarım. Böyle çok uçlarda yaşamayı sevmem. Uç bir şeyin içine girdiysem istemeden de oradan yavaşça uzaklaşırım.
3: Vay, güzel. Çok aklı başında gidiyorsun. Zaten kariyerinde bence adım adım ilk evet, geldiğinden mi? Yani yedi, kaç yıldır tanıyorum seni?
1: Ben sizin programınıza evet çok kez geldim ve kendimi hep çok anlattım burada. Evet. Nerelerden nerelere
3: evet,
1: aslında.
3: Evet evet.
1: Hep çalışarak oldu, üreterek oldu tabii.
3: Sağlam çalışıyorsun, takip ediyoruz. Çok güzel yönetiyorsun kariyerini.
1: Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. İyi bir ekiple çalışıyorum. Onlara da çok
2: i̇şte
1: teşekkür
2: ben
1: ediyorum.
2: Ben demiştim, program uğurlu geliyor yani.
1: Evet. Ya,
0: ne güzel.
1: Doğru. Evet, burası evimiz gibi zaten.
3: Ne güzel.
1: Sinan Bey. Biz, yani sizlerle çok, birlikte olmak çok keyifli.
3: Bunu duymak çok güzel bizim için de.
0: Biraz önce Yağmur da aynısını söylemişti.
3: Evet.
0: O da bizim uğur getirdiğimizi söyledi. Evet. O yüzden çok mutlu oluyoruz biz de bunu duyunca.
3: Peki senin hayatında en fazla yeri olan ve

0: söylediğinde seni çok başka yerlere götüren şarkın hangisi?
1: Çok zor bunu cevap vermek. Ya da var mı? Hepsi belli dönemlerde bana geliyor ya, o dönemde bana geçiyorsa o dönemki duygularımdır mesela. Ama en çok etkilendiğim, o hep o ana gidiyorum. Bir şarkı vardı almaya çalıştığım ve bir sıkıntı yaşadık bestecisiyle. Sonra verdi tabii şarkıyı ama söylemeyeceğim şarkının ismini. O süreçte de yedek bir şarkı arıyordum. Aşk başımda bela geldi. Ha. Evimin bahçesinde oturuyorum, defalarca kez dinledim. Yani 20 kez, 30 kez falan. Ya bu şarkıyı kesin okumalıyım dedim. Aldım ve güzel bir yere de gitti. Sahnelerimde de çok kişi eşlik ediyor. Misafirlerim, dinleyicilerim. Ben de okurken başka duygulara gidiyorum.
2: Ne güzel.
3: Bu kadar konuştuk, dinlesek mi bu şarkıları?
0: Evet. Olur. Aynen. Önce yangın yerini bir dinleyelim. Ardından da aşk başa bela mı?
1: Evet.
0: Harika. Gelsin.

0: Ağzına sağlık. Yangın yeri viral olması gerçekten haklı. Çok akılda kalıcı bir şarkı.
1: Evet. Çok iyi editler de oldu TikTok'ta. Evet. Onun çok büyük etkisi. Artık şey yazıyorlar. Tamam, görmek istemiyoruz yani. Hani bu kadar edit, futbolcularla edit, arabacılar edit.
0: Evet.
1: İşte başkaları okuyor, onların şarkıları edit. Bir tane okula gittim ben. Bir öğretmen ve öğrenci birlikte şarkıyı okumuşlar. Hmm. Beğendim, yorum yaptım. Sonra beni okula davet ettiler. Bağcılar'daydı galiba. Oraya gittim. Çocuklar hazırlanmış benim bütün şarkılarımı.
0: Ay, çok tatlı.
1: Hazırlamışlar. Güzel. Onlarla işte birlikte söyledik. Sonra kızın okuduğu videoda ekstra viral olmuş. Hocanın tarif ettiği. Onun da peşine işte böyle futbolcu editleri. Şu an tekrardan bir viralleşti. 10 videodan 3 tanesi yine yangın yeri.
0: Ne kadar güzel.
1: Yani çok güzel oldu vallahi, çok mutluyum.
0: Bunları takip ediyor musun şarkın çıktıktan sonra?
1: Ediyorum.
0: Neler gelecek, nasıl yorumlar?
1: Tabii tabii takip ediyorum. Ben özellikle girip bakıyorum. Ekibim ayrı bakıyor, ben bakıyorum yorumlar nasıl diye. Olumsuz yorumlarda dikkatimi çeken çok bir şey olmadı. Ama genelde yani yazanlar var. Ama hani böyle dikkate alacağım kötü bir yorum olmadı. Genelde çok pozitif.
2: Peki bir şey soracağım. Ben çok merak ediyorum. Hazır burada yakalamışken. Ya senin özel hayatın var mı?
1: Var.
2: Hayır, neden biliyor musun? Sürekli yani şöyle bir şey yapıyoruz.
1: İşte gibiyim değil mi?
2: İtiraf ediyoruz etrafında. Mesela şöyle bir, ben şöyle hayal ediyorum. Arkadaşlar şu anda iskeleye yürüyorum. Denize atlıyormuş gibi çekiyorsunuz. Pozumu veriyorum. Bitti, eve gidiyoruz. Çünkü akşam konserim var. Orada mesela sen 2 saat denize girip güneşlenmiyor gibi bir durum var sürekli.
1: Gerçekten öyle.
2: Nasıl
1: evet
2: yetiştiriyorsun ya?
1: Güneşlenemiyorum, yok. Öyle sevmiyorum değil mi? Zaten. Ben enerji çok sevdiğim için sürekli bir aktivite, sürekli bir şey. Çalışmayı çok seviyorum.
2: Evet.
1: Ya ben bu hayata çalışmak için gelmişim.
2: O kadar.
1: Evet. 2 gün tatil yapsam 3. gün iş yok mu? Hani şarkı söyleyeyim, ne bileyim, video çekeyim. Şimdi şeye başladım. Konserlere gidiyoruz ama evet, gündüz biraz vaktim oluyor. Ben uyumayı sevmiyorum çok. Şehir vlogları çekmeye başladım.
2: Evet, evet ya, onu Rize'de
1: Rize'yi çektim. Ben zaten yemek de sevdiğim için rutinimde de bunu yapıyorum aslında. Orada mesela bir arkadaşım varsa gidip yemek yiyorum ama bunu artık göstereyim dedim. Rize'yi çektik, şimdi Konya çektik. Konya inanılmazdı. Yani yediğim yemekleri anlatamam, çok özür diliyorum. Instagram'dan da biraz paylaştım
2: bir
1: ben.
2: Bir gurme olmamıştı, onu da oldu. Yani.
1: Evet. Seviyorum. Aslında vardı hayatımda. İyi yemek yemeyi de çok seviyordum. Hem böyle insanlar da beni görünce de anlatası geliyor. Mesela bu yemek neden? İşte nerelerde kullanılıyor?
2: Allah
1: geleneksel
2: Allah.
1: Bir yemek mi? İşte işte benim benden sonra gidecek beni takip eden kişilere indirimler falan topluyorum. Böyle
0: o
1: bir
0: harikasın.
1: Video oldu. Çok güzel oldu.
0: Bayağı fenomen olma yolunda da ilerliyorsun bir yandan.

0: yani sevdiğim için yapıyorum. O amaçla yapmıyorum bunu aslında. Ama bence güzel olacak.
1: Evet, hadi bakalım.
2: Bu arada ikinizin bir ortak noktası varmış. Öyle bir şey duyduk. Efe Kan, senden dinleyelim.
3: Ben hatta bence Elif Buse de bizden öğrendi. Burada
0: ben de sizde Efe Kan'dan öğrendim. Evet.
3: Ya senesini hatırlamıyorum işte. Benim müzikle uğraştığım zamanlar, o zamanlar düğünlerde çalıyorum demiştim. 2013 falandır herhalde.
0: Çok eski 12. Bence.
3: Tabii çok eski.
0: Bayağı. Çünkü.
3: Yani bizim orada bir düğün salonunda Elif Hanım geldi. Orada misafiriymiş düğün sahiplerinin herhalde. İşte bize dediler ki işte burada bir misafir varmış, TRT sanatçısıymış gibi bir şey söylediler. Hı hı. O zaman galiba öyle bir şey var mıydı?
0: TRT sanatçısı değil mi? Program yapıyordum.
3: Öyle bir şey vardı herhalde. Dedi işte böyle bir müzisyen varmış dedi, şarkı söyleyecekmiş dedi. Tabii dedik, gelsin işte. Geldi, merhabalar işte ben bilmem ne. Ondan sonra oturuyoruz, ne söyleyecek diye şarkıyı söyledi. Sonra dedi ki işte ton ne dedik, mi bemol. Ekip mi bemolü duydu zaten. Suratlar beş karış bakıyorlar böyle.
4: Niye? Ya, seyircimiz bilmiyor olabilir.
3: Ya mi bemol ters çalmak için. Renk sazlar için daha da ters oluyor.
0: Orada hangi enstrüman çalıyorsun?
3: Ben gitar çalıyordum. Gitar. Orada şarkı söylüyordum. Ondan sonra ben gayet durdum. Mi bemol tamam, mi bemol. Herkes bakıyor birbirine böyle, mi bemol. Nereden çıktı diyor mi bemol. Ya mi söyle şunu.
0: Evet. Ya şimdi tam seslerde çalmak daha kolay. Evet. Ve yani aslında düğün gibi bir yerde de sahnede de kolay. Ben niye öyle bir şey demişim hatırlamıyorum. Benim öyle şeylerim var.
3: Belki bizi sevmemiştir, bilmiyorum.
0: Ya da sizi çok yetenekli görmüşümdür.
4: Bence de bak güzel.
3: Parmaklarımız böyle oldu ama.
2: Çaldınız mı peki?
3: Çaldık.
2: Oh,
0: bence ben tonu düşürmüşümdür ya.
3: Yok, mi bemol'den.
0: Mi bemol mu çaldık? O zaman evet. Gerçekten tebrik ediyorum.
3: Uççalan yok oldu mesela.
0: Çok zor oluyor. Evet,
3: Ahmet abi yok, Ahmet abi yok oldu yani orada. Ama güzel.
0: Çok özür diliyorum Ahmet abi. Bir sonraki karşılaştığımızda gerçekten tam seslerden bir tanesini seçeceğim.
2: Olsun, ne güzel anı olmuş.
4: Bak ne kadar evet. Sen de müziğe hakimsin, özlüyor musun?
3: Özlüyor muyum bazen? Yani artık çok aktif uğraşmadığım için, ama üretiyorum. Bu özellikle bu kış çok acayip şeyler yazdım ya. Hatta
0: bestem varsa dinlemek isterim.
4: hemen hiç kaçırmazsın.
0: Hemen iş.
3: Hatta şöyle şeyler oldu. İlker Kaleli, onunla ben çok iyi görüşürüm. Onlar da şu an Sıla'yla beraber.
4: Evet.
3: Çok gittik geldik. Birkaç tane şarkıyı Sıla'yla oturup düzelttik, düzenledik.
4: Ne kadar şanslısın.
3: Çok şanslıyım kesinlikle. Yani bana benim kendi defterimin içinde Sıla'nın bir şeyler yazıp onu düzeltmesi harika bir şey.
4: Muhteşem.
3: Çok güzel şeyler oldu, biriktiriyorum.
4: Hadi
3: bir gün işime yarayacak biliyorum yani, tatlı şeyler var.
2: Değil. Şarkı güzel. Çıkartır mısın?
3: Sonra. Önce oyunculukta biraz doymam lazım yani.
4: Sen onu çok seviyorsun. Peki kuruluşta oynadın. Hı-hı. Kuruluştan oraya geçmek, yani dönem dizisi hangisi daha çok hoşuna gitti? Ya da ikisinin ayrı yeri var mı? İlk dönem dizinde değil mi?
3: Daha önce film olmuştu. Olmuş ufak muydu? Önemli bir şeydi ama orası daha böyle kurgu bir dünyaydı. Hı-hı. Burada tamamen o dönemi yaşadığım bir şey. Dönem oynamak zevkli, keyifli. Çünkü o kostümleri hayatında nerede giyebiliriz? Yani bunu nerede yapabiliriz? Yapabileceğim bir şey değil. Ondan sonra orada başka bir dünya var. Ama ikisini kıyaslayamam. Burası yani, abide oynadığım karakter benim uzun zamandır çok oynamak istediğim derinliğe sahip bir şey. Çünkü ben hep psikolojik derinliği olan şeyler, oyuncu her şeyi oynamalı kesinlikle. Ama sizin üstünüze giydiğiniz beyaz renk kimisine çok yakışır, kimisine mavi çok yakışır.
4: Evet.
3: Burada da bazı şeyler oyuncuyu mat gösterebilir ama bazı şeyler de onu daha parlak, daha izlenilebilir gösterir. Ben psikolojik derinliği olan şeylerde daha parlak gözüktüğümü düşünüyordum. Çok şükür öyle bir şey oynamak nasip oldu.
4: Evet. Ne güzel.
3: Yani çok da keyifli oldu.
0: Harika.
2: Evet. Çok da şanslısın. Romantik komedi geldi, drama geldi, evet. Aksiyon geldi, evet. Tarih. Evet, şimdi evet, burada. Evet.
3: Ya Pergel, dediğim gibi yani ben kendimde en azından bu meziyetlerin olduğunu düşünüyordum. Pergeli geniş olmalı oyuncunun ama sivrilen bir şeyler her zaman olmalı onun içinde. Psikolojik derinliği olan şeyler bende daha çok sivriliyor, buna inanıyordum. Nitekim de ben de yaptığım şeyden çok mutlu olarak ayrıldım setten çıktığımda. İzlemeyi böyle zor bekledim. Aslında çok vakitte yoktu. Hemen yayına girecekti zaten. O 3-4 gün kafamda işte hem karakteri düşündüğüm için hem de ulan nasıl oldu? Hatta şöyle bir şey oldu. O büyük sahneye biz başlıyoruz ve o blok giden bir şey hiç bitmiyor. Dakikalarca herkes konuşuyor. Çok ağır da bir sahne. Büyük sessizlik içinde geçiyor. Benim yakınlarım bitti. Dışarı çıktım. Elimde silah ve bomba devam ediyor. Çıktım dışarıda böyle düşünüyorum falan. Kenan abi orada oturuyor. Dedik ne yapıyorsun dedi. Abi dedim, oldu mu olmadı.

0: Olmadı mı dedi, onu düşünüyorum dedi. Onu dedi, içeri insanların yüzlerine baksan dedi zaten de olduğunu anlayacaksın. Sen de obsesif misin? Yeter artık ya dedi, bırak. Tamam dedi, oldu, rahatla. Yok abi dedim, ben dedim tamamlamadan rahatlamayacağım. Bunu görmeden ikna olmayacağım buna. Öyle bir süreç oldu yani genel olarak.
1: Güzeldi. Cemo yakıştı sana.
0: Teşekkür ederim. Ben çok severek oynadım ben de kesinlikle.
1: Harika.
2: Evet, şarkı zamanı tekrar yakalamışız seni. Hemen bir iki şarkı daha alalım.
3: Tabii ki.
2: Ne, 14 Bahar?
3: 14 Bahar. O Akustik Renkler serimizden bir şarkı. Canlı canlı kaydettiğimiz bir çok seriydi. 10 şarkılık. Peşinden de bir 11 şarkı daha kaydettik. 6'sı yayınlandı. O süreçte de işte Kaçsam Gitsem gelince araya bir durdurduk.
2: Aa, evet, kaçamış.
3: Şimdi onun Akustik Renkler serisinin de konserlerine başladık Türkiye'de. Kendi Elif Buse Doğan konserlerimin dışında ayrı bir repertuar. Ankara'da ve Antalya'da çok güzel geçti. Şimdi güzel. Türkiye'de başka illerde de onu sergileyeceğiz. Orada çok en çok dinlenen şarkılardan bir tanesi.
2: Harika.
3: Var.
2: Gelsin.
3: Sizin için okuyayım.

0: Akustik renkler demişken bir ondan bahsedelim. Gerçekten çok güzel o proje.
1: Evet, çok keyifli oldu. Bizim için hazırlık aşaması biraz zor oldu ama çektiğimiz zaman çok güzeldi, keyifliydi. Öncesinde hazırlandık. Provalarımız birkaç gün sürdü. Orada da canlı canlı okuduk. Canlı olmadığına inananlar var. Hepsi canlı. Çok iyi bir ekiple çalıştım. Yaklaşık 80 kişiye yakın bir ekip çalışıyor. Kameramanından çarjısına herkes görünüyor görüntülerde.
2: Ne güzel.
0: Çok güzel.
1: Yani canlı olsun istedik, konser gibi. Konser kayıtları tabii bu kadar temiz olamayacağı için burada bir denedik. Ama şimdi bunu dediğim gibi sahneye taşıdık. 2 ille konser verdik. İnşallah kısmet olursa bir Bostancı konserim olacak. Kışın. Orada da akustik renkler 3'ü çekip finallemeyi düşünüyoruz. Orada da çeşitli sürprizlerim olacak. Eğer olursa sizleri de beklerim.
2: Olur. Çok seve seve oluruz. Çok güzel.
1: Ağırlamak isterim.
2: Harika.
1: Çok güzel bir proje oldu.
2: Ya
1: gerçekten.
2: İşte şarkıları bu kadar hakim olunca her türden şarkıya, o yüzden de böyle istediğin gibi oynayabiliyorsun. Tebrik ediyorum seni.
1: Evet,
2: bu çok güzel bir güç ve rahatlık bence.
1: Evet, bu bir anda olmadı tabii.
2: Tabii yani.
1: Bu çok yılların birikimi. Halk müziği geçmişli olmam bana çok farklı bir yorumculuğumda bir şey katıyor. Hem onu kullanarak hem de hissettiğim şeyleri okuyarak bir dünya oluşturdum kendime. Tabii ki fikir aldığım insanlar, yeni öğrendiğim bir şeyler de oluyor stüdyolarda, işte çok hayran olduğum müzisyenlerden şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın. Kendimce bir yol oluşturdum. Yani benim şarkılarımı dinledikleri zaman bunu Elif okuyor demeleri benim için en önemli şey. Hmm. Ya birine benziyor olmak bizde şeyi azaltıyor yani, talebi azaltıyor.
2: Aa, ne güzel.
1: Belki oldu mu? Ona çok dikkat ediyorum. Ya bana gelen yorumlar öyle.
2: Aa, ne güzel, harika.
1: Bu tabii geliştirilebilir.
2: Tabii.
1: Çok da mütevazı olmak istemiyorum çünkü çok çalışıyorum. Kendimce bir yol oluşturmak için, birine benzememek için. Oluyor gibi. Bunu
2: böyle
1: şey,
2: bir yorumu
1: konserlerle
2: da ilk kez
1: görüyorum.
2: Uzun zamandır. Harikasın.

0: Amacım bu yani en başından beri. Biri gibi olmamak.
1: Bence şu an çoğu renk Elif'e benziyor. Yeni öyle çıkan. Mi? Öyle bir şey var. Sana benziyorlar.
2: Bak, güzel bak.
3: Evet. Ne güzel.
0: Teşekkür ederim bu yorum şey için.
2: Ayrı ben bir ses.
0: De üniversite zamanında ses eğitimi mezunu olduğum için hocamı taklit ederek aslında bir yola başladım. Ve okul bittikten sonra kendimi bulmaya başladım. O da bir süreç. O da bir anda olmuyor.
2: Ya hiçbir şey bir anda olmaz ya.
0: Yorumcu
2: ama ben şahidim yani, sen deli gibi çalışıyorsun yani. Ya bildiğim bile de hep çalışıyorsun ve hep varsın yani. Ben sürekli mesela Elif, ben söylüyorum evet. Ya Elif daha geçen hafta gelmedim diyorum. Yok Sinan Bey 1,5 yıl oldu diyor. 1 yıl oldu diyor.
0: Ama hep varmışım gibi.
2: Evet, çünkü sosyal medyada ya da ekranda, haberde, gazetede, sokakta, davette karşılaşıyoruz.
0: Her yerde.
2: Bir yerde beraber hep oluyor yani.
0: Çok çok teşekkür ediyorum davet eden herkese.
2: Güzel, harikasın.
3: Seni teyzeler de çok seviyor. Geçen gün senden şarkı istiyorlardı, sokakta karşılaştılar.
0: Onu açıklayabildiğim için şu an çok mutluyum. Biri bana sordu bunu. Şimdi ben arkadaşlarımla çay içiyordum orada ve arabadan bir defter almam gerekiyordu. Ve bir anda magazinciler gelip Elif Hanım işte sizi burada yakaladık falan bir şey sorarken teyzeler geldi. İşte kimmişsin sen bakayım falan. İşte biz seni tanımıyoruz, hadi bir şarkı söyle. Utandım, herkes bana bakıyor kafede. Hem kamera çekiyor hem defter alacağım hem teyzeler var. Biz seni tanımıyoruz, bize bir şarkı söyle. Ben de tamam teyzeciğim, hani şu an burada söylemem ama hani sonra söylerim. Buradan bir davettir bu. İlk konserimde, İstanbul'daki konserimde o teyzeleri konserimde çok ağırlamak isterim. Orada okuyamadım sokakta. Utandın mı diyorlar bana. Evet utandım.
2: Aa, böyle bir şey bu yayınlandı mı? Olduğu gibi anlattı
0: evet,
2: gibi.
0: Evet, evet.
2: Çok tatlı ya Allah.
3: Çok tatlı.
2: Biz seni tanımıyoruz, bir şarkı söyle. O
0: evet.
2: Da güzelmiş.
0: İnsanlar kızmışlar bana, teyzeleri niye kırdın diye. Yani sokakta nasıl şarkı söyleyeyim? Herkes bana bakarken. Bir de trafiği tıkadım orada. Arabalar da geçemiyor.
2: Çok güzel.
3: Şarkıyı söylesen teyzeler tanırdı ama seni kesin.
0: Olabilir ya.
3: Şimdi buluşursunuz konserde.
0: Evet evet, konserimde ağırlamak istiyorum. Muhtemelen Cihangir'e gitsem bulurum onları.
3: Harbiye'de çıkmadın değil mi daha?
0: Harbiye'de 2 kez konuk olarak çıktım. Ama kendi konserim olmadı. İnşallah nasip olursa o da 2027 yazında istiyorum. O da bir totem olsun. Bir sonrakiye geldiğimde size evet, artık Harbiye'ye çıkmış olayım.
2: Hadi inşallah.
0: İnşallah. İnşallah.
2: Efekan, sen tabii ki bu dizileri konuştuk. Film vardı değil mi?
1: Film onun öncesindeydi.
2: Öncesindeydi. Ama bir tiyatro mu var şu an?
1: Evet, tiyatro.
2: Şu anda var mı?
1: Sezon finali verdik. Bir hafta falan oldu.
2: Eylül'de tekrar başlıyor mu?
1: Tabii.
2: Devam ne, biraz ediyorum. Anlatır mısın oyunu?
1: Bu Güneş'in Oğlu diye daha önce Haluk Bilginer'in, Özgün Amal'ın ve birkaç tane daha usta oyuncunun oynadığı bir film vardı. 2003-2004'lere
2: evet.
1: Geliyor galiba.
2: Hatırladım.
1: Onur Ünlü'nün yönetti.
2: Evet.
1: O filmin tiyatro uyarlamasını yapmaya karar verdiler. Biz Onur Ünlü'yle daha önce çalışmıştık. Filmde beraberdik. İşte telefon açtı bana. Dedi ki ben dedi böyle böyle bir şeye başlıyorum dedi. Filmi dedi tiyatroya uyarlayacağız. Bu karakteri de senin oynamanı istiyorum dedi. Ben dedim hocam oynarım tabii ki dedim seve seve. Ama dedim nasıl olacak bu iş? Çünkü orada tiyatro sahnesine uyarlayamayacağınız şeyler var. Ruh beden değişimleri vesaire, çok soyut şeyler. Yani kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin gözünün önünde yapamayacağın şeyler. O da dedi ki sen dedi orayı dedi bize bırak, sen dedi oyna. Sonra hummalı gerçekten bir prova sürecinden sonra işte İbrahim Selim, İlayda Alişan, Beyti Engin, Deniz Celiloğlu, Zeynep Kankonde ve diğer ekip arkadaşlarımızla beraber oyuna başladık. Aralık'ta premierini yaptık. Öyle girdik. 11 ya da 12 oyun oynadık bu sezon. Birkaç tane talihsizlik oldu. Birkaç oyuncumuz rahatsızlandı. Böyle bir şey oldu. Ama güzel bir sezon geçirdik. Gerçekten de büyüleyici bir oyun. Yani gelen herkes bir şekilde oturduğunda keyifle ayrılıyor. Çünkü normal bir tiyatro gibi değil. Bizde ışık oyunlarını çok kullanılan bir durum var. İşte ruhu buradan alıyor, buraya veriyor. Bedenler değişiyor bir anda. Bir de dekor kullanımları normal bir oyununa göre çok daha farklı. Bizim oyunda mesela herkes kendi dekorunu kendi sürükleyerek getirip sahnesini kendi kuruyor. Devam ediyor. Böyle işleyen bir çark halinde dönen Güneş'in Oğlu diye bir
2: güzel
1: oyunumuz
2: güzel
1: var.
2: Ne güzel.
1: Seneye sizi de beklerim bu arada yeni sezonda
3: kesinlikle.
2: İnşallah. Harikasın.
1: Böyle.
3: Spora devam mı?
1: Devam tabii. Spor benim hayatım.
3: Boks yapıyorsun değil mi?
1: Boksu birazcık daha böyle aslında kardiyo niyetine kullanıyorum ama normal kendi yaptığım sporu hiç bırakmıyorum. Diyet de devam ediyor. Bir şekilde boz bırak. Hiç bırakmadığım bir şey yani. Ara vermeden devam ediyor. Spordan imkansız. Kötü hissediyorum. 3 gün gitmeyeyim, 4. gün uyandığımda çok kötü hissediyorum kendimi. Yani.

0: De öyle yani, değil mi? Çok büyük enerji veriyor.
1: Çok acayip bir şey yani.
2: Her geldiğinde zaten daha zayıflamış, evet, geliyorsun. Bir daha bunalıma gireceğim ya. Böyle bir şey olabilir.
3: Nedir bunun sırrı? Bir de şey, yemeği de çok seviyorum diyorsun. Nasıl oluyor bu?
0: Az yiyorum.
1: Ben de yemek.
0: Zaten çok yemek yediğim için spor yapmam gerekiyordu.
1: Tam yıllarca hep, şey yani.
0: Yıllarca hep tontiş yanak yani. Hep çikolata mesela aşırı yiyen bir insanım ben.
1: Benim tatlıyla Allah'tan aram yok yani, çok, çok ama benim yemek çok, ya inanamıyorum.
0: Benim çok aram olduğu için hep spor yapmam gerekiyor. Ama şimdi daha iyi hissediyorum kendimi. Hatta daha farklı egzersizlere de başlayacağım şimdi. Mesela topukluyla yürüyüş bandında yürümek gibi.
1: Bu
2: Allah Allah. Bu ne işe yarıyormuş?
0: Ya işte kasları sıkıp diyaframımı daha rahat kullanabilmek adına. Çünkü sahnede 2 saat hiç durmadan performans sergiliyorum.
2: O yüzden topukluyla.
0: Evet, o nefes durumunu ayarlamak, hani beni daha rahatlatsın diye.
2: Dikkat et. Ama çok tehlikeli ya.
3: Gerçekten.
0: Topukluyla. Onu tabii hocayla birlikte, kendi başıma değil.
3: Birden ürktüm gerçekten.
2: O fotoğrafı görüntü yani istiyorum ama çok güzel.
0: En yakın zamanda.
2: Topukluyla falan harikasın. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. İyi niyetiniz de geldiniz.
3: Ama size çok güzel hediyelerimiz var. Hangi çok takımı ödesiniz tuttuğunuzu öğrendik. Size güzel böyle kahve fincanları hediye ediyoruz.
2: Evet.
0: Galatasaray, tebrik ederim. Evet. Çok anlamlı bir hediye. Beşiktaşlıyım.
2: Evet. Güle güle konum. Bizi hatırlayın vallahi lütfen. Kahvelerinizi evde içerken.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür,
3: çok teşekkür ederiz.
2: Biz çok teşekkür ederiz. Seni Karalım'la.
0: Evet.
2: Değil mi?
0: Evet.
2: Karalım. Kendine mi söyledin bu şarkıyı? Bunu bir erkeğin sana söylemesi lazım.
0: Evet, doğru. Ben şöyleyim. Güzin abla gibiyim aslında. Ben bunu birileri için okuyorum. Birileri birilerine atıyor. Ben o roldeyim. Yine çalışan rolünde.
2: Çok güzel ya. Çok harikasın valla.
0: Bir Serdar Ortaç şarkısı. Bunu evet. Sinan Akçıl'ın programında okumuştum. Ardından da bizim akustik renkler serimize koyduk. Yine en çok sevilen şarkılardan bir tanesi. Burada da okumak istedim.
2: Harika. Gelsin Karalım. Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
3: Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi şarkımızı alalım.
0: Tamamdır.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kayda olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bercekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Hayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Marmaris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

Masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

Sultanahmet Meydanı adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 29, Karabük 33, Rize 28, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 34, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 ve Siirt 37 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
5: Sağlam gücülük.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Bu salı binde Torku Dana Kangal Sucuk 315 lira. Alfan Riviera Zeytinyağı 899 lira.
11: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
12: İyi ki doğdun kahraman.
13: Nice senelere kahraman.
11: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
14: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketli...
11: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
15: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
11: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
16: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
2: kartım hadi. Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

düşünün. Bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz.

Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözde görünmeyen bir sistem. Bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenler de. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli, kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar

iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday, hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, uluslararası uzay istasyonunun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağa. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor.

her damla kontrol altına alınıyor. Su, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta Çağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

Altın, yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
0: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla 3 boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam ediyor.

kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurdu. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

bir düşünün. Depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızı

Hayatını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha hızlı, daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: meyve 275 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 39 lira.
1: Herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam.com bank
2: kartım hadi. Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak.

0: %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Otel mi? Trivago.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 29, Karabük 33, Rize 28, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 34, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 ve Siirt 37 derece.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Amortisman, yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesi ve değerinin düşmesi nedeniyle kullanım süresi sonunda yenisinin alınması için ayrılması gereken miktarlara amortisman denir. Sabit oranlı amortisman ve azalan bakiye yöntemiyle amortisman olarak iki tür uygulanma şekli vardır.

0: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu. Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Kaybolman Notte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor. Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga.

Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

Gelin Orta Dünya'nın büyülü köyüne doğru yola çıkalım. Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar. Aynı zamanda bir açık hava stüdyosu. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin merkez platosu Hobbiton, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10 bin koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

0: 11 Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizmi odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor.
1: As it has this past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Ünlü Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina, tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi, döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamış?

O dönemde apartman tasarımı için de ünlü mimar Antoni Gaudi ile anlaşmıştı. Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor. Aydınlatmalardan karyolalara, masalardan kapı kollarına kadar dikkat çekici ayrıntılar bulunduran yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik kürenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

İklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor.

UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle karbon kaynakları haline geldi. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 dünya mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi. Bu durumda son dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor. Araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. İşe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi. Uzmanlar, bu ormanların gelecek nesillere bırakılabilmesi için acil eylem çağrısında bulundu.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

çam ağaçları eşliğinde masmavi sularda yüzmek, kuşların ve dalgaların seslerini dinlemek, gürültü ve kargaşadan uzaklaşmak, burada hepsi mümkün.

Bhutan, 20. yüzyılın ortalarına kadar dışa kapalı kalmış bir ülke. Bu yüzden halkın büyük bir çoğunluğu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Ülkenin resmi adı Bhutan Krallığı.

Ancak Bhutan Kralı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Bhutan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Minnesota'nın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde 3 katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı 2. katta yer alıyor. 3. katta ise samanlar depolanıyor.

sıra ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Haro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: Прошлый год ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
0: Gova step.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor. Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın iki katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın iki katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmıkyalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

İlginç bir maceraya kapı aralamak istiyorsanız Kapilano Asma Köprüsü tam size göre. Ormanın içerisinde farklı bir deneyim sizi bekliyor. Baş döndürücü yükseklikteki köprü, Kapilano Nehri'ne karşı sap kayalıklara doğru dolanıyor.

dağın tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elian Donan Kalesi. Üçüncü yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket...
0: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
6: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 29, Karabük 33, Rize 28, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 34, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 ve Siirt 37 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Sağlam gücülük. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta NATO'nun kuruluşunu konuşacağız. Malum son dönemde NATO oldukça gündeme geliyor. Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan ayrılacak mı, ayrılmayacak mı derken bu NATO nasıl kuruldu? Soğuk Savaş dönemi sonrasında dünyada neler yaşandı? NATO'ya neden ihtiyaç duyuldu? NATO kurulduktan sonra ülkeler nasıl üye oldu? Türkiye'nin NATO'ya dahil oluşu ve birçok hususa temas edeceğiz. Bizlere İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman hocamız eşlik edecek. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldum. Yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Amerika Birleşik Devletleri ve Trump son dönemde yaptığı açıklamalarla birlikte deyim yerindeyse NATO'yu gündemde canlı tutmaya devam etti. Biz daha öncesine gidelim. Savunma sanayi açısından zor süreç dünyayı geçiriyor. Ülkeler biraz daha savunma sanayine yönelik öncelik tanımaya başladılar Ukrayna ve Rusya savaşı sonrasında. Ama evveliyatında savunma adına neler yapılmıştı? NATO'yla ne zaman biz merhaba dedik? NATO ne zaman kuruldu? İkinci Dünya Savaşı sonrası neler yaşandı ve Soğuk Savaş döneminde dünyadaki genel tablo nasıldı? Ne dersiniz?
1: Aslında Kuzey Atlantik Paktı diye Türkçe'de kullanılan NATO kısaltması temelini Brüksel Anlaşması'na dayandırtmak gerekiyor. Mart 1948. O tarihlerde tabii dünyanın gündemi nedir diye baktığımız zaman artan bir Sovyetler nüfuzu var Avrupa'da özellikle. Ve bu Sovyetler nüfuzuna karşı öncelikle siyasi bir oluşum olarak ortaya çıkıyor ama ne zaman Eylül 1948'de Berlin ablukası gerçekleştiriliyor Sovyetler Birliği tarafından ve yine o dönemde Çekoslovakya'da bir askeri darbeyle komünist rejim ortaya çıkıyor. Sovyetler tehdidine karşı tek başına ülkelerin hareket etmesinin yeterli kapasiteye sahip olmamaları sebebiyle Avrupa ülkelerinin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı diyor ki beraber hareket ederek Sovyetler Birliği'ne karşı bir yapı oluşturalım fikriyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla siyasi bir ittifaktan askeri bir ittifaka dönüştüğünü görüyoruz. Nedir o? Çok meşhur olan bir 5. madde ki onun da temeli 4. madde. Yani tek bir ülkenin ittifaktaki diğer ülkelerle beraber hareket ederek bir güç birliği oluşturması. Yine bahsettiğimiz 2. Dünya Savaşı sonrası yorgun Avrupa'nın tek başına Sovyetlerin nüfuzuyla mücadele edebilme kapasitesine sahip olmaması fikrine dayanıyor.
0: Peki amaca hizmet etti mi? Yani 1949 sonrası dünyada yaşanan gelişmeler bu ülkeler kanadında ya bu paktı iyi ki kurmuşuz, bu örgütün içerisinde iyi ki yer almışız çünkü şu yaşanan olay

0: bize nüfuz edebilirdi ya da bize sirayet edebilirdi dedirtti mi?
1: Baktığımız zaman aslında sonraki dönemde işte bir Varşova Paktı hikayesi var ve bir ikili durum söz konusu Avrupa nezdinde Batı bloğu ve Doğu bloğu şeklinde. Bu rekabete konu olan ülkeler bundan bir fayda görmüş olmalılar ki NATO üyesi ülke sayısı ilerleyen dönemde artarak devam etmiş ve en sonda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle 21. yüzyılda dahi üye sayısını arttırabilmiş bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Donald Trump'ın hem birinci başkanlık dönemi hem ikinci başkanlık döneminde NATO'ya gerçek anlamda darbe vuran açıklamaları NATO'nun kendi içerisinde de bir takım sorgulamalara son dönemde yol açtı ama o dönemin Avrupa'sını düşündüğümüz zaman bir komünist tehdide karşı bir tek başına hareket edemeyecek ülkeler daha kendilerine nazaran daha güçlü olan ülkelerle ülkelerin yanında durarak onların yanında isimlerini zikredilmesi yoluyla Sovyetlere karşı bir o dönemin tabirini kullanalım demir perde oluşturma fikrini hayata geçirdiler diyebiliriz.
0: Soğuk Savaş döneminde neler yaşandı peki? Sovyetler çok mu güçlüydü?
1: İkinci Dünya Savaşı'nda aslında Alman Nazilerin yayılmacı siyasetine karşı o meşhur durdurma nosyonu Sovyetler Birliği ile olmuştu. O döneme baktığımız zaman kış şartlarına dayanamayan bir Alman ordusu, Hitler'in ordusu bir şekilde Sovyetlere nüfuz edememişti. Ve sonrasında da biz Amerika Birleşik Devletleri'nin dahliyle beraber Avrupa kıtasında ilerleyemeyen bir Almanya görmüştük. Ve bu noktada da Pasifik'te Japonları, Amerikalılar, Almanları da Avrupa'da Sovyetlerin durdurduğunu gözlemliyoruz. Bu da aslında Sovyetler Birliği'nin ilerleyen dönemde zaten güçten düşmüş ve Almanya'ya karşı direnememiş Fransa, İngiltere gibi ülkelerin ülkelere nazaran daha güçlü olduğu izlenimini yaratmıştı. Bunun tabii ilerleyen dönemdeki etkilerini kırmak için ve Avrupa ülkelerinin bir anlamda gelişmelerini destekleyebilmek için German Marshall isimli bir fonun oluşturulması ve ilerleyen dönemde Sovyetler Birliği'nin etkisine karşı önce İngilizlerin ama sonrasında İngilizlerin bunu karşılayabilecek bir ekonomik gücünün olmadığını Amerika Birleşik Devletleri'ne söylemesi sonrasında bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin devralması işte meşhur Truman doktrini dediğimiz bir takım hem askeri hem de mali yardımlarla Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetinin Avrupa kıtasına nüfuz etmesi ve bu şekilde Avrupa ülkelerinin kalkındırılması yoluyla bir şekilde Sovyetlere karşı dirençlerinin kademeli olarak artırılması siyasetinin izlendiğini görüyoruz. Tabi o dönemler çok ciddi bir şekilde bu rekabetin hem ekonomik olarak hem askeri olarak yaşandığı dönemler bir dehşet dengesi dediğimiz Hiroşima ve Nagasaki'de kullanılan atom bombaları sebebiyle başlayan bir nükleer tırmanma var. Her ülke savunma sanayine çok ciddi yatırım yapıyor ve bu yaptığı yatırımı da gösterdiği çok temel bir mecra var. Kurtuluş günlerinde yapılan askeri tankların yürüdüğü o hatırlayalım Türkiye'de de vardı çok uzun yıllar boyunca bütün dünyada aslında işleyen bir şeydi. Hangi kapasiteye sahibim caydırıcı olabilmek için o gösteriler hem Kurtuluş Günlerinde hem de önemli tarihlerde işte 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği tarihte o tankların yürümesi, silahların sergilenmesi bir anlamda karşı tarafa bir direnç oluşturabileceğinin göstergesi olarak ifade ediyordu. Hatta rekabet öyle bir seviyeye gelmişti ki yani Türkçe'de kullanılan bir tabir var. Rekabet uzay diye gerçek anlamda uzaya da taşınmıştı. Doğu bloğu ve Batı bloğu arasındaki rekabet ve

0: NATO bu anlamda bunun da sergilendiği önemli mecralardan bir tanesiydi. Ülkeler sahip oldukları askeri kapasitelere daha fazla yatırım yaparken diğer ittifak içerisindeki ülkeler aracılığı içerisinde de bir alışveriş söz konusuydu. Yani bir ülkedeki bir askeri gelişimden de faydalanmak isteyen ülkeler başka bir yerden satın almak yerine ittifaka üye ülkelerden satın alma yoluyla bu ilerleyen dönemde Türkiye'nin sıkıntı yaşayacağı bir noktaya da gelmişti. Çünkü karşılığında da bir söz verme durumunun söz konusuydu. Çünkü bu istihbaratın, bu askeri sırların paylaşılması da söz konusuydu. Karşılıklı bağımlılık felsefesine dayalı bir yapı bugüne kadar devamlılığını sürdürüyor diyebiliriz.
1: Bir savunma ittifakı diyebilir miyiz buna peki?
0: Çok net bir şekilde bir güvenlik örgütüdür. Savunma ittifakı olmanın ötesine geçmek durumunda kalmıştır. Çünkü Soğuk Savaş'ın bitişiyle beraber, Sovyet tehdidinin ortadan kalkmasıyla beraber varlık sebebi sorgulanmıştır. Karşısında savunabileceğiniz bir blok olmayınca NATO'nun stratejik konseptinin güncellenmesi söz konusu olmuştur ve savunma ittifakından bir güvenlik ittifakına doğru yönelmiştir. Ve bu anlamda da 90'larla beraber hem Berlin duvarının yıkılması, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi hem de Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında yeni tehdit anlayışı, yani sadece sınırların korunması değil ama güvenliğin farklı sektörlerinde de bir direnç kapasitesinin kazanılması anlayışı ortaya çıkınca kriz yönetimi diye adlandırabileceğimiz yeni bir anlayış geliştirilmiştir ta ki Ukrayna mevzuna kadar.
1: 1948'den itibaren bu fikir ortaya atıldı dediniz. Hı hı. Peki ilk başta kaç üyeyle bu örgüt, bu ittifak kuruldu? 48'de konuşuldu. Hemen 49'da biz bunu kuralım mı dediler. O işleyiş nasıl oldu?
0: Aslında 48'de Brüksel Anlaşması'nda bir üye sayısı, Brüksel Anlaşması'nı imza atan ülke sayısı çok az. Mart 48'de Brüksel Anlaşması var. Eylül 48'de Berlin ablukası uygulanınca Sovyetler Birliği tarafından o noktada bunu bir askeri ittifak, önce siyasi bir ittifak olarak oluşuyor. Sonrasında askeri ittifaka dönüşmesi, önce Berlin ablukası, sonrasında da Çekoslovakya askeri darbesiyle komünist yapının Çekoslovakya'da iktidara gelmesiyle beraber bu işin askeri boyutu o zaman ortaya çıkıyor. Tabii o yıllarda 12 üye ile başlıyor. Ama bu Brüksel Anlaşması'nın tarafları sayı olarak 5-6 ülke ile sınırlı. Dolayısıyla ilerleyen dönemde bu sayı giderek artıyor. Çünkü farklı dönemlerde farklı mevzular ortaya çıkıyor ve o mevzulara göre genişleyen bir, işte NATO'nun genişleme ilerleyen yıllarda bunlara farklı isimler veriliyor. İşte açık kapı politikası gibi, barış için ortaklık gibi. O dönemin ruhuna uygun genişlemeyi anlamlandırabilecek, o dönemin ihtiyaçlarına cevap verebilecek konseptler, stratejik konseptler ve genişleme politikaları izleniyor diyebiliriz.
1: Buraya katılan ülkelerin kabulü nasıl gerçekleşti? Peki ilk etapta ya kendimize karşı, daha doğrusu Sovyetlere karşı kendimizi koruyalım fikrinde olanlar mı birleşti? Ya da ortak bir menfaat etrafında mı bu ülkeler birleştiler? Ya da Sovyet beni de tehdit ediyor diyen herkes buraya girebildi mi? O 12 üye nasıl bir araya geldi?
0: Aslında ortak tehdit burada çok önemli bir kavram. Hala işleyen mevzu aslında bir ortak tehdit anlayışının olması üye olan ülkeler arasında. Dolayısıyla birbirine bir zamp gibi yapıştıran mevzu bir ortak tehdit algısı. Bunun içinde bir oylama mevzu söz konusu. Herhangi bir şekilde bir veto olmaması gerekiyor. Bu İsveç-Finlandiya örneğinde gördüğümüz gibi bir ülkenin vetosu bile üye olmak isteyen ülkenin NATO ittifakı dışında kalmasına yol açabilecek şekilde. Çünkü neden oy birliği gerekiyor diye baktığımız zaman o dönemin şartlarını düşünmek gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmışsınız ama enseniz

0: de kendi anlayışını size empoze etmek isteyen bir yapı var. Buna karşı herhangi bir ufacık bile bir alanın açılması demek, yani oradan nüfuz edebilecek bir etkinin bırakılması anlamına geldiği için bunun tamamen kapatılması söz konusu. O yüzden zaten demir perde algısı oluşuyor. O perde tamamen bu iki anlayış, bu iki rakip, hem iç siyasi hem de askeri anlayışın, ekonomik anlayışın tamamen birbirinden ayrılması fikrine dayandığı için oy birliği üzerine ve veto hakkının kullanılması mevzuu da tam olarak hiçbir şekilde surlarda gedik bırakmama anlayışına dayalıydı diyebiliriz.
1: 1948 diyoruz. Türkiye'nin NATO'ya dahil oluşu 52 sanıyorum. Arada 3-4 sene oynuyor kabaca. 3-4 yıl boyunca Türkiye buraya dahil olmak mı istemedi, yoksa kabul mü görmedi?
0: Aslında buradaki konuşulması gereken önemli eşiklerden bir tanesi, NATO'nun dönüşümünde rol oynayan önemli eşiklerden bir tanesi Kore Savaşı. Kore Savaşı ile beraber askeri olarak da bir hareketlenme görüyoruz. İlk defa bir çatışmaya müdahil olma sürecini biz görüyoruz. Türkiye'nin o dönemde üye olma arzusu var ama bir rekabet söz konusu, hem Truman doktrininde hem de sallanan Marshall yardımlarında Türkiye'nin ekonomik yardımların dışında bırakılması söz konusu. Hatta o dönemde ciddi tartışmalara yol açıyor. Acaba Batı İttifakı gerçekten Türkiye içinde istiyor mu sorgulamalarına yol açıyor o dönemde. Ama Kore Savaşı ortaya çıkınca ve Türkiye'nin oraya asker gönderme iradesi söz konusu olunca anlayış tamamen değişiyor Türkiye'ye yönelik olarak ve Yunanistan'la beraber Türkiye üye oluyor ki bu anlayışı ilerleyen dönemde, daha önceki dönemde Truman doktrininde de görmüştük. Ancak ilerleyen dönemde Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'ne üyelik, Avrupa topluluğuna üyelikte de benzer bir anlayış sergilenmeye çalışılıyor. Ancak orada farklı bir süreç işliyor NATO ve diğer ittifaklardan farklı olarak. Tabii Türkiye'nin o dönemde sağlayabileceği katkı çok önemli ve Türkiye'de o dönemde aslında Sovyet tehdidini üzerinde hissettiği için bir an önce o bloğun parçası olarak o güvenlik şemsiyesinin hem altına girmeye çalışıyor ama bunun yanında o dönemin ihtiyaçlarına baktığımız zaman hala savaştan yorgun çıkmış bir Avrupa fotoğrafı var. Bunun yanında bir Kore Savaşı'nda yine bir komünist tehdit var. Adanın tamamının komünist etkiye, Sovyetlerin etkisine girme ihtimali söz konusu olduğu için orada Türkiye'nin gerçekten savaştan yorulmamış bir Türkiye'nin ve gerçekten ordusunun güçlü olması önemli bir fayda sağlayabileceği için o dönemde Türkiye'nin üyeliği diğer yıllara nazaran çok daha kabul görüyor. Tabii Yunanistan'la beraber üye olması mevzunun yine altını çizmek gerekiyor.
1: Ama ha deyince üyeliğimiz kabul olmadı herhalde. Tabii, bir süreçti bu.
0: O Kore Savaşı'nın çok önemli etkisi olduğunun altını çizmek gerekiyor. İşte o dönemin ihtiyaçları, dönemin gerçekliği ve Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar beraber değerlendirildiğinde daha önceki çekinceler çok farklı bir boyuta geliyor ve Türkiye'nin o anlamda gerçekten irade gösterdiğini ortaya koyuyor. Batı bloğunun bir parçası olmak sadece lafta değil ama sahada da bunun gösterilmesi, oraya asker gönderilmesi çok önemli bir şey. Çok uzak bir mesafeye, yani Türkiye'nin gerçek anlamda sınırının çok da ötesinde kendisine tehdit oluşturmayacak bir yere asker göndermesi o anlamda Türkiye'nin gerçek anlamda Batı İttifakı'nın içinde olmak istediğinin sahadaki göstergesi olduğu için o dönemde üyelik gerçekleşiyor diyebiliriz.
1: Türkiye'nin NATO'ya dahil olması nasıl bir katkı oluşturdu ülkemiz için?
0: Tabii zamanın ruhu dediğimiz gibi Sovyetlerin tehdidi çok yakın hissedildiği için özellikle Boğazlar mevzuunda önemli bir kriz yaşanıyor o dönemde ve o krizden sonra Batı anlıyor Türkiye'nin Sovyetlerin etkisi altına girme riski onların da çıkarına olmadığı fark ediliyor ve Türkiye'nin bu dönemde aşabileceği karşılaşabileceği belli zorluklardan zaten Truman doktrini sayesinde ve Marshall yardımlarıyla belli bir noktaya gelmişti. Ancak bu şemsiyenin altına girilmesi çok daha farklı bir vizyon açıyor Türkiye'ye. Neden? Biz hep şunu söyleriz. Doğu ve Batı arasında tam ortada olan

0: dengeleyici bir unsur olma, nasıl aktarıyoruz biz bunu, Türk dış politikasına nasıl tedavül ediyoruz? Doğu ile ilişkilerimizde Türkiye her zaman Batı ile kurduğu yakın ittifakı masaya koyabilmiştir. Batı ile ilişkilerinde de Doğu ülkeleriyle kurduğu iyi ilişkiler Türkiye için her zaman daha bir artı değer oluşturmuştur. Bu önemli bir mevzu. Ve yine savunma sanayinde önemli etkileri olmuştur. Ta ki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar o önemli bir kırılma oluşturuyor. Yine Orta Doğu ile ilişkilerde çok önemli bir kaldıraç olarak etkide bulunmuştur. Yani Türkiye gerçek anlamda Doğu ve Batı arasındaki o ilişkilerini dengede tutabilmek için her iki tarafa yönelik yaklaşımlarında sahip olduğu bu önemli etkiyi diğer tarafla müzakerelerinde masaya koyabilmeyi çok ciddi anlamda değerlendirmiştir.
1: İlk değerlendirmelerinizde NATO'nun amacına temas ettik. Hı hı. Aradan onlarca sene geçti. Hı hı. 2020'li yıllardayız. Bugünün şartlarında NATO hala ilk günkü amaca hizmet ediyor mu, yoksa biraz atıl bir ittifak grubu haline mi geldi?
0: Tabii NATO'nun diğerlerinden şöyle bir farkı var. Kendisini sürekli güncelliyor. Hep Birleşmiş Milletler'le ilgili bu söylenir. İlk kurulduğu zaman neyse şu anda da aynı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür ifadesi bunu tam olarak özetleyen bir şey. NATO böyle bir yapı değil. NATO sürekli stratejik konseptini belli aralıklarla, işte düzenlenen önümüzdeki aylarda Türkiye'de, Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinde de yine önemli bir dönüşümün olacağı ifade ediyor. Çünkü şu anda onun hazırlıkları yürütülüyor farklı kademelerde. Bu kendini sürekli yenileme kapasitesi NATO'ya çok çok önemli bir mukayeseli üstünlük sağlıyor. Yani zamanın ruhu, zamanın şartları neyi gerektiriyorsa NATO öncelikle onu kendi içine, kendi kapsamına alıyor. Güvenlik tehdidi, mukabele edilmesi gereken unsurlar içerisine alıyor ve buna yönelik bir güç geliştiriyor. Bu bazen hızlı hareket etmeye gerektirecek bir güç ise hemen hızlı mukabele gücü diye bir güç oluşturuluyor veya daha yumuşak bir tehditse, mesela enerji güvenliği yumuşak bir tehdit, 2000'li yıllarla beraber NATO'nun stratejik konseptine bakıyoruz. Enerji güvenliği mukabele edilecek unsurların arasına alınıyor. Başka neler ekleniyor? Kritik altyapı güvenliği diye bir kavram var. Şu anda bununla ilgili çok ciddi çalışan yapıların başında Kuzey Atlantik İttifakı geliyor. Sonra geliyoruz siber güvenlik, yine bu da yine içine dahil edilen unsurların arasında oluyor. Covid-19 mesela çok önemli bir kırılma noktası Kuzey Atlantik İttifakı için, çünkü o dönemde bir çalışma grubu oluşturuluyor. Küresel NATO. Acaba biz NATO'yu bölgesel bir ittifak olmaktan küresel bir ittifaka, mevcut güvenlik riskleri, mevcut tehditler artık sadece bölgesel işbirlikleriyle çözülebilecek tehditler değil, iklim değişikliği, enerji güvenliği, siber güvenlik, kritik altyapıların güvenliği, Covid-19. Şimdi bu tehditlere baktığınız zaman bölgesel güvenlik tedbiri almak da bu tehditlerin mukabele edilmesine yeterli değil. O yüzden acaba biz NATO'yu küresel bir hale mi getirsek diye bir çalışma grubu oluşturuyor ve bir rapor hazırlanıyor. Hatta o yılın zirvesinde Yeni Zelanda, Japonya gibi devlet liderleri o zirveye davet ediliyor. Zamanın ruhu çünkü bunu gerektirdiği için önümüzdeki dönemde bunun nerelere evrileceği tabii önemli sorulardan bir tanesi olacak. Özellikle Trump gibi bir figürün tekrar dünya siyaset sahnesine dönmesi pek çok algıyı da değiştirdi.
1: O zaman o noktada şunu sorayım. İlk etapta NATO'nun neden kurulduğunu anlatırken Sovyetlere karşı ortak bir korunma içgüdüsüyle harekete geçtiğinden bahsetmiştiniz. Hazır burada şu an Trump da konuya dahil olmuşken, önümüzdeki süreçte NATO'vari yeni birlikler söz konusu olabilir mi? Bununla alakalı ülkelerin çalışmaları

0: var mı ya da olacak mı?
1: Belki öncesinde şunu söylemek gerekiyor. Sovyetlere karşı kurulmuştu. Ancak sonrasında Kuzey Atlantik İttifakı Rusya Federasyonu'yla da bir ilişki kurmayı başarmıştı. NATO-Rusya İşbirliği Konseyi kuruldu. Ve çok uzun yıllar bu çalışmalarına devam etti. Hatta öyle bir noktaya geldi ki acaba Rusya Federasyonu da Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir parçası olabilir mi? Sorusu gündeme gelmişti. Ta ki Münih Güvenlik Konferansı'ndaki Putin'in o konuşmasına kadar. Putin iktidara gelinceye kadar Rusya Federasyonu ile Kuzey Atlantik İttifakı arasında çok gerçekten ilişkiler ilerlemişti. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki Putin'in o yaptığı konuşma sonrasında ise bu ilişki tamamen çok farklı bir boyuta taşındı. NATO'nun Sovyetler Birliği'nin eski Sovyetler Birliği topraklarında Rusya Federasyonu'nun tekrar etki yaratmak istediği anlayışının iktidara geldiğini görüyoruz biz Putin'le beraber ve oradaki NATO'nun bahsettiğimiz açık kapı politikası, barış için ortaklık gibi farklı işbirliği modellerini kendisi için tehdit olarak gördüğünü net bir şekilde beyan etti. Hatta Ukrayna'ya saldırıdan hemen önce bir basın toplantısı gerçekleştirilmiş. İşte Medvedev vardı, Lavrov vardı, Şoygu vardı, Putin vardı. Hepsi o güne kadar Ukrayna'nın, sadece Ukrayna'nın NATO üyeliğini ne karşı çıkan bir portre çizilirken o toplantıda Bulgaristan'dan da çekilmeli dedi, Romanya'dan da çekilmeli dedi, Danimarka'dan da çekilmeli dedi. Buralar dahi Rusya Federasyonu'nun tekrar etki yaratmak istediği alanlar olarak tanımlanmıştı. Dolayısıyla biz çok önemli bir eşiğe gelindiğini görüyoruz ama bu eşik aslında 2021 yılındaki NATO zirvesinde ilan edilmişti bir şekilde. Çünkü o tarihte NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verilmişti. Basında o dönemde şöyle bir ifade kullanılıyordu. NATO ile Rusya Federasyonu arasında müzakere edildiği söylenen bir belgeden söz ediliyordu. İkinci Yalta belgesi, birinci Yalta biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonrasındaydı. İkinci Yalta belgesi diye adlandırılan bir belgenin müzakere edildiği söyleniyordu. Ve o zirveden sonra bu belgede uzlaşı sağlanamadığı maddeler üzerinde söylendi. O yüzden NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin çalışmalarına ara verildi. Ara dönemde Afganistan'dan çekilen bir Amerika Birleşik Devletleri gördük. Eylül ayı itibariyle de Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yığınak yaptığına dair çeşitli Batı merkezli istihbarat raporları vardı. Kasım ayına gelindiğinde hala o belge müzakeresi devam ediyordu. Yeni öneriler iletiliyordu taraflarca birbirine. Kasım ayında bu sefer artık son nokta konuldu. Rusya Federasyonu Moskova'daki NATO-Rusya İşbirliği Konseyi'nin ofisinin kapısına kilit vurduğunu ilan etti. O noktadan itibaren artık NATO ve Rusya arasında tekrar o Sovyetler dönemini andıran bir ayrışma gerçekleşti ve Şubat ayında Pekin Olimpiyatları'nda Putin Pekin'e giderek o hafta sonu bu sefer Çin'le beraber ortak hareket edeceğine dair bir deklarasyon yayınladı. 20 gün sonra da Rusya Federasyonu biz Ukrayna topraklarında gördük. Tam olarak NATO'nun Rus tehdidini tekrar ensesinde hissettiği tarihtir. O tarihten bugüne aslında NATO içerisinde de bir takım sorgulamalar yapılmaya başlandı. Hatta daha ilerisini söyleyelim. Bir hazırlık var mı diye sormuştunuz. Aslında şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump iktidarı dışında şunu söyleyebiliriz. 2029-2030 çok ciddi bir şekilde NATO üyesi ülkelerin Rusya'nın olası bir Avrupa'da yayılmacı siyasetine karşı bir sıcak çatışma hazırlığı yapıldığını biz resmi kaynaklardan öğreniyoruz.
0: Neden 2029-2030?
1: O zamana kadar Rusya Federasyonu'nun kendini gerçek anlamda
0: hazırlayacağım.
1: Bu yönde bir siyaseti izleyebilmek için hazır hissedeceğine dair. Dolayısıyla Almanya'dan özellikle gelen açıklamalar Almanya'nın kendisini böyle bir olası yayılmacı siyasete karşı hazırladığı yönünde ve hatta NATO içerisinde bir takım tatbikatların yapıldığı söyleniyor. Yakın dönemde hatırlayacaksınız, Baltık Denizi'nde bir tatbikat gerçekleştirmişti ve Türk ordusu orada çok ciddi bir şekilde manşetlere taşınmış, çok olumlu ifadeler kullanılmıştı. Çünkü Donald Trump artık birinci başkanlık döneminde ilk bunu söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa kıtasının savunmasına bu kadar fazla bütçe ayırmayacağını söylemişti ve Avrupa üyesi ülkelerin bütçelerini artırması gerektiğini söylemişti. Tekrar iktidara geldiğinde bu işin boyutları biraz daha ilerledi. Yine bir Münih Güvenlik Konferansı var. J.D. Vance'in geçtiğimiz sene katıldığı toplantıda çok ciddi eleştirileri vardı ve acaba NATO'dan çıkmayı mı düşünüyor? Amerika Birleşik Devletleri söylemleri gündeme gelmişti. Bu da aslında NATO üyesi ülkeler arasında farklı bir oluşuma gitme yönelimi olduğunu söyleyebiliriz Almanya liderliğinde.
0: Hocam, Amerika'da dünya için bir tehdit unsuru değil mi şu an? Yani sizle program öncesinde de sohbet ettik. Trump'a bağladık bunu o sohbetimizde ama netice itibarıyla şimdi son süreçte Rusya örneğini de veriyorsunuz. NATO ile Rusya arasında ilişkiler ta ki Putin'e kadar farklılaşmıştı. Putin'le birlikte yine o tehdit unsuru gündeme geldi dediniz. Ama 24 yıldır Putin var. Tamam, Trump'ın yaşı itibariyle biraz daha belki o denli uzun bir süre mümkün olmayacak. Ama netice itibariyle de dönemini tamamlayana kadar dünyanın üstünden geçeceği anlamını mı taşıyacak bu? Yani Venezuela'ya yaptığı malum, Orta Doğu'da yaptığı malum. Ülkeler kendisini tedirgin hissediyor. Bu bir yandan hep siyaseti konuşurken ekonomiyi ayrı düşünemeyiz. Petrol fiyatları yüksek. Ülkelerin büyüme verisine baktığımızda ciddi bir düşüş öngörüsü masada. Almanya'sı, İtalya'sı, Fransa'sı, diğer global devletler ya Trump'a karşı neden sessiz bir tavır takınıyor? Onların yeniden aynı noktada buluşup bir ittifak kurma olasılıkları zayıf mıdır ya da nedir?
1: Aslında Avrupa için uyanış tarihi Ukrayna'ya saldırının başladığı tarihte. O dönemde NATO'ya üye olmayı düşünmeyen ülkeler dahi NATO üyesi olmak istediklerini beyan ettiler. Aynı Çekoslovakya'daki askeri darbe sonrasında bir anda bir uyanışın yaşandığı gibi Ukrayna'da da böyle bir uyanış yaşandı. Şimdi ikinci bir uyanış daha yaşanmak üzere. Nedir o? Donald Trump'ın iktidara geldiği gün yaptığı konuşmada saydığı ülkeler: Grönland, Kanada, bunların Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaleti haline getirileceği ifadesinin kullanılması Avrupa ülkelerinde, NATO üyesi Avrupa ülkelerinde ikinci bir uyanış yarattı. Ukrayna mevzuunda Biden iktidarı vardı, herhangi bir sorgulama yaşanmıyordu. Ancak Trump'ın tekrar iktidara gelişiyle beraber artık alanını daha da genişleten bir Trump iktidarı çok önemli bir yakın dönemde bize testi getirecek. Nedir bu test? Grönland'a çok net bir şekilde Kuzey Atlantik İttifakı'nın geleceği test edilecek. Şu anda muhtemeldir ki bunun müzakereleri yürütülüyor olabilir. Yakın dönemde Kral Charles'ın Donald Trump'ı bir ziyareti gerçekleştirilmişti. Tabii onun çok iade-i ziyaret olmanın ötesinde olduğunu
0: birbirlerine
1: görmek gerekiyor.
0: Birbirlerine laf sokarak geçti o ziyarette.
1: Öncesinde biliyorsunuz önce Donald Trump Kral Charles'ı ziyaret etmişti. Şu anda onu bir iade-i ziyaretmiş gibi görülüyor ama şu anda çok net bir şekilde Grönland ve Kanada üzerinden bir hesaplaşma görülüyor. Çünkü Kanada dediğimiz yer Birleşik Krallığın aslında bu etkisinin olduğu bir toprak. Buraya tehdit kar ifadelerin kullanılması aslında Birleşik Krallık'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bir karşılıklı restleşme anlamına geliyordu. Buna bir de Danimarka eklendi ve yakın dönemde yine çok önemli tatbikatlar yapılmaya başlandı. Grönland'da ve özellikle Almanya liderliğinde Avrupa ülkeleri arasında toplantılar gerçekleştirilmeye başlanıyor. Olası bir Grönland'daki agresif Amerikan

0: da Hindistan'ı dahi NATO'ya nasıl eklemlendirebileceğimizin müzakeresinin yapılması gerekiyor diyen bir Amerika Birleşik Devletleri varken 2024 itibariyle çok farklı bir yöne giden 2024'ten sonraki dünyada nasıl bir Amerika, nerede kendini konumlandırmak isteyen Amerika var sorusunun cevabı net bir şekilde Avrupa savunması değil.
1: Hocam bu ittifaka girmek zor. Çıkmak da zor mu, yoksa ben çıkıyorum diyen hemen çıkabiliyor mu? Çünkü yine gündemde siz de değerlendirmeleriniz arasında NATO'ya verdiği paralara atıf atan Trump'tan bahsettiniz. İşte ben daha fazla destek oluyorum, maddi olarak benim daha fazla cebimden para çıkıyor yorumlarını çok yapmıştı. Hı hı. Şimdi dünyayı NATO'dan çıkacağım diye tehdit ediyor. Böyle bir şey, hani Trump istedi diye mümkün müdür? Yani bir liderin iki dudağı arasında rahatça uygulanabilecek bir karar mı?
0: Tabii Donald Trump'ın diğer Amerikan başkanlarından şöyle bir farkı var. Süper çoğunluk diye adlandırdığımız bir etkiye sahip. Ama önümüzde çok önemli bir kritik eşik var. Nedir o? Ara seçimler.
1: Kasım seçimleri.
0: Kasım seçimleri. O yüzden bu NATO zirvesi, Ankara'daki NATO zirvesi gerçekten çok önemli. Donald Trump'ın da bu açıklamayı şu anda yapıyor olması hem Avrupa ülkelerine bir mesaj, ama aynı zamanda Rusya ile ilişkilerine de bir mesaj. Putin'le biliyorsunuz Alaska'da bir zirve gerçekleştirdi ve ne konuşulduğu ile ilgili çok fazla bir bilgi yok. Çünkü ikili bir arabada gerçekleşen özel bir görüşme oldu. Hiç üçüncü bir kişinin bulunmadığı bir görüşme. Dolayısıyla ne tür müzakerelerin yürütüldüğü şu anda bir muamma. Ve Donald Trump'ın Kasım seçimlerine kadar ne yapabiliyorsa yapabilmesi gerektiğine dair bir algısı var. Ama Kasım seçimlerinde bu süper çoğunluğu özellikle Senato ve Kongre arasındaki dağılımda Donald Trump aleyhine bir dengenin oluşacağı algısı giderek yükseliyor. Bu da ne demek? Çıkmak için Kongre onayı gerekiyor. Ve Kongre'de kaybeden bir, çoğunluğu kaybeden bir Cumhuriyetçi parti olasılığı giderek artıyor. Şu ana kadar izlenen Trump siyasetinin sonuçları olarak böyle bir olasılığın giderek artacağı söyleniyor. Bu da aslında zaten demokrat kanatta NATO ittifakı ile ilgili herhangi bir sorgulamanın olmadığını biliyoruz. Ama cumhuriyetçi kanat içerisinde de Donald Trump gibi düşünmeyen isimler de var. Yine bunu da yine dikkate almak gerekiyor. Dolayısıyla her ne kadar süper çoğunluk olsa da Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trump gibi düşünmeyen, Kuzey Atlantik İttifakı ile ilgili olarak Trump gibi düşünmeyen isimlerin nasıl oy vereceği dikkate alındığında şu anda Trump'ın bunu zorlayabilme imkanı henüz o kadar yüksek değil. Hele ki Kasım ara seçimleri kılıcı Trump'ın üzerinde sallanırken.
1: Hocam iki ihtimalli düşünelim. Şayet böyle bir şey gerçekleşirse bu NATO'ya zarar verir mi? Ya da Türkiye'nin konumuna nasıl yansır? Çünkü ordusu itibarıyla önemli bir güce sahip NATO'da Türkiye. Bizim konumumuzu ve işleyişimizi, NATO'daki etkimizi nasıl etkiler?
0: Şu anda bugüne kadar hep olumlu etkisini gördük. Çünkü Avrupa ülkelerinin özellikle Türkiye ile ilişkilerindeki söylemlerinde inanılmaz bir Türkiye lehine söylem görüyoruz. Çünkü Amerikan ordusunun NATO'dan en azından savunmasına o kadar pay ayırmak istemeyen, çıkmasını bir tarafa koyalım, savunmasına o kadar ilgi göstermek istemeyen, pay ayırmak istemeyen bir Amerikan ordusunun eksikliği dahi Türk ordusuna ne kadar fazla Avrupa'nın ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Çünkü NATO ittifakı üyeleri arasında Türk ordusu ikinci en büyük ordu. Amerika Birleşik Devletleri ordusundan sonra ve sahip olduğu kapasitelere, özellikle yakın dönemde insansız hava aracı ile ilgili olarak Türkiye'nin geliştirdiği kapasite Ukrayna'da gidişatı etkileyecek boyuttaydı. Dolayısıyla bunu da değerlendirdiğimiz zaman yakın dönemde işte Baltık Denizi'ndeki yapılan tatbikatta Türk ordusuna çok

0: ciddi övgülerin düzüldüğünü görüyoruz. Bu tabii tesadüf değil ve bu bahsettiğimiz yine bir tatbikat gerçekleştirildiğini söylemiştik. Olası bir Rus yayılmacı siyasetine karşılık 2029-2030'da takvimlendiği söylenen Almanya tarafından. Orada da hareket planları içerisinde Türkiye'nin çok önemli olduğunu görüyoruz. Yine farklı yönlerden bu Rus yayılmacılığına karşı mukabele etmede Türkiye'siz bir mukabelenin olamayacağını değerlendiren NATO üyesi ülkeler olduğunu söylemek gerekiyor. Ama bununla birlikte tamamen diğer kanatta olan bir anlayış da var. Yakın dönemde biliyorsunuz Fransa Devlet Başkanı Macron'un Yunanistan'la ilgili aldığı kararlar dikkatle izlenmesi gereken kararlar. Çünkü hep biz ikili olduğunu söylemiştik. Hem Türkiye hem Yunanistan'ın beraber ön plana çıkartıldığını söylemiştik. Almanya burada Türkiye'yi çok ön plana çıkartmak isteyen bir ülkeyken Fransa burada Yunanistan lehine bir siyaset izliyormuş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu ikili siyasetin de yine dikkate alınması gerekiyor Türkiye tarafından önümüzdeki dönemde.
1: Fransa'nın çok bir etkisi var mı peki şu an dünya siyasetinde? Trump hiç yok sayıyor sanki Macron'u.
0: Aslında bu Kuzey Atlantik İttifakı'nın kuruluşunda Fransa'nın önemi var. Çünkü nükleer kapasiteye sahip olan Avrupa ülkesi olarak Fransa, Kara Avrupası ülkesi olarak Fransa karşımıza çıkıyor. Ve İran mevzu sonrasında Fransa elindeki nükleer kapasiteyi Avrupa üyesi ülkelerle, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle paylaşma yönünde bir irade sergiledi. Aslında Yunanistan ziyareti tam olarak bunun içinde. Ve buna Almanya'da dahil elindeki nükleer kapasiteyi paylaşmak isteyen bir Fransa görüyoruz. Dolayısıyla bu parametrenin de yine NATO ittifakı içerisindeki yeni güç dengeleri açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde nükleer kapasitenin ne kadar önemli olduğunu anlatan önemli bir gelişme Fransa'nın bu hamlesi diyebiliriz.
1: 1952'de Türkiye'nin NATO'ya dahil olması sonrasında Türkiye'ye katkısı, etkisi ne oldu diye sormuştum. Aradan yıllar geçti. Şu an sanki Türkiye'nin NATO'da olması NATO'ya daha büyük katkı sunuyor gibi.
0: Ukrayna mevzu bunun altını çok büyük, kalın kalemlerle çizdi diyebiliriz. Bu tehdidin farkına vardı. Ne kadar yakın tehdit olduğunu farkına vardı Avrupa ülkeleri. Ve şu anda Orta Doğu'da yaşanan, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan gerilim Türkiye'nin önemini bir kere daha ortaya koydu. Özellikle enerji güvenliğinin sağlanması açısından Türkiye'nin önemi arttı diyebiliriz ve tabii ki lojistik tedarik zincirinde Türkiye'nin orta koridor olarak önemi katıldığım geçtiğimiz yıllarda Trump öncesi katıldığım panellerle Trump sonrası katıldığım panellerde Türkiye ne kadar önemli sorusunu artık daha fazla durmaya başladım. Türkiye ne düşünüyor? Bunu gerçekten çok merak ediyorlar. Ne kadar katkı vermek istiyor Avrupa'nın güvenliğini? Bunu gerçekten bilmek istiyorlar. Ve Çin, Covid bize neyi gösterdi? Lojistik tedarik zincirinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Mesafenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Dolayısıyla Türkiye'nin jeopolitik konumu Avrupa'nın pek çok güvenliği açısından giderek daha da artıyor önemi. Ekonomik güvenliği, enerji güvenliği ve lojistik tedarik zincirinin güvenliği ve tabii ki göç mevzuunda bir kere daha ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin oynayacağı rol Avrupa'nın göçle mücadelesinde ne kadar kritik olduğunu ortaya koymuştu. Orta Doğu'dan kaynaklı tehditlerin Avrupa kıyılarına gelmemesi için, Avrupa sınırlarına gelmemesi açısından da yine Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu Avrupa bir kere daha gördü diyebiliriz.
1: Bu noktada siz özellikle işleyişi konuşurken Birleşmiş Milletler'den farklı, kendini sürekli yenileyen bir işleyiş olarak NATO'yu değerlendirdiniz. Gerek NATO, gerek Birleşmiş Milletler, gerekse Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci bazı durumlarda yan yana değerlendiriliyor. Özellikle güvenlik meselelerinin yaşandığı bu süreçte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınması gerektiğine yönelik kanaatler de çok fazla masaya gelmişti. Böyle bir adım bekler misiniz? Yoksa bundan ziyade güvenlik üzerine yeni bir pakt ya da yeni bir

0: ittifakın olması daha mı olası olur dünyada?
1: Tabii Avrupa özelinde konuşacak olursak von der Leyen'in açıklaması gerçekten nasıl diyeyim, uygun kelimeyi bulmakta da bazen insan zorlanıyor. Olmaması gereken bir açıklamaydı. Çünkü Türkiye'nin kendini konumlandırmasıyla Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi konumlandırması arasında bir, en azından şu anda Avrupa Komisyonu'nda görev yapan ekip arasında bu düşünceye sahip olan bir takım zihniyetin olduğunu ortaya koydu. Ancak farklı ülkelerin Türkiye'ye yönelik yaklaşımına baktığımız zaman, İtalya'ya bakalım, İspanya'ya bakalım, Almanya'ya bakalım, çok daha olumlu bir algı var Türkiye ile ilgili olarak. Yine Hollanda burada ön plana çıkan ülkelerden bir tanesi. Yakın dönemde önemli bir yine toplantı gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu farklı anlayışların olması da aslında Avrupa üyesi ülkelerde nasıl bir yön çizilmesiyle ilgili birbirle çatışan zihniyetlerin olduğunu bize gösteriyor. Tabii önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bugüne kadar sağladığı güvenlik sağlayan ülke pozisyonunu ben sadece bölgesel değil ama aynı tahıl krizinde olduğu gibi küresel anlamda da güvenlik sağlayan ülke nosyonunu pekiştirici pek çok platforma ev sahipliği yapmasında da görüyorum. Mesela iklimle ilgili COP31'in Türkiye'de gerçekleşiyor olması, Antalya'da gerçekleşiyor olması, yine NATO zirvesinin Ankara'da gerçekleşiyor olması, önümüzdeki dönemde birden fazla yine buna benzer Antalya Diplomasi Forumu zaten çok önemli bir platform haline geldi dünyada. Diplomasinin yokluğunun yaşandığı günümüzde bu tür platformların ne kadar değerli olduğu ortaya konuldu. Tabii Türkiye'nin oynadığı role baktığımız zaman bölgesindeki krizlerde istikrarı sağlayan ülke pozisyonunu giderek netleştirdi diyebiliriz. Tabii bundan elde ettiği kazanımı daha farklı mecralara tedavül etmek isteyen bir siyasi irade de var. Bu dünyada şu anda yokluğu çekilen bir mevzu. Türkiye'nin bu anlamda yapıcı rolü, yani hem Batı ülkeleriyle konuşabiliyor Türkiye ve onların bir parçası, süreçlerin içerisinde aktif olarak rol oynuyor. Hem Doğu ülkeleriyle, Asya ülkeleriyle, işte BRICS Plus dediğimiz yapıda da Türkiye'yi görüyoruz. İşte Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda da yine aktif olmaya çalışan bir Türkiye'yi görüyoruz. Rusya Federasyonu ile konuşup Ukrayna ile de müzakerelerini, Ukrayna ile ilişkilerini devam ettirebilen bir Türkiye var. Ve Afrika'da giderek etkinliğini artıran bir Türkiye. Bu profilde ikinci bir ülke var mı? Yok. Yapıcı olan ikinci bir ülke var mı? Yine yok. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki dönemde rolünün artacağı, gerek bu zirvelerin Türkiye'de yapılıyor olmasından anlaşılıyor, gerekse şu andaki mevcut krizlere çözüm aranırken Türkiye örneğinin sürekli zikrediliyor olması, hem Amerika kanadında, hem Avrupa kanadında, hem de Doğu ülkeleri kanadında zikrediliyor olması önümüzdeki dönemde Türkiye'nin öneminin daha da artacağının fiziki sahadaki göstergeleri.
0: Hocam, kara ordusu olarak en güçlü ikinci orduya sahibiz Amerika'dan sonra dedik ya. Burada belki hem o ordunun niteliği hem de ülkelerin nüfus yapısına da bakmak gerekmez mi? Avrupa'da ciddi anlamda yaşanan bir nüfus var. Hı hı. Diğer yandan bizim milletimiz gibi savaşma özelliklerine sahip millet değiller ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra atıl kaldılar. Hı hı. Yani sayıdan ziyade nitelik de orduda önemli değil mi?
1: Çok önemli. Hatta savaş tecrübesi, sahada sürekli bulunma çok önemli unsurlardan bir tanesi. Yakın dönemde tabii Türkiye buna yeni aşamalar da ekledi. İnsansız hava aracı bunlardan bir tanesi. Yakın dönemde geliştirilen deniz kuvvetlerine yapılan yatırım, hatta uzay çalışmaları. Şu anda Türkiye kara ordusu, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerini, bir de uzay kuvvetleriyle 4 seviyede eklemlendirmeye çalışan bir savunma konseptine, ordu konseptine sahip ender ülkelerden bir tanesi ve yaptığı yatırımlar gerçekten vizyoner yatırımlar ve bunun için de çok ciddi bir şekilde Ar-Ge de yapıyor. Yani dışa bağımlı olmaktan da daha milli savunma hamlesi diyebileceğimiz, bu işin milli enerji boyutu da olan, milli maden politikası da olan,

0: farklı veçhelere sahip ve tamamen bahsettiğiniz Türkiye'nin demografik, şu anda demografik gücü ve sahadaki etkinliğiyle düşünüldüğünde ikinci bir bölgesinde en azından ikinci bir gücün olmadığını söyleyebiliriz.
1: İnşallah ilerleyen dönemde daha iyi noktalara geleceğiz.
0: İnşallah.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli görüşleriniz. Sağ olun.
0: Davetiniz için ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Eksik olmayın. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Filiz Katman hocamız değerli yorumlarıyla evvel zaman içinde de bu hafta bizlere eşlik etti. NATO'nun tarihini, kuruluş amacını ve günümüzdeki işleyişini masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yer ise Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı

Barış Petrol çıkarıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştırıldı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı. Ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bu yaz herkes Sonbank'a uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank, kartım
2: Hadi. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketli...
1: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
5: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: durumu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Finansal okuryazarlık güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
3: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
4: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
5: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
6: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
3: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
3: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
7: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: Death.
2: Remember. A wife. A son. Home.
1: Ithaca's a kingdom waiting for a king. My dad is coming home.
2: Like some sniveling bastard.
1: Ithaca's king is coming back.
2: Bring me the dragon.
0: Büyük heyecanla beklenen aksiyon macera türündeki The Odyssey sinema severlerle buluştu. Usta yönetmen Christopher Nolan imzalı filmde yine ustalar Matt Damon, Tom Holland ve Anne Hathaway başrolde. Film, Ithaca Kralı Odysseus'un Truva Savaşı'nın ardından evine ve eşi Penelope'ye dönmek için verdiği 10 yıllık destansı mücadeleyi anlatıyor.
1: Who doesn't understand pain? Oh, blood. The gods told you.
2: Then I defy the gods.
3: Buna Saltul Kudz. This is Jerusalem.
0: Dram türündeki Filistin 36 vizyona girdi. İngiliz manda yönetim altındaki Filistin'de 1936 yılında patlak veren Büyük Filistin İsyanı'nın kökenlerini ve tarihsel atmosferini konu alan filmin başrolünde Hiyam Abbas var.
4: Yusuf Bissau.
5: Is it the right of the English to distribute the land as they like?
4: Land registration will protect you.
1: For your help in protecting our villages.
6: I have faith we can create a united and peaceful holy land.
7: يا اخوان البلاد عمالها بتضيع من بين ايديه ما هو يا بنوقف وقفة رجال يا بنوقف نتفرج
8: يا خبيز يا رصاص
9: عاشت الثورة.
10: For armed bandits who've been disturbing the settlers.
11: This is my little brother. He hasn't done anything.
12: I advise that the best solution to terrorism is to build a wall.
13: I cannot, in good conscience, sit here and become complicit in this.
1: What about your so-called freedom of expression?
13: That is nothing compared to what's coming.
14: You're at the crossroads of a major moment in time. Perhaps you should consider which side of history you want to be on.
15: Moana, seni tanımak isterim. Umutlarını anlat, hayallerini.
16: Şekil değiştiren. Artık sen Tefiti'nin kalbini çalan, tüm dünyayı lanetleyen adamsın.
0: Aile filmi Moana izleyicilerle buluştu. Thomas Cale'in yönettiği filmde Catherine LaGaia, Dwayne Johnson ve Frankie Adams başrolleri paylaşıyor. Film, Pasifik Adaları'nın adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden anlatıyor.
17: Tekrarla gidiyorum canımsın.
18: Bu görevin hiç şansı yok. Okyanus dolusu kötülüğü atlatmamız gerek.
16: Başaracağım.
18: Bu arada biz diye yazılır, Maui diye okunur.
16: Şaka baba.
18: Aferin bana.

0: ve geri geldi.
1: Hayatta bazen kahraman olursun, bazen de yem olursun.
2: Ne dedin?
3: Senin bu canavarlar diyarında ne işin var?
4: Seç bir gözümü ufaklık, sen fıldır fıldır bakarken ne diyeceğimi unutuyorum. Hadi seç birini.
5: Hey yengeç Sofi.
1: Sahlara döndü.

0: seni de bir amaçla seçti.
1: Hadi dünyayı kurtaralım.
2: Benden asla kaçamazsın. Aa, kaçıverdi.
3: Gösterime giren 7 köpek dünyayı kapsayan bir aksiyon şöleni sunuyor. Filmin konusu özetle şöyle. Interpol ajanı Halit Alazazi, 7 köpek olarak bilinen gizli küresel suç örgütünün üst düzey üyesi Gali Abu Davud'u başarıyla yakalar. Ancak bir yıl sonra örgüt yeniden ortaya çıkınca Halit, örgütü içeriden tanıyan tek adamla zorlu bir ittifak kurmak zorunda kalır. Filmde Karim Abdelaziz ve güzel aktris Monica Bellucci başrolü paylaşıyor.
4: Let's dance.

sevgili izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri 2004 yılına götüreceğiz ve tarihin en ironik film set kazalarından birini hatırlatacağız.
1: Of all the warlords loved by the gods,
0: sinemanın kült yapımlarından Truva Savaşı'nı konu alan Troy filminde karizmatik aktör Brad Pitt, Aşil karakterini canlandırıyordu. Pitt, filmde Boagrius adlı devle dövüşürken Aşil tendonundan yaralandı. Bu talihsizlik yüzünden filmin çekimleri 3 ay durduruldu. Aşil karakterine hayat veren oyuncunun filmin en aksiyonlu sahnesinde zıplarken Aşil tendonunu yırtması bugün hala sinema tarihinin en ironik kazası olarak anılıyor.

Aşil efsanesini de anımsayalım. Efsaneye göre Aşil adıyla bilinen karakter küçüklüğünde annesi tarafından ayağından tutularak Ölüler Ülkesi'nin ırmağına batırılır. Bu sırada Zeus'un gelmesiyle topuğu dışarıda kalan Aşil'in sadece topuğundan vurularak öldürülebileceği söylenir. Aşil, ölümlü erkeklerin en güzeli olarak bilinen Paris'in zehirli okuyla topuğundan vurulur ve tek zayıf noktasından aldığı bu yara yüzünden can verir. The ruler of Thessaly carries this scepter. Give it to your king.

Cellos'ta dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan ve solo kariyerinde de uluslararası müzik sahnesinin en etkileyici isimlerinden biri olarak öne çıkan Luka Sulic, Türkiye'deki ilk konserine gösterilen yoğun ilgi üzerine İstanbul'da bir gece daha sahne almaya hazırlanıyor. Ünlü cellistin Life Tour kapsamındaki ek konseri 26 Kasım'da Zorlu PSM sahnesinde. Bio Entertainment organizasyonuyla Türkiye'de ilk kez dinleyicileriyle buluşacak olan Luka Sulic, böylece iki gece boyunca müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, caz odağındaki yeni projesi Say Plays Jazz On Tour with Skoda ile bu yaz Türkiye turnesine çıkıyor. Say, 19 Temmuz'da Ayvalık Amfiteyatro'da, 24 Temmuz'da Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda, 25 Temmuz'da Efes Antik Tiyatro'da, 26 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 2-3 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 13 Eylül'de İzmir Kültür Park Açık Hava'da, 16 Eylül'de Yarapolis Antik Tiyatro'da, 17 Eylül'de Antalya Açık Hava'da ve 27 Eylül'de Bilkent Odeon

0: Yönetmen Baz Luhrmann'ın arşivlerden derlediği özel bir konser belgeseli olan Epic Elvis Presley'in Concert 15 Ağustos akşamı başka sinema işbirliğiyle Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Yapım, efsanevi sanatçının Las Vegas'taki 1969 yılı prova ve performans özel görüntülerinden oluşuyor.
1: You can't help but move to it.
2: It's a new crowd out there. They haven't seen us before, but it's gonna be like the first time we go on.
0: Eserleri birçok ülkede müze ve sanat galerilerinde sergilenen sanatçı Sergen Şehitoğlu'nun Çatallanan Yollar başlıklı kişisel sergisini 25 Temmuz tarihine kadar Beyoğlu Sanatoryum'da ziyaret edebilirsiniz. Adını ünlü yazar Borges'in klasik öyküsü Yolları Çatallanan Bahçeden alan sergi, seçimler, olasılıklar ve sonsuz tekrarlar ekseninde kurgulanan labirent yapısıyla günümüz dünyasının karmaşık dinamiklerini

eleştirel bir pencere açıyor. Kalyon Kültür'ün yeni sergisi Güneş'in Kıyısı, Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Boran'ın üstlendiği sergide Güliz Baydemir, Mustafa Albayrak, Mümin Candaş, Necati Seydi Ferahoğlu ve Nurdan Karasu Gökçe'nin 21 eseri yer alıyor. Özgün sanatsal yaklaşımları bir araya getiren sergi, yüzyıllar boyunca farklı kültürlere, inançlara ve yaşam biçimlerine ev sahipliği yapan Anadolu'nun çok katmanlı kültürel hafızasını sanat aracılığıyla görünür kılıyor. Sergiyi 30 Eylül tarihine dek ziyaret edebilirsiniz.

0: Kalbin Mührü, Zeysülkütahya Hacı Mustafa Efendi Yazma Eserler Koleksiyonu ve Aile Mirası Sergisi 31 Temmuz'a dek Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Sergi, Osmanlı'da devlet yönetimi, ilim ve vakıf geleneğinin kesişim noktasında yer alan Zeysülkütahya Hacı Mustafa Efendi Yazma Eserler Koleksiyonunu ve aile mirasını ilk kez bütüncül bir anlatıyla sanatseverlerle buluşturuyor. Ayrıca 18. yüzyılda oluşturulan ve zaman içinde fiziksel olarak farklı mekanlarda saklanmış koleksiyonla arşiv, ortak bir hikaye ve vakıf mührü etrafında sergide yeniden bir araya geliyor. Sanatçı ve küratör Renk Erbil, Colors of Renk adını taşıyan yeni solo sergisiyle 1 Ağustos tarihine dek Bodrum Marina Yacht Club bünyesindeki Merkez Art'ta sanatseverlerle buluşuyor. Sergide sanatçının Akdeniz yaşamından ve özgürlük temasından ilham alan yeni dönem eserlerinin yanı sıra babası usta ressam Devrim Erbil ile birlikte ürettikleri ortak çalışmalar da yer alıyor.
1: Ding ding ding ding ding ding bing bing bum dam dam bam bra.
2: Tarihler 1997'yi gösteriyordu. 17 yaşındaki İsveçli Daniel Malmedal arkadaşlarıyla şakalaşırken iki zamanlı bir moped motorunun sesini taklit ettiği sesini kayda aldı.
1: Ring ding ding ding ding bim bam baba.
2: Bu ses kaydı internette hızla yayıldı ve genç adam televizyon programlarına çıkıp bu sesi canlı olarak seslendirmeye başladı.
1: Bim bram bram bram bam bam bam.
2: İsveçli animatör Erik Van Kuis ise bu kayıttan çok etkilendi ve aldığı ilhamla şapşal görünümlü, mavi renkli ve gri kasklı bir karakter tasarladı. ...2004 yılında popüler bir zil sesi şirketi bu tuhaf ama sevimli karakterin aktarını satın aldı ve adını Crazy Frog, yani çılgın kurbağa koydu. 2005 yılında ise Almanya merkezli yapımcılar Matthias Wagner ve Heinrich Wright ünlü enstrümantal Axel F melodisini bu motor sesleri ve tuhaf vokallerle harmanlayarak bir Eurodance parçası haline getirdi. Şarkı İngiltere müzik listelerinde bir numaraya yükselip Coldplay gibi grupları geride bırakarak tüm dünyada dönemin en popüler zil seslerinden ve viral dans şarkılarından biri oldu. Hatırladığınızı umuyoruz.

şüphesiz. M.Ö. 3000'lerde Antik Mısır'da hayvan yağına batırılan sazlarla başlayan bu yolculuk, Roma döneminde fitilli mumların üretilmesiyle gündelik yaşamın temel unsuru haline gelir. Osmanlı döneminde Ayasofya gibi önemli mekanlara ve saraylara mum sağlamak için özel şemhaneler, yani mumhaneler bile kurulur. Aydınlanmanın en kök ve temel gereci olan mumların ayrıca ruha da iyi gelen tarafı var. Yaydıkları sıcak ve titrek ışıkla mumlar zihni sakinleştiriyor, stresi azaltıyor. Doğal aydınlatmaları sayesinde gözleri yormayan mumlar odaklanmayı artırıyor ve bulunduğu ortamın enerjisini bir an da değiştirerek huzurlu bir alan ortaya çıkarıyor. Son yıllarda ise kimyasal parafin mumlar yerini doğal ve çevre dostu soya mumlarına bırakıyor. Soya fasulyesinden üretilen bu mumlar hem daha uzun ömürlü hem de yanarken is oluşturmadığı için son dönemin gözdesi. Düzce'nin Şirin turistik ilçesi Akçakoca'nın tarihi beldesi Yukarı Mahalle'de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken bir soya mum atölyesi var. Lunea. Aynı adlı markayı da ortaya çıkaran Seda Aydın bir tutkuya dönüşen öyküsünü anlatırken seri üretimden uzak durmaya çalıştığının, zira her ürünle bağ kurduğunun özellikle altını çiziyor. Bir mumu sadece dekoratif bir obje olarak görmediğini söyleyen Aydın, onu kullanacak kişinin yaşam alanını, renk tercihlerini, koku seçimlerini ve ürünü hangi duyguyla alacağını düşünerek tasarlıyorum diyor. Peki, sevgili izlenci izleyicileri, sağlıklı, çevre dostu ve zarif kokularıyla öne çıkan soya mumları nasıl üretiliyor? Gelin bu keyifli yolculuğa hep birlikte tanık olalım. Kuşkusuz her mumun ardında bir tasarım, bir emek ve de bir hikaye var. Önce taş tozu malzemeyle özel olarak üretilen kaseler büyük bir titizlikte kalıba dökülüyor. İsteğe bağlı olarak renklendirme işlemi uygulanıyor ve de fırça yardımıyla verniklenerek son haline getiriliyor. Petrol bazlı mumların yerine tercih edilen bitkisel bazlı soya mumlarını Seda Aydın tek tek el işçiliğiyle hazırlıyor. Bu nedenle her ürünün üretim süresi tasarımına göre değişiyor. Tek ürünlerde hazırlık süreci ortalama 30 ila 45 dakika sürerken kalıptan güvenle çıkarılabilmesi için yaklaşık 6 saat beklemesi gerekiyor. Doğum günü, nişan, yeni doğan etkinlikleri, mevlidler gibi toplu siparişlerde ise hazırlık süresi 3 ila 5 gün arasında değişebiliyor. Özellikle süsleme aşaması üretim kadar zaman alan ve büyük özen gerektiren bir süreç. Aydın, en çok ilgi gören mumların latte şeklindeki soya mumlar olduğunu söyleyerek ekliyor. Miniklerin sevgisini daha çok ayıcık mumlar çekiyor. Şu detayı da ekleyelim. Bazı koleksiyonlardan elde edilen gelir, sokaktaki patili dostların mama ihtiyaçlarına katkı oluyor. Kurumsal hayattaki kariyerinden ayrılarak tutkusunu gerçekleştirmek için yola çıkan Seda Aydın, ilham kaynağının Yukarı Mahalle'nin tarihi dokusu, renkli evleri, mahalle kültürü ve geçmişten bugüne taşıdığı yaşam biçimi olduğunu vurguluyor. Kadın girişimcinin bundan sonraki hedefi ise Lunea'nın yaşadığı ilçede beslenen, Akçakoca'nın ruhunu ve hikayesini tasarımlarına yansıtan organik marka olarak yoluna devam etmesi.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
0: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki,
1: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.

0: Davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
2: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100.000 liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yo yo, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.

0: Nesin peki?
1: Vay ana, bu ne güzel kız böyle.
2: Yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde.
1: Kekliği ürkütmemeli.
2: Anam bir duyarsa...
0: Al yazmalı, bir dakika.
2: Durursam bir daha kurtulamam.
0: Biraz süt versene bacım.
2: Sanki bebek de meme emecek, deli oğlan.
3: Sert ve anlamlı bakan gözlerinin ardında merhamet gizliydi. Onu tanıyanlar, dünyanın en güzel gülen adamı diyordu.

0: sadece ikonik oyunculuğuyla değil, Kuzey'in getirdiği asiliğini dizginleyen, dertliyle hemdem olan karakteriyle de Türk sinema tarihinin zirvesinde ve de sevenlerinin yüreğinde ebediyen yer buldu.
1: Binecek, binecek.
2: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.

0: başardık arkadaşım.
1: Kadir İnanır 26 Haziran 2026 günü milyonları ağlattı. Bedeni bu dünyadan ayrıldı. Ancak şoför İlyas, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza ve birçok karakterle ölümsüzlüğünü bu fani aleme yazdırdı.
0: Ver o resmi bana. Bak aynaya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neren benziyor senin?
1: Karadeniz'in bereketli topraklarından Fatsa'da dünyaya gözlerini açar Kadir İnanır. Takvim yaprakları 15 Nisan 1949'u gösteriyordur. Ailenin 14. ve son çocuğudur. Yıllar sonra İnanır kendini anlatan belgeselinde yaşamını belirleyen en önemli sözün annesi Rukiye Hanım'ın cümlesi olduğunu söyleyecektir.
2: Seni dedi düşürmek için dedi. Bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin dedi. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.
1: Çocukluğu, kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya kenetli aile ortamında geçen İnanır'ı ailesi okuması için İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne yatılı gönderir. Ardından İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nu kazanır. Farklı aurasından etkilenen sınıf arkadaşlarının yönlendirmesiyle 1968'de dönemin ünlü ses dergisinin sinema artisti yarışmasına katılır. Rakipleri Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç gibi isimlerdir. Dereceye giremez. Aynı yıl bir arkadaşı Saklambaç gazetesinin fotoroman artisti yarışmasına gizlice Kadir İnanır'ın fotoğrafını gönderir. O yarışmada birinci olur ve 19 yaşında Kadir İnanır efsanesi başlar.
3: Benim tenekemde deniz kızı var.
4: Bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın?
1: Bir süre ünlü isimlerle fotoromanlarda oynar İnanır. Ardından ilk filmi 7 adım sonra gelir. Ama seyirci tarafından çok beğenilir. İlk kez başrolde oynadığı filmse 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın rejisör koltuğunda oturduğu Kara Gözlüm olur.
3: Güzeline su gülü yakışır.
1: İşte bu film Türk sinemasının en büyük aşk efsanesinin kıvılcımını atar. Yeşilçam'ın tartışmasız en unutulmaz ikilisi olarak kabul edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır filmde bakışlarıyla konuşur, sessizlikleriyle hissettirir, yüreklerde iz bırakan bir sevdaya hayat verir. Kamera önündeki tarifsiz uyumları yıllar geçse de eskimeyen bir büyüye dönüşür ve onları Türk sinemasının ölümsüz romantik ikilisi yapar.
4: Yoksa öldü mü?
3: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
4: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
3: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
1: Sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla yıldızı parlayan Kadir İnanır'ın mektepli jön olması da Yeşilçam'ın elbet dikkatini çeker. 1971'de Atıf Yılmaz ikiliyi yeniden buluşturur. Bu kez filmin adı Unutulan Kadındır.
5: Sizinle biraz konuşabilir miyim?
4: Her gördüğün kuşun eti yenir mi be? Asılacaksan başka otobüse çevir postanı. Bizimki depoya gider.
5: Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Sizin

0: çok özel bir konuda görüşecektim.
1: Bedava gevezelik edecek vaktim yok benim.
0: Buyurun vaktinizin karşılığını.
2: Ardından dönemin popüler kadın aktristi Hülya Koçyiğit de kamera karşısına geçer yakışıklı oyuncu. Memduh'un yönetmenliğindeki Üç Arkadaş filminde niyetçilik yapan Murat karakterine can verir.

0: edecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
1: Gül, biz artık sana...
0: Sus! Çocuk gibi konuşma.
2: 1972 yılında seyircinin de isteğiyle Dönüş filminde görürüz İnanır Şora ikilisini yeniden. Filmin yönetmeni ilk kez rejisör koltuğuna oturan Türkan Şoray'dır. Dönüş, unutulmaz müziği Seha Okuş'un söylediği Hasretinle Yandı Gönlümle kütleşir. Söz ve bestesi müzikolog Yalçın Ture'ye ait olan türkü, filmin duygusal atmosferiyle bütünleşerek Türk sinemasının klasikleri arasına girer.
3: Gülcan, vakti saati mi yoksa?
4: Emin, Gülizar yetişin, Gülizar imhan.
2: Tabii ki sadece romantik jön rollerinde görmeyiz Kadir İnanır'ı. Mesela 1973 yapımı Bitirim Kardeşler'de bir önceki jenerasyonun efsanesi Kartal Tibet'le başrolü paylaşır. Ve kurnaz, çapkın, işi üç kağıda vuran Uyanık Ali karakterine bürünür.
5: Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum.

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Güzel aktrist Fatma Girik'le rol aldığı Ezo Gelinse bugün Türk sinemasının kült dramlarından. İnanır, filmde Ali karakterini hayat vererek geleneksel törelerle aşkı arasında kalan bir Anadolu erkeğini başarıyla canlandırır.
3: Ay. Evet.
4: Uzaklara mı?
3: Uzaklara.
4: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? Oy yiğit Ali'm, ne oldu bize böyle?
3: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi, yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kal sağlıcakla.
4: Ali'm! Ben sensiz neylerim?
2: Zengin Alman kızı Maria ile Türk işçisi Murat'ın aşkını işleyen 1974 yapımı Almanyalı Yarim filminde ise Filiz Akın'la başroldedir karizmatik oyuncu. Film, romantik bir filmden öteye geçerek o dönemki gurbetçi işçilerin yaşadığı kültürel çatışmalara odaklanması anlamında da seyirci ve sinema otoritelerince beğenilir.
5: Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz aynı.
1: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, nen var senin? Neden üzgünsün?
2: Türk sinemasında doğal afet gerçeğini dramla harmanlayan ilk ve en önemli yapım depremde kamera karşısına yine Sultan'la geçer Kadir İnanır. Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği film, Anadolu'da bir köyde geçen aşk hikayesini deprem felaketiyle birleştirerek toplumsal bilinci yansıtan öncü bir film olur.
1: Düğünüme kalmayacak mısın?
6: Çok bile kaldım buralarda. Ah İstanbul, benim cilveli yarim. Hadi hoşça kal gelin hanım.
2: Aynı yıl yine Yeşilçam'ın unutulmaz başyapıtlarından olacak Devlerin Aşkı'nda Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikonik uyumlarını devam ettirir. Filmde İnanır

0: kadın canlandırdığı Tarık yok karakterinin burada. Gururlu, tutkulu ve ödün bırakalım vermeyen hocam. Yapısı aktörün Türk sinemasındaki yorumlar maço burada. Ama derin aşık arketipinin yani kaderizmin en başarılı örneklerinden kabul edilir. Filmin Cahit yeter. Berkay imzalı efsanevi müziği aşkın ve tutkunun ağırlığını yeter. Derinden hissettirerek duygu yüklü sahnelerin sinematik etkisini zirveye taşır.
1: Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
2: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü.
0: Türk sinemasının feodalizmi, töreyi ve imkansız aşkı sorgulayan en ikonik yapımlarından biri olan 1977 yapımı Dila Hanım, bugün hala çok konuşulan filmlerden. Kadir İnanır'ın geleneksel kuralları olan ancak kalbinin sesini dinleyen ölümsüz Karadağlı Rıza karakterini canlandırdığı film, ayrıca aktörün Zeybek oyunuyla da kolektif hafızamıza kazınır. Bu sahne, beyaz perdede Zeybek denildiğinde akla ilk gelen referans noktası olma özelliğini hala koruyor.

0: İzleyici onları hep yan yana görmek ister. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın kelimelere ihtiyaç duymadan yalnızca gözleriyle konuştukları Selvi Boylum Al Yazmalım, Yeşilçam'ın kuşaklar boyunca hafızalardan silinmeyen en güçlü melodramlarından birine dönüşür. Cengiz Aytmatov'un romanından sinemaya uyarlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Selvi Boylum Al Yazmalım'da İnanır İlyas, Şoray ise Asya karakterine hayat verir. Sevgi neydi? Sevgi emektir repliğiyle simgeleşen kült film sadece bir aşk hikayesi değil, fedakarlığın, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu sorgulatan unutulmaz bir Yeşilçam klasiği olur. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen film, bugün izleyen herkesin kalbinde farklı bir iz bırakıyor. Türk melodramlarında sıkça rastlanan kavuşma klişesini yıkarak esere sanatsal bir derinlik kazandıran filmde Cemşit rolündeki Ahmet Mekin'i de unutmamak gerek.
1: Babacığım,

0: Asyam. Al yazmalım.
1: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti.
2: Kadir İnanır'ın Perihan Savaş'ta rol aldığı İki Kızgın Adam filmi ise işçi haklarını savunan ve fabrika sahibine karşı direnen emekçi yanlısı duruşuyla sinemamızdaki halk kahramanı tiplemesinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilir.
3: Ne parası bu?
4: Ayak bastı parası.
3: Yardıma ihtiyacın varsa söyle halledelim. Ama aracı istiyorsan kafanı kırarım senin.
5: Evet, aracı istiyorum ulan.

0: 1978'de Hülya Koçyiğit'te bir kez daha Yeşilçam komedisi Evlidir Ne Yapsa Yeridir için kamera karşısına geçer inanır. Film aynı apartmanda yaşayan Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ve Şirin ile Ferhat isimli 3 evli çiftin ilişkilerini, evlilik çatışmalarını ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahi bir dille ele alır.
1: Götüremezsin.
2: Ben mi götüremem?
1: Evet sen. Götüremezsin.
2: Götüreceğim dedim.
1: Götüremezsin dedim.
2: Götüreyim de. Dur.
0: Kadirizmin temelinin atıldığı en ikonik filmse kuşkusuz İstanbul 79'dur. Sert, racon kesen, maço karakter tiplemelerinin temellerinin atıldığı bu film Anadolu'dan büyük kente göçün getirdiği yozlaşmayı anlatır. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği İstanbul 79 bugün 1970'lerin sonlarındaki ekonomik zorluklar, gecekondulaşma, işsizlik ve büyük şehrin cazibesine kapılarak yoldan çıkmaktadır gibi temalar üzerinden dönemin Türkiye'sine sert bir eleştiri sunan Türk sinemasının başyapıtlarından.
3: Borç vermiştin bana beni işten kovdukları gün.
4: İstemem.
3: Borcumu diyorum. Zorla alacaksın.
0: Kadir İnanır, 1980'lerde sosyal mesaj taşıyan, daha çok toplumsal olayları konu alan yapıtlarda yer almayı tercih eder. Bu filmlerden biri de 1984 yapımı Bir Yudum Sevgidir.
5: Çocuklar evde yalnız, ben gitsem diyorum.
6: İyi, götüreyim seni.
5: Sonunda oğlanın yuvasını yıkacak.
0: Fakir Baykurt'un romanından Şerif Gören tarafından sinemaya uyarlanan Yılanların Öcü, Kadir İnanır'ın kariyerinde bir dönüm noktası olur. Alışılageldik jön kalıplarını yıkarak yoksul köylü Kara Bayram'ı canlandıran İnanır'ın ezilen ancak boyun eğmeyen duruşu ona 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırır. Sinema otoritelerince o artık toplumsal gerçekçi sinemadaki yerini sağlamlaştırmıştır. Kadir İnanır'la özdeşleşen bir diğer karakterse Tatar Ramazan şüphesiz. İnanır, güçlü duruşu ve karizmasıyla bu karakteri adeta kendi ikinci kimliği haline getirir. Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırır. Ramazan'ın meydan okumayı temsil eden "Ben bu oyunu bozarım" sözü ise Türk popüler kültüründe haksızlığa karşı kullanılan en ünlü repliklerden biri olur.
7: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
8: Götürün, prangaya vurun bunu.
0: 2000'li yıllarsa usta aktörün kariyerindeki en önemli dönüşüm dönemi olur. Sinan Çetin'in yönettiği Komiser Shakespeare'de inanır, kendini sürekli yenileyebilen bir aktör olduğunu seyirciye kanıtlar.
9: Tiyatro mu lan burası? Başka oynanacak yer bulamadım.
0: 2000'li yıllarda televizyon dizilerine de yönelir Kadir İnanır. Marziye, nereye Derman diyorsun? Bey, Kumsaldaki İzler, Kırık Ayna, Bütün Çocuklarım, Azap Yolu, Kuzey Rüzgarı.
10: Olmadı. Bana inanmadılar. Gözü kara ve pis bir katil olduğunu düşündüler.
0: 2012 yapımı Elveda Katya ise Türk-Rus ortak yapımı bir film. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Yunus karakteri toplumun ön yargılarını ve vicdanı işler.
9: Ha şimdi ben onu eve soksam anan kan kusar kan.
6: Abi Trabzon sokaklarında hacı aşağı, hacı yukarı diye bağ sevgi gösterenler ne der, hiç düşündün mü?
0: Türk sinemasında sert mizacı, asi duruşu ve aynı anda gözlerindeki derin şefkati armağanlayan ikonik oyunculuk tarzıyla efsaneleşen Kadir İnanır toplam 182 sinema filminde ve 12 dizide rol alır. Son filmi ise 2019 yapımı Mardin'den Berlin'e göç eden Süryani bir ailenin dramını ve köklerini olan özlemini anlatan Kapı olur.
11: Ya bırak da yalanı seversen ver.
12: Sen benim olmayana el uzatırım mı sanırsın?
0: 2023 yılında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen törende Kadir İnanır, Türk sinemasına ömür boyu kattığı unutulmaz değerler nedeniyle Türkan Şoray'la birlikte Sinemamızın Yüzü ödülüne layık görülür. Yıllar boyunca milyonların hafızasında iz bırakan iki efsane bu kez aynı sahnede el ele yürür. O an yalnızca iki büyük sanatçının ödül aldığı

0: Bir tören değil, Yeşilçam'ın en unutulmaz aşklarının, dostluklarının ve anılarının yeniden canlandığı tarihi bir buluşmaya dönüşür. ...2021 yılında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan İnanır, sevenlerini derin bir endişeye sevk eder. Ancak kısa sürede yeniden sağlığına kavuşur. Sevenleri Mart 2024'te bir hüzünlü haber daha alır Kadir İnanır'dan. Bu kez İstanbul'daki evinde yine beynine pıhtı atması nedeniyle acil operasyona alınır usta aktör. Uzun süre fizik ve rehabilitasyon tedavisi gören İnanır, yüzlerce hayranını ağırlar bu süre zarfında. Tedavisini aksatmayan ve bir söyleşisinde sağlığı el verdikçe oyunculuğa devam edeceğini söyleyen İnanır, Clint Eastwood gibi 90 yaşındaki bir adam oynayacağım sinemada. Sağlığıma gün be gün kavuşuyorum. Bekleyin der.
1: Herkese şükranlarımı sunuyorum.
0: Ne yazık ki öyle olmaz. Sevenleri onun yolunu gözlerken Yeşilçam'ın güzel adamı Mayıs 2026'da hastaneye kaldırılır. Doktorun teşhisi üzer herkesi. Şiddetli zatüre ve ileri evre akciğer kanseri. Tüm Türkiye yoğun bakımdan gelecek o iyi haberi beklerken 26 Haziran 2026 Cuma günü perde birden zifiri kararır. Milyonlar onu bu dünyadan uğurlarken onun sağlığında ölümüyle ilgili söylediği o cümleler kalır hafızalarda.
2: Benim gider, ben ölmem ki. Dünyanın en güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan, televizyonlardan izleyeceksiniz.
0: Ve bir de milyonların dilinden hiç düşmeyen, kavuşamayan aşkı Türkan Şoray'ın yüreklere dokunan sözleri. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran en güzel gülen adam. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmalının kalbinde.
3: Durursam bir daha kurtulamam.
4: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize.
3: Yüreğim kaydıysa günah mı?
4: Çamura saplansam yardıma gelir misin?
3: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
4: Elimden tutuversem benimle gelir mi?
3: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
4: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.

0: Her dansı büyüleyen Tovar'ın özellikle İspanyol besteci Manuel de Falla'nın 1913 yılında premieri yapılan trajik operası La Vida Breve, yani Kısa Hayatında, Danza Española No. 1 olarak bilinen İspanyol dansı bölümü zamanla operanın kendisini bile aşarak dünya sahnelerinde bağımsız bir başyapıta dönüştü. La chura, chiquillo de bailao.
1: Para tu tierra, Isa.
2: Casa.
1: Los bailadores, caramba.
0: Tovar'ın senfoniyi flamenco'nun ödün vermeyen, keskin ve tavırlı duruşuyla meydan okuyacak şekilde yorumlaması sanatseverlerden büyük övgü alıyor.
1: Toma que toma.

performansı akıllara kazıyan ve izleyiciyi ilk saniyeden itibaren kilitleyen durumsa kuşkusuz benzersiz ritmi. Tovar'ın sert ayak vuruşları ve sert kol hareketleri orkestranın yaylılarıyla kusursuz bir senkronizasyon içinde ilerliyor. İzliyoruz.

şarkılar vardır. İlk söylendiği dönemde fazla değer görmez. Listelerde hak ettiği yerde olmaz. Ve bazı şarkılar vardır ki ilk söylendiği zamandakinin yerini asla tutmaz. Hatta

0: sevgili izlenci izleyicileri. Şimdi sizlere bir dönem hepimizin diline dolanan, seneler seneler sonra yeni yorum katılarak tekrar piyasaya sürülen, kısaca coverlanan şarkıları derledik. Bakalım orijinallerini aratıyorlar mı? Karar sizin.
1: Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser. Bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar

0: Türk sanat müziğinin ustalarından Sami Aksu'dan 1980'lerde dinlemeye alıştığımız Gözleri Aşka Gülen, günümüze değin birçok şarkıcı tarafından yeniden yorumlandı.
1: Gözlerin ömre bedel, ne güzel ne güzel seni sevmek.

Gündeş'in 1999'daki albümünün adı ve çıkış parçasıydı Dön Ne Olur. Gündeş'in albümünün tanıtımı sırasında kameralar önünde beyin kanaması geçirmesi belki kötü bir hatıraydı. Ancak

Usta sanatçı Özdemir Erdoğan'ın klasikleşen eserlerinden de Aç Kapıyı. Sanatçı bu şarkı için stüdyoya girdiğinde takvim yaprakları 1977'yi gösteriyordu.

2025'in ikinci günü milyonlara şarkılarını emanet ederek bu dünyadan ayrıldı Ferdi Tayfur. Gözyaşları sel oldu arabesk müziğinin abinin arkasından. Tayfur'un kült parçalarından biri kuşkusuz 1990'da hayranlarıyla buluşturduğu Hatıran Yeter'di. Vefatından sonra da en çok söylenilen eserlerden oldu.

rock müziğinin efsanelerinden Cem Karaca, 1992 yılında müzikal mirasından önemli bir şarkıyı söyledi. Islak ıslak sözleriyle ve ustanın güçlü, içten yorumuyla şarkı

Anadolu Rock'ın genç temsilcisiydi Barış Akarsu. Yalnızca 3 yıl süren profesyonel müzik kariyerinde kayda değer bir hayran kitlesi edindi. Onun sevilmesinde ıslak ıslakı yeniden yorumlamasının payı kuşkusuz fazlaydı. Barış Akarsu, Cem abinden

Sentezi müziğin efsanesi Ferdi Özbeğen, bestesi Gülden Karaböcek'e ait Dilek Taşı'nı yeni yeni tanınmaya başladığı 1977'de seslendirdi.

0: yaşlı gözlerim mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 10 yıl sonra Gülden Karaböcek Dilek Taşı'nı ilk kez 1987 yılında rol aldığı şarkılarıyla aynı adı taşıyan filmde söyledi.
0: Sen

jenerasyondan Eda Baba 2021 yılında Dilek Taşı'nı kendi yorumuyla seslendirdi ve de 1970'lerin ambiyansında bir de klip çekti. Bu dizide şarkı daha çok sanatçı tarafından coverlanacak. Bizden söyle.

masmavi kumsalları, vahşi kanyonları ve ejderha kanı ağaçlarıyla Sokotra Adası, yeryüzünün kayıp bir cenneti sanki. Hint Okyanusu'nun ortasında kalan ve 7 milyon yıl önce Afrika kıtasından kopan Sokotra Adası, bambaşka bir deneyim için en ideal destinasyonlardan.

benzersiz bitki ve hayvan türleriyle ünlü ve dünyanın en tuhaf adası olarak da bilinen Socotra, 800'den fazla bitki türüne ev sahipliği yapıyor ve çoğu endemik, yani yalnızca bu adada bulunuyor.

Sokotra Adası'nın simgelerinden olan ejderha kanı ağacı ise şemsiye şeklinde ve de reçinesi geleneksel ilaçlarda ve boyalarda kullanılıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ada, Binbir Gece masallarında da Mutluluk Adası olarak geçiyor.

0: Bazen bir filmin başrolü filmin geçtiği şehir olur. Rastlamışsınızdır çok defa. Filmin heyecanlı olay örgüsü, karakterleri ve sizi alıp götüren hikayesi bir yana, kentin kendisinin filme ruh katan ana ögelerden biri olduğunu anlarsınız. Sevgili izlenci izleyicileri, sizin için başrolünde şehirlerin olduğu, içinizdeki o şehri keşfetme isteği uyandıracak filmlerden bir seçki hazırladık. Roma Tatili 1953 yapımı bir William Wyler filmi. Filmde Hollywood'un zarif aktristi Audrey Hepburn'ü Avrupa seyahatine çıkan genç prenses Anne, Gregory Peck'i ise paparazzilik yapan Joe rolünde izliyoruz. Film, adından anlaşılacağı gibi 1950'lerin Roma'sında geçiyor. Audrey Hepburn'ün büyük bir çıkış yakaladığı, kısaca keşfedildiği film, hem harika bir aşk hikayesi hem de nefis bir Roma turu için izlenmeli deriz.
1: Kendine biraz zaman ayırmaya ne dersin?
2: Bir saat ayırabilirim.
1: Biraz risk al, tüm günü kendine ayır.
2: Hep istemiş olduğum şeyleri yapabilirim.
1: Ne gibi?
2: Siz bilemezsiniz. Ben hoşuma giden şeyleri yapmak isterdim bütün gün boyunca.
1: Saçını kestirmek ve dondurma
2: evet,
1: yemek.
2: Evet ve bir kaldırım kafesinde oturmak. Vitrinlere bakmak. Yağmurda yürümek. Eğlenmek. Belki biraz da heyecan.
3: Vay canına!
4: Vay canına! Şuraya bak, vay canına!
0: 1984 yılında Sergio Leone tarafından yönetilen ve müzikleri dünyanın en iyi soundtrack albümlerinden biri olarak görülen İtalya-ABD ortak yapımı Bir Zamanlar Amerika'da filminde Robert De Niro, James Woods ve Elizabeth McGovern'la olumlu ve olumsuz yönleriyle 1980'lerin New York'unu keşfedeceksiniz.
4: Yaşasın, başardık! Başardık.
5: Buraya gel Max.
4: Hop, başardık.
5: Hayır, hayır, Max, hayır.
4: Max. Max.

0: Pekala. Şu anda çetenin ortak para kasasını açmış bulunuyoruz. Bu paralar hepimizindir. Kimsenin şahsına ait değildir. Ve kazandığımız her sentin %50'sini buraya koymak üzere yemin edeceğiz. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
2: Anlaştık.
1: Anlaştık.
2: Anlaştık.
1: Bir kez daha bakmak istiyorum.

0: Announcing immediate departure of the Lackawanna Railroad.
1: It's not warm when she's away. 1999 yapımı Aşk Engel Tanımaz'ın başrollerinde Julia Roberts ve Hugh Grant var. Aşkın engel tanımayacağına ilişkin bir 90'lar romantik komedi klasiği olan film sizi Londra sokaklarında, parklarında muhteşem bir geziye çıkarıyor. Filmin sonunda o sokaklarda eminiz siz de yürümek isteyeceksiniz.

Paris'te Gece Yarısı. 2011 yapımı romantik komedi filminde Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Kathy Bates, Adrien Brody, Carla Bruni ve Michael Sheen gibi dev isimler rol alıyor. Woody Allen'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde sanki asıl başrol Paris'in. Zira filmi seyrettikten sonra ilk uçakla Paris'e gitmek isteyebilirsiniz bizden söylemesi.

0: kocasından kaçmak için Venedik'e giden Frank, yolda gizemli ve güzel Elise'le tanışır. Fakat bu tanışma tesadüf değildir. Angelina Jolie ve Johnny Depp'i buluşturan 2010 yapımı Turist, romantik gerilim türünde bir film. Turist'i izlerken büyüleyici Venedik görüntüleri de size eşlik ediyor.
1: Benimle gelmek ister misin?
2: Ne?

0: Venedik'e hoş geldiniz hanımefendi.
1: Çantım. Teşekkür ederim.
0: Çantalarım.
1: Geliyor musun?

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak Diyanar raflarını sizler için inceledik. 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen ünlü yazar Thomas Mann'ın klasiği Büyülü Dağ, Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini aldı. Genç bir mühendis olan Hans Castrop'un İsviçre'de bir sanatoryumda geçirdiği 7 yılı konu alan romanda, ayrıca 1. Dünya Savaşı öncesi dönemde Batı toplumunun sosyoekonomik ve sosyokültürel panoraması çiziliyor. Teknoloji devleri sadece şirket mi, yoksa çağımızın yeni derebeyleri mi? Dikkatimizi, davranışlarımızı ve arzularımızı kim ya da ne yönetiyor? Kullanıcılar nasıl dijital serflere dönüşüyor? Yanis Varoufakis'in kaleme aldığı, diplomat yayınları imzalı Teknofeodalizm, Kapitalizmi Öldüren Neydi? Güçlü iktisadi çözümlemeleriyle günümüz ekonomi politikasına eleştirel bir bakış sunuyor. Yazar Yiğit Hadi İrde tarafından kaleme alınan Nereden Geliyor? Türkçedeki sözcüklerin etimolojik köklerini ve tarihsel serüvenlerini inceleyen, dildeki değişimi okuyucuya bir seyahatname tadında aktaran bir kitap. Nereden Geliyor adlı online etimoloji projesiyle 10 yıldır kelimelerin geldiği yöne giden yazar, Kronik Kitap'tan yayınlanan kitabıyla kelime ve dil meraklılarını etimolojik bir yolculuğa davet ediyor. TK Yayınları'ndan okurla buluşan Aşkın Ekolojisi Profesör Doktor Mim Kemal Öke tarafından kaleme alındı. Tasavvufi düşünceyi ve insan-çevre ilişkisini merkeze alan eserde yaratılışın birliği olan tevhid ve İslam mimarisinin aşktan beslenen tasavvufi kökleri ekolojik bir yaklaşımla inceleniyor. İç hastalıkları ve endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Fevzi Balkan tarafından kaleme alınan Hormonlar Yalan Söylemez, bedenimizin iç dengesini hormonal bir perspektifle inceliyor. Fiziksel ve psikolojik şikayetlerin arkasında yatan gerçekleri kimyasal mesajcılar olan hormonlar üzerinden okumayı amaçlayan Destek Yayınları imzalı kitap, hormonları tanımak ve onlarla barışmak için kılavuz niteliğinde. Duygularımız aslında nelere işaret eder? Neden istek ve ideallerimize uygun bir yaşam süremiyoruz? Üzüntü ve depresyonla nasıl başa çıkabiliriz? Türkiye'nin önde gelen bilişsel davranışçı terapistlerinden Profesör Doktor Hakan Türkçapar'ın tecrübelerini ve akademik birikimini bir araya getirerek yazdığı Kronik Kitap'tan yayınlanan Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa, bu ve daha fazla sorunun yanıtını okura anlaşılır bir dille aktarıyor.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 29, Karabük 33, Rize 28, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 34, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 ve Siirt 37 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
2: Bankam Sonbank kartım hadi. 3, 2, 1, 0
1: faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin lira.

0: verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona nokte, bona nokte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir hafta sonra sevgili izleyiciler, Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok ilginç. Sağlıktan bahsedeceğiz, sanattan bahsedeceğiz, müzelerden bahsedeceğiz. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim.
1: Tabii ki.
0: Pediatri Derneği Başkanısınız,
2: evet.
0: Değil mi? Pediatri çocuk hastalıkları mı oluyor?
2: Evet, pedi çocuk demek, atri de iyileştirme sanatı demek. Pediatri ve bir araya gelince de çocukları iyileştirme sanatı aslında. Bizim yaptığımız iş aslında bilimle sanatı harmanlamak, bilgiyle sanatı harmanlamak ve uzun yıllardır bu topraklarda birikmiş olan iyiliği, güzelliği, doğruluğu çocuklarımıza taşımak sağlık
0: olarak. Dernek ne yapıyor?
2: Dernek olarak biz ne yapıyoruz? Biz 1930 yılında kurulduk. 1930 yılında kurulmuş olan bir dernek, Türk Pediatri Kurumu Derneği. Ve 1930 yılında Türkiye'deki pediatriyi ilk kuran hocalarımız olan Kadri Raşit Anday ve İhsan İlmi Alantar'ın kurduğu bir dernek. Ben gerçekten onların kurduğu dernekte başkanlık görevini yapmanın heyecanını
0: taşıyorum. Ne yapıyorsunuz? Gidip doktorları bilgilendiriyor musunuz?
2: Hepsini yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Yaptıklarımızı anlatalım. Türk Pediatri Kurumu olarak bir kere doktorlarımızın sürekli eğitimini sağlıyoruz. Sürekli olarak çeşitli yerlerde, çeşitli bölgelerde, Türkiye'nin dört bir yanında şubelerimiz var. Oralarda şubelerle toplantı yapıyoruz. Çocuk hekimlerini eğitiyoruz. Çocuk hekimlerini eğitmenin yanı sıra yine çocuklara...
0: Nasıl eğitiyorsunuz mesela? Zaten...
2: Toplantı, bilimsel toplantılar yapıyoruz. Hem bu bilimsel toplantılar görsel platformda oluyor. Onun dışında yine... Yılda bir iki kez yaptığımız kongreler oluyor.
0: Genç pediatri doktorları gelip sizin derneğinize üye oluyorlar.
2: Evet, gelip bizim derneğimize üye oluyorlar ve bizim derneğimiz aracılığıyla hem yıllık kongreler yapıyoruz. Bir de en çok önemsediğimiz bir bilimsel yayın organımız var. İngilizce yayınlıyoruz. Turkish Archives of Pediatrics adını verdiğimiz. Turkish Archives of Pediatrics Türkiye'deki en etkinliği yüksek olan bilimsel dergilerden birisi. Dünyada da çok etkin pediatri dergilerinden birisi. Her ay yayın. Bugün de yeni sayıyı yayınladık. Onun heyecanı var içimizde.
0: Çok mu farklı çocuğa bakmakla büyüğe bakmak ki böyle bir tamamen ayrı bir...
2: Tabii ki çok farklı. Çocuk çok farklı bir birey. Çocuğun yaşamı, eğer ki siz yeni doğan bir bebeğe bakıyorsanız çocuğun yaşını saatlerle ölçüyorsunuz. Eğer ki belli bir süre geçtikten sonra günlerle ölçüyorsunuz. Bir süt çocuğuna bakıyorsanız aylarla ölçüyorsunuz. Eğer ki bir oyun çocuğuna bakıyorsanız senelerle ölçüyorsunuz.
0: Yani sürat farkı mı var?
2: Hem sürat farkı var, hem metabolizma farklı. Yeni doğan bir bebeğin metabolizmasıyla 18 yaşına gelmiş bir ergenin metabolizması arasında ciddi farklılıklar var. O yüzden de çocuk doktorluğunun, pediatrinin her dalı, her noktası çok farklı özellikler içeriyor.
0: Ne dalları var pediatrinin?
2: Bizim şu anda Türkiye'de 20'ye yakın var olan alt dalı var. Örneğin ben...
0: Büyüklere ne dal varsa herhalde çocuklar...
2: Hemen hemen var. Çocuklarda daha fazla var. İç hastalıklarının yan dal diyoruz biz onlara. İç hastalıkların yan dalları yaklaşık 12-13 taneyken bizim 20'ye yakın yan dalımız var. Örneğin ben hem çocuk hekimiyim, onun yanı sıra bir de çocuk romatizma hekimiyim. Ama çocuk metabolizma, çocuk nöroloji, çocuk gastroenteroloji, çocuk nefroloji...
0: Peki, yani ben size gelsem şimdi... Bir yerim ağrıyor, o oldu bu oldu. Anlamaz, anlarsınız değil mi yani?
2: Şöyle ben...
0: Yani illa çocuk olmam lazım değil.
2: Çocuk olmanız lazım Cemil Bey. Ben okulu bitireli 40 yıl oldu. 40 yıldır sadece ve sadece çocuklarla ilgilenen hekimlik sanatını yürüttüm. O yüzden de erişkinlerle ilgili gerçekten bilgi yok ama Türkiye'de çok iyi erişkin hekimleri var. Yani her dalda onlar yani yönlendirme yapabiliriz.
0: Yani çocuğu yaptıktan sonra büyüğü yapmak daha kolaydır gibi geliyor. Daha hızlısı, daha küçük. Ondan sonra daha çok ses çıkartıyor falan.
2: Çok farklı alt dallar var. Öyle dediğiniz gibi değil tabii ki de. Çok farklı alt dallar var. Yani çocuk tamamen farklı bir bilim dalı. Pediatri farklı bir bilim dalı. O yüzden Türkiye'de bizim rahmetli bir hocamız vardı, Özdemir İlter. Şöyle derdi: doktorlar ikiye ayrılır, çocuk doktorları ve diğerleri diye. Onu öyle derdi. O hocamızı da burada analım.
0: Evet, siz de havacılıktan müzeciliğe mi geçtiniz?
1: Doğru. 17 yıl bir havacılık daha doğrusu havalimanı işletme tecrübesi genel müdürlükten sonra bir 5 sene yurt dışı, sonrasında tekrar profesyonel hayata dönüş.
0: Çok benzer şeyler değil mi? Müzeyle havayolu aslında.
1: Havayolu değil aslında.
0: Kitleleri yani havaalanları
1: işletmesi.
0: Diyelim.
1: Evet, orada da sonuçta kitleler, onlar için oluşturulan alanlar, sonuçta yolcuyu orada memnun etmek için ortaya koyduklarınız, bunların hepsi bir bilimsel çalışma sonucunda aslında olan işler. Müzecilikte de çok farklı değil. Gene hizmet sektörü ve çok iyi segmentasyon yapılarak sunulmuş detaylı projeler.
0: Şimdi deneyime dayalı müzecilik mi?
1: Deneyime dayalı müzecilik, evet.
0: Deneyime dayalı müzecilik nasıl oluyor bu?
1: Deneyim müzeciliği aslında klasik müzecilikten, normal statik eser sergileyip bakıp öğrenmektense yaşayarak tarihin içinde kendinize oraya ait olarak, hikayenin içinde bir özne olarak hissetmenizi sağlayan ortamlar yaratıyoruz. Yani biz tarihi yaşatarak, hissettirerek öğretiyoruz.
0: Bu şimdi yeni çıkan bir şey mi?
1: Aslında evet, yeni
0: çünkü
1: bir...
0: Çünkü bu dijital teknolojiyle falan herhalde.
1: Evet, dijital teknolojilerin de kullanıldığı. Aslında biz kendimizi hikaye anlatıcısı olarak anlatıyoruz. Tarihi biz kurgulayarak, öncelikle tabii ki yani başından sürecin nasıl çalıştığını anlatırsam çok daha iyi herhalde anlayacaksınız. Burada öncelikle tarihi bütün... tarih uzmanları, profesörler, araştırmacılar, kazı başkanları, arkeologlar, bunlarla hep beraber önce tarihin doğruluğunu bir saptıyoruz.
0: Evet. Çok zor bir şey değil mi? Şimdi bırakın tarihin doğruluğunu. Bugün işte Körfez'de bir şeyler patlıyor. Kim ne desek bugünü anlamamız mümkün değil. Tarihi nasıl anlıyoruz yani?
1: Tarih gene tabii ki bir takım verilere, bir takım araştırmalara dayanıyor. Ama hiçbir zaman yani ortada kalan bir şeyi böyledir diye anlatamıyorsunuz. Yani bir temele dayanması lazım, bir bilgiye dayanması lazım. Ve bunun da literatürde birçok tarihçi tarafından da onaylanmış olması lazım.
0: Ya bir hikaye yazılıyor sonuçta değil mi?
1: Tabii, bir öncelikle tarih doğrulanıyor. Sonra bu senaristlerle hikayesi oluşturuluyor. Daha sonra araya kreatif direktörler giriyor. Onlar mekanın tasarımlarını yapıyorlar. Senaryolar, normal aldığınız tarih bilgisini direkt aktaramıyorsunuz. Onu gelen ziyaretçiye çok daha ilgi çekici şekilde anlatmanız gerekiyor. Bunun için doğru mekan tasarımları, doğru teknoloji çözümleriyle görselleri oluşturarak anlatıyorsunuz.
0: Ayasofya, evet. Nerede bunun yeri? Ayasofya'da değil, başka bir yerde mi?
1: Sultanahmet Meydanı'nda. Defteri Hakani, eski Defteri Hakani binasında aslında müze kullanılıyor. Sultanahmet Camii'nin karşısında, Ayasofya'ya çok yakın. Orada da aslında benzer bir işi yaptık. Gene profesyonel tarihçiler, uzmanlar, onlarla...
0: Şeyde de, yayında da gözüküyor şu anda onunla ilgili görüntüler.
1: Evet.
0: Ayasofya'nın hikayesini mi anlıyoruz biz buraya gittiğimiz zaman?
1: Evet,
0: nasıl
1: Ayasofya'nın nasıl kurulduğu, kilise olduğu dönemler, daha sonra camiye dönüşmesi, fetih, tüm hikayesini, hatta işte Hristiyanlık, Katolik ve Ortodoksların bölünmesi, buradaki tüm tarihi yaşayarak orada deneyimleme fırsatınız oluyor. Biz tarihin içine bir yolculuk sunuyoruz aslında.
0: Yani burada filmler falan mı oluyor? Nasıl? Yani ben gözümde şimdi canlandırmaya çalışıyorum.
1: Aslında geldiğinizde tabii ki ben size anlayacağınız şekilde izah etmeye çalışayım ama yaşamadan da anlamak
0: yaşamadan
1: biraz
0: olmaz,
1: evet zor. Çünkü orada hissettikleriniz zaten en önemli kısmı. Orası hibrit bir model. Üç kattan oluşuyor. Üçüncü ve ikinci katlarda Ayasofya'nın tarihini, nasıl yapıldı, ne amaçla kullanıldı, kiliseden camiye nasıl dönüştü, fetih, daha doğrusu fetih ve arkasından kilisenin camiye dönüşmesi.
0: Bunu nasıl anlıyoruz? Dolaşarak, bakarak mı, yoksa oturup bir şey seyrederek mi anlıyoruz?
1: 13 tane odadan oluşuyor. Burada hikaye anlatımını biz binaya uygun ve hikayeye uygun şekilde seçtiğimiz teknolojilerle ve 23 ayrı dilde kulaklıkla, audiovisual'larla hikaye anlatımı yapıyoruz. Ama bu arada sadece anlatım değil, bir taraftan siz dinlerken bir deprem esnasında sarsıntıyı da yaşıyorsunuz. Yani birçok duyuya hitap eden teknoloji araç kullanarak rüzgar da esebiliyor. Bütün teknolojinin sunduğu imkanlarla sizi biz tarihi bir yolculuğun içerisinde adeta Ayasofya'nın içerisinde yaşar ve tarihi öğrenir, deneyimler bir hale getiriyoruz.
0: Peki hiç Ayasofya görmeyen birisi önce Ayasofya'yı mı görsün yoksa sizin şeyinizi mi, serginizi mi görsün?
1: Bizde

0: Aslında her ikisi de oldu. Önce müzeyi gelip ziyaret edip hem orada hikaye dinledikten sonra birinci katta olan gerçek eserleri, çünkü orada daha önce sergilenmemiş 300'ün üzerinde eser var. O eserleri gördükten sonra camiye gidip ziyaret etmesi çok daha anlamlı hale geliyor. Çünkü artık tarihi bilerek, orada serafin kapaklarını, meleklerini görerek, birçok manayı anlayarak bakmaya başlıyor ve çok daha derin izler bırakıyor. Daha sonra bundan öncesinde camiyi ziyaret edip bize gelenler tekrardan biz de dinledikten sonra bir kez daha
1: Bir daha.
0: camiyi gidip anlayıp içselleştirdikten sonra görmek istiyor.
1: Sizin o sergiyi yaptığınız şey bir vakıf mı, şirket mi, nasıl bir şey?
0: Turizm Bakanlığı
1: Turizm
0: himayesinde, evet, biz özel bir şirketiz. Özel şirketiz.
1: Başka ne şeyleriniz var?
0: Bizim Türkiye'de iki tane projemiz var deneyim müzeciliği anlamında. Bir diğeri de Efes Antik Kenti'nin içerisinde bulunan Efes Deneyim Müzesi. Orada da Antik Kent'teki yaşantıyı, tüm tarihi yerleri anlatan yaklaşık yarım saatlik bir deneyim sunuyoruz.
1: O da Efes'in yakınında, değil mi?
0: Efes'in antik kentin içerisinde.
1: İçerisinde.
0: Evet, hemen girişe çok yakın kapıya öncelikle zaten gelip genellikle müzeyi ziyaret ediyorlar. Daha sonrasında antik kenti gezerek oradaki tüm tarihi alanları, o tarihte yaşananları bir bir deneyimlemiş
1: Peki
0: oluyorlar.
1: acaba şimdi gerçi iç içe yapmışsınız siz ama o müzeler buna doğrudan dönüşmesi daha şey değil mi? Yani deneyime dayalı müze diye ayrı bir şey olması.
0: Şimdi
1: Bütün
0: aslında
1: müzelerin aslında deneyime dayalı olması lazım.
0: yavaş yavaş yavaş evriliyor diyebiliriz. Müzelerin birçoğunda artık teknoloji devreye girmeye başlıyor. Bir kısmında bunlar bilgi
1: Yani
0: aktarırken.
1: yaşamı hissettirmeyen bir müzenin bir esprisi var mı yani?
0: Artık onun farkına varılıyor. Çünkü çok kıymetli eserler var ama bu kıymeti siz anlattığınızda, hissettirdiğiniz zaman zaten kalıcı bir bilgiye dönüşüyor. Dolayısıyla ister istemez artık müzelerde de teknolojinin devreye girmesi, kullanılmasıyla deneyimlenir, yaşanan bir ortam sunuluyor.
1: Evet. Çocuklara geri gelelim.
2: Peki, bekliyorum sorunuzu.
1: Şimdi kitabınız var sizin, Umudun Adı Çocuk diye. Bu kitapta sizin iki tane de hikayeniz var galiba,
2: evet,
1: değil mi? Ne anlatıyor bu hikayeler? Çocuklar mı okumalı, büyükler mi okumalı bir kere bu?
2: İkisi için.
1: İkisi
2: biliyorsunuz,
1: için.
2: Biraz önce Eda Hanım da söz etti, hikaye anlatıcısıyız. Anadolu'da yaşıyoruz. Anadolu'da Truva'dan başlayan, Hattuşaş'a kadar gelen her yerde bir destan var, bir öykü var. Bu ülkede de gerçekten bu ülkede hekim olmak çok zor bir iş. Yani bu ülkede yaşarken çok zorluklar yaşıyoruz ve hekimlerin bir kısmı da gerçekten yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Ve burada biz Türk Pediatri Kurumu'nun her yıl yapmış olduğumuz kongrelerinde, örneğin bundan önce çıkardığımız kitabımızda pandemide hekim olmaktı. Pandemi adlı bir süreçten geçtik ve o süreçte hekimler, yaşamını kaybeden hekimler oldu. Hepimiz çok zorlandık. Oradaki hikayelerimizi yazdık. Ve daha sonra da devam eden süreçte başka çocukluk hikayelerimizi yazdığımız bir nokta oldu. Burada da Umudun Adı Çocuk diye yaptık. Çünkü
1: yani mesela bu şeydi, çocuk çok ağlıyorsa ben ona bir hikaye anlatıp sussun için yazılmış bir kitap değil galiba, değil mi?
2: Yani hekimlerin yazdığı, kendi başından geçenler. Örneğin benim orada iki tane öyküm var. Birisinde kendi torunlarımı anlattım. Torunlarımı birazcık mitolojiyle, Eda Hanım'ın anlattığı gibi mitolojiyle birleştirerek, mitolojinin en önemli iki kahramanı olan Prometheus'u, Sisyphos'u yaptıklarını günümüz çocuklarıyla birlikte nasıl olur kurguladı. Bir diğeri de babacığımı, ben biraz önce de söz ettim. Geçen yıl kaybettim. 90 yaşında. Çok sağ olun. Hepimizin yaşadığı çok derin bir acıdır baba kaybı. Babacığımın köy enstitüsü mezunuydu. Onun nasıl matematik öğretmeni olduğunu, nasıl okula gittiği, bir de nasıl Fenerbahçeli olduğunu Sarı Lacivert Kemer adlı bir öyküde anlattım. Aslında öykü yapmak, çocukları görmek, çocukları gördüğünüz zaman hep yaşama mutla bağlanırsınız. Yani çocuk sizi yaşama bağlar. Hepimiz için öyle.
1: Yani 6 yaşına kadar ne alışkanlık geldiyse ondan sonra değişmiyor diyor. Yani çocukların
2: kesinlikle
1: böyle
2: doğru,
1: sünger gibi böyle çektikleri bir dönem var. Böyle şekilleniyorlar. Ondan sonra zaten çok az değişiklikler oluyor, evet, değil mi?
2: Ben onu şöyle yapıyorum. Yani şöyle kurguladığım, bana ait olan bir söz var. İnsan

0: annesi ve babası ona ne yaptıysa odur. Yani dediğiniz gibi nasıl yoğurduysa anne baba, anne baba ne verdiyse, tabii ki bunun içinde genetik özellikler var, başka şeyler de var ama yani ne gördüyse onu yapıyor ve bu ülkede gerçekten ülkemiz çok güzel bir ülke.
1: Yani mesela futbol şeysi dediniz, o fanatik futbol inancı 5 yaşında oluyor.
0: Kesinlikle doğru.
1: 5 yaşına kadar birini fanatik yapmadıysanız siz 10 yaşında yapamazsınız.
0: Evet evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Herkesin aynı. Yani bütün her şey öyle. Yaşama bağlılıkları.
1: Hayata bakış şekli.
0: Bakış şekli. Hepsi o paylaşması, daha sevecen olması. Hepsi çocuklukta ortaya çıkar şeyler. Çocuklukta yaşananlar, çocuklukta oluşan travmalar ya da çocukluğu iyi geçmesi çok önemli. O yüzden de bir yazarın dediği gibi insanın ana yurdu çocukluğu.
1: Bu fiziksel olarak da. Değil mi? Yani çocukken nasıl beslendi, nasıl yattı?
0: Onlar çok çok önemli.
1: Bütün tabii hayatının ki, şeklini belirliyor.
0: Tabii ki. Biz bunları şöyle anlatıyoruz. Yani çocuk hekimleri olarak bir kere her çocuğun anne sütü hakkı, aşılanma hakkı, sağlıklı beslenme hakkı, sağlıklı yaşam hakkı, sağlıklı iklim, her çocuğun hakkı. Yani sağlıklı bir ortamda yaşamak. Ve bu böyle bir ortamda büyümek hakkı. Ve bunu da biz bu ülkedeki çocuk hekimleri olarak her zaman önceleyerek koruyoruz. Ve bunları önceleyen bütün kuruluşlarla da, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün basınla, her yerle de el ele bunları dile getirmeye
1: Peki,
0: çalışıyoruz.
1: Peki mesela çocuklara yapılan yanlışlar neler? Mesela derler ki yok işte yan yatırma, kulağın üstüne yatırma veya kunda sarmala veya sarmalama. Yani bir sürü şeyler söylüyorlar değil mi?
0: Aa, şimdi orada geleneksel bakınca.
1: Neler? Mesela yani
0: ben de 40 yıllık çocuk hekimiyim. Anlatacağım çok şey var. Kız çocukları kokmasın diye tuzlanırdı Anadolu'da eskiden.
1: Fena
0: kız
1: bir şey mi tuzlama?
0: Ay, fena bir şey yakardı çocukları.
1: Yakardı
0: yani
1: çocukları.
0: Ben eskiden şimdi görmüyorum artık. Yani bizim asistanlığımız döneminde bundan 40 yıl önce tuzdan ötürü yanan çocuklar olurdu. Kundağı önermiyoruz örneğin. Yani kundağı önermiyoruz. Daha rahat olmalarını
1: Böyle
0: veriyoruz.
1: Bir sarmalamak iyidir derlerdi
0: yok,
1: falan.
0: Yok eskiden de onlar.
1: Eskiden miymiş?
0: İşte kız çocukların bacakları çarpık olmasın diye sarmalardı eskiden.
1: Yok, kafası bize doldurmuş bilmem ne yatırırsa.
0: Yani tabii onlarla ilgili artık çok daha çağdaş görüşler var. Yani o çağdaş görüşleri içeren.
1: Ama olsa bile insanların şimdi ya öyle ki bundan 20 yıl önceye kadar margarin yiyin kalbinize iyi gelir deniyordu. Değil mi?
0: Yok öyle bir şey.
1: Reklamlar çıkıyordu. Doktorlar tavsiye ediyor margarin yiyin diye reklamı çıkıyordu.
0: Doğru.
1: Tersi olduğu çıktı ortaya. Yani yumurta yemeyin kötü deniyordu. İşte hayvansal yağ hepsinin tersi çıktı. Şimdi bu çocuk bakımında da bir değişen bir şeyler oldu mu yani?
0: Tabii ki zaman değişiyor, çağ değişiyor, öğrendiklerimiz değişiyor. Onlar değişince de her şey ama şunu her zaman için göz önünde tutmak lazım. Daha olumluya, daha doğruya, daha iyiye doğru evriliyor her şey.
1: Evet. Müzecilikte Doğru. nedir durum?
2: Müzecilikte çağın değişimiyle birçok şey değişiyor.
1: 20 yani, yıl önceye göre çok farklı değil
2: çok
1: mi?
2: Çok farklı. Deneyim müzeciliği de zaten evrilmesinin müzelerin sebeplerinden bir tanesi bu. İnsanların, gençlerin, hepimizin öğrenme metotları değişmeye başladı. Daha çok görsel ve işitsel olarak öğrenme birçok alana sıçradığı gibi müzecilikte de etkili
1: Okuma
2: olmaya
1: çok
2: başladı.
1: Yavaş kalıyor artık değil mi?
2: Tabii artık kitapları bile dijital ortam dinleyerek
1: Yani şimdi bir kitabı oturup sırf yazılara bakmak var. Oturup orada hem resmi hem yazısı hem müziği yani
2: Hepsini
1: giren
2: bir
1: bilginin
2: arada.
1: Miktarı çok fazla oluyor artık.
2: Kesinlikle.
1: Yani kitapları küçümsemek doğru değil ama kitaplar da çok demode kaldı artık değil mi?
2: Evet ama hala kitap seven çevirerek eline
1: ne kadar var yani bu?
2: Çok az var. Siz zaten yayıncı olarak aslında bir taraftan daha çok biliyorsunuzdur. Yani bugün gazetelerin tirajları hani internet üzerinden okunması, televizyondaki kanalların
1: televizyonlar
2: yani birçok her şey değişti.
1: Artık. Herkes
2: YouTube kanalları
1: bir şeylere evet. bakıyorlar.
2: Dolayısıyla her tarafa yansıdı.
1: Peki
2: bu
1: müzeciliğe ilgi nasıl Türkiye'de?
2: Müzeciliğe ilgi çok enteresan bir şekilde yerli nin ilgisi var ama tabii ki yabancının çok var. Ama genç jenerasyonda bizim gördüğümüz son zamanlarda özellikle müzeciliğe ilginin genç jenerasyonlarda artmaya başlaması. Ama bu artışta gene sunduğunuz teknolojiler anlatım metotlarıyla alakalı. Yani artık gençler de aslında tarihle ilgileniyor.

0: anlatım şekilleri ve metotlar çok etki ediyor.
1: Şimdi mesela Göbekli Tepe'yi konuşuyorduk yayından önce.
0: Evet.
1: Mesela Göbekli Tepe'yi canlandırsanız nasıl canlandırırdınız? Oradaki hayat çıktı mı ortaya?
0: İnsanlık tarihi yani ülkemizde tabii ki şimdi orada kazılar 2018'de bitti ve sergilenmeye başladı. Çok ciddi de bir ilgi gördü dünyadan çok ciddi bir şekilde. Gelen ziyaretçiler var. Oralarda tarihin aslında insanlık tarihinin en başta inançla başladığını ilk tapınak olarak zaten
1: gösteriyor. Yani o Göbekli Tepe tapınakmış değil mi? İnsanların yaşadığı falan bir yer
0: yani
1: değil.
0: Tarımdan daha önce bile insanlık bilincinin, inancın ortaya çıktığı ilk yer olarak söyleniyor. Tabii tartışmalar hala açık. İkincisi mi, ilki mi? Ama milattan önce 9600'lere dayanıyor ve biz Göbekli Tepe ile başlayan toplam 21 tane medeniyeti Londra'daki deneyim müzemizde Temmuz ayının ortasında açacağız.
1: Saydın.
0: Evet. İlk Göbekli Tepe'yi anlatarak başlıyoruz. Ondan sonra bir 20 tane medeniyet daha anlatılacak. Orada da tabii ki ülkemizdeki bu zenginlik, özellikle insanlığın ilk tarihleri ortaya çıkmasının kendi coğrafyamızdan olması ve bu kadar fazla ilginin olması Göbekli Tepe'den bize başlamayı...
1: Yani nereye parmağımızı kassak? Marmaray'da çıkanlar da değil mi?
0: Her tarafta daha, her taraf kat kat daha kazılacak, bulunanlardan restore edilecek çok yer var. Biz hatta Ayasofya Deneyim Müzesi'nin restorasyonu yapılırken binanın altında hipodromun bir parçası çıktı. Şu anda orası Turizm Kültür Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılıyor. Bir süre sonra ziyarete de açılacak. Yani nereye dokunsanız her taraftan Türkiye'de tarih çıkıyor.
1: Ama sonuçta insanlar bir hikaye merak ediyorlar değil mi? Bir hikayesini yazmak.
0: Tarihi yani görmek değil, onu bilmek, yaşamak, anlamak lazım. Bu hikayeyi doğru şekilde aktarabilirseniz herkes tarihi, geçmişini öğrenmeyi seviyor.
1: Şu anda en çok merak edilen hikaye herhalde bu Osmanlı Sarayı'ndaki değil mi, bizdeki şeyler özellikle harem falan.
0: Yani Topkapı Sarayı tabii en çok ziyaret edilen.
1: Ziyaretin ötesinde en çok merak edilen
0: belki dizilerden de kaynaklı. Dizilerden mi kaynaklı? Aslında evet, ben dizilerden, sadece harem bölümü değil, onun dışında da Topkapı Sarayı'nın çok fazla her bölümü ziyaret ediliyor. Ama dizilerin de çok büyük etkisi olduğunu ben düşünüyorum açıkçası.
1: Peki bundan sonraki projeleriniz neler olabilir başka?
0: Bundan sonraki projelerimiz ilki Temmuz'un ortasında Londra'da açılacak olan medeniyetler. İkincisi gene dünyada en büyük turizm çekim merkezlerinden bir tanesi olan Roma'daki Kolezyum'un tarihini anlatan deneyim müzemiz. Biz her iki projeye de aslında davet edildik. Çünkü son 3 yılda toplamda 15 tane uluslararası ödül aldık.
1: Siz nasıl bir ekibiniz var? Yani nasıl yapıyorsunuz?
0: Bizim çok kalabalık bir ekibimiz var. Bu aslında çok multidisipliner bir ekiple iş ortaya çıkıyor. Yaklaşık projesine göre 200 ile 250 kişi arasında çalışan çok farklı sektörlerden insanları bir araya getiriyoruz ve onu aslında biz orkestrasyonunu yapıyoruz bir taraftan. Uçtan uca tüm hizmeti sağlıyoruz.
1: Kimler var bu ekipte herhalde değil mi? Çekimler, kameramanlar, editör,
0: yani
1: her şey mi?
0: Müzisyenler, en başta zaten dediğim gibi tarihçiler, arkeologlar, arkeologlar, kazı başkanları, bilim kurulu üyeleri, arkasından senaristler, küratörler, kreatif direktörler, mimarlar, teknoloji uzmanları,
1: ses uzmanları. Nasıl kalkıyorsunuz bu kadar işin üstesinden? Nasıl yani?
0: Bizim de farkımız, ayrıcalığımız bu zaten, aldığımız ödülleri o yüzden hak ederek aldık.
1: Yani çok kolay bir şey olmasın?
0: Çok kolay değil, çok zor bir şey. O yüzden rakip
1: son olmak
0: çok zor. Son kararı
1: kim veriyor?
0: Bize son karar diye bir şey yok. Biz çünkü hep beraber geliştiriyoruz. Herkesin çok fazla etkisi, katkısı var. Tabii ki yönetim kurulu başkanımızın da içine sinmesi lazım. Mehmet Uğur Esin Bey çok konusuna, yaptığı işe çok hassasiyet gösteren, çok özenen bir kişi. Çok detaycı. Ben de çok detaycıyım. Yaptığım işte bazen ekibi fazla darlıyor olabiliriz bu konuda ama detaylara inmezseniz de çok fazla iyi iş çıkartamıyorsunuz.
1: Neden detaylarda gizlidir değil mi?
0: Neden detaylarda gizli? Doğru.
1: Evet. Evet, şimdi çocuklarda en çok ne sorun oluyor?
2: Çocuklarda çok sayıda sorun oluyor.

0: Yani size en çok ne için geliyor? Alerji için mi gelirler, yoksa romatizma için mi? Ne için?
1: Şimdi ben Cerrahpaşa Çocuk Kliniği'nde çalışıyorum. Oranın da ana bilim dalı başkanıyım. Her tip çocuk Cerrahpaşa'ya, bizim Türkiye'nin dört bir yanından hasta çocuklar akın akın geliyor. Örneğin ben çocuk romatizmacısıyım. En çok hasta bakılan birimlerden birisi romatizmal hastalığı.
0: Romatizmaya gelelim. Şimdi romatizma çocuklar, normalde yaşlılarda olur değil mi? Hava, yağmur geleceği zaman romatizmalarım ağrıdı denir. Oradan biliriz romatizma. Çocuklarda ne oluyor bu?
1: Çocuklarda insanoğlunun doğa içinde hareketli olduğu andan itibaren, koşarken, avlanırken, her şeyi yaparken bunları gerçekleştirdikleri kemikleri, eklemleri ve kasları bunlarla yapıyor. Bunlarda oluşabilecek olan bütün bozukluklar, bütün hastalıklar çok çeşitli şekillerde karşımıza geliyor.
0: Nedir romatizma, mikrobik bir şey midir mesela?
1: Mikrobik değil. Bunlar mikrobik de olabiliyor. Mikroplardan sonra da karşımıza gelebiliyor. Ya da eklemleri de kendiliğinden oluşan, otoimmün dediğimiz çok çeşitli nedenlerle oluşan hastalıkları da görebiliyoruz. Çok farklı hastalıklar geliyor. Bir de ülkemizde akraba evleri oranı çok fazla olduğu için çok sayıda genetik geçişli hastalık görebiliyoruz. Ve Türkiye gerçekten çocuk romatoloji alanında, bunu övünerek söyleyebilirim, Türkiye dünyadaki en önemli çekim merkezinden ve araştırma merkezlerinden birisi. Çok sayıda bilimsel araştırma yapıyoruz. Çok sayıda dünyanın dört bir yanına hasta hizmeti de veriyoruz aslında. Yani
0: dünyanın, nasıl dünyanın dört bir yanına, nasıl?
1: Çok farklı yerden çözülmeyen hastalar Türkiye'ye geliyorlar.
0: Öyle mi?
1: Çok sayıda çocuk hasta geliyor. Yani Orta Doğu'dan, birçok yerden, Avrupa'dan, Türkiye Cumhuriyetler'den çok sayıda hasta geliyor. Ülkemizden çok sayıda hastalarımız var. Ve bilimsel üretimimizde dünyanın en önemli bilimsel üretim merkezlerinden birisi.
0: Ne üretiyoruz mesela? Ne çok tip şeylere çözüm bilimsel bulduk mesela?
1: Örneğin şimdi iki gün sonra Türkiye'de Orta Doğu'da çok sık görülen ailesel akdeniz ateşi adını verdiğimiz bir hastalık var. Ailesel akdeniz ateşi ya da FMF adını verdiğimiz, tek çocuklarda, erişkinlerde tekrarlayan ateşle, karın ağrılarıyla birlikte ortaya çıkan bir hastalık var. Onun uluslararası kongresini yapacağız. Yani bunların birçoğunun gelişmesine, bunların birçoğunun tanımlanmasına bizim dönemimizde karar verildi. Mesela genetik lupus adını verdiğimiz bir hastalık var. Çocuklarda otoimmün hastalık oluyor. Yani vücut kendi kendine karşı antikor üretiyor aşı yapınca. Onlarla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Gerçekten Türkiye'de bilimsel açıdan çok önemli bilimsel çalışmalar yürütüyor. Özellikle de pediatri alanında yürüttüğümüz çok çok önemli
0: nadir
1: çalışmalar.
0: Nadir hastalıklar var. Çok
1: nadir hastalıklar var. Evet, ondan söz edecektim. Nadir hastalıklar içinde genetik geçişli hastalıklar, metabolik hastalıklar, bunların hepsine biz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatri Kliniği'nde çok sayıda hastaya da çözüm üretiyoruz.
0: Peki trend olarak bakacak olursak, yani hani demin konuştuk ya, bir şeyler değişiyor falan diye. Ah. Çocuklarda böyle hastalık trend olarak gösteren bir şey var mı yani?
1: Değişmiyor. Öyle bir şey yok. Yani 40 yıl önce bakacak olursak yeni enfeksiyonlar karşımıza çıkabiliyor. Örneğin işte Covid diye bir şey yaşadık. Demin de
0: tam ne olduğu?
1: Tam olduğu belli olmayan ama bildiğimiz bir yaşamı sonlandıran çok önemli bir hastalık oluyor. Ama birçok bütün organı tutan hastalıklar karşımıza geliyor. Yani tepeden tırnağa kadar diyelim, bir terim olarak çok farklı hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Ama böyle bir hastalık trendi diyebileceğimiz bir şey yok. Ama şu var, özellikle ben burada bir kez daha vurgulamak istiyorum sizin aracılığınızla, aşı her çocuğun mutlaka hakkı. Çünkü aşı karşıtlığı çok önemli olarak aşı yaptırmayan
0: yani,
1: insanlar
0: o aşı,
1: var.
0: Aşılardaki şöyle bir şey var. Şimdi o aşılar geçirdiğini iddia ettiği hastalıkları gerçekten önlüyorlar.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Fakat bunu önlerken uzun vadede 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl da neye yol açtığı tam bakılmış mı bunlara?
1: Tabii ki var. Hepsinin, şimdi biz burada bir ilacı ya da bir aşıyı denerken iki noktaya bakıyoruz.
0: Tamam,
1: bir etkinliğe bakıyoruz. Hı. Yani ben bu aşıyı yaptım.
0: Mesela Covid'de hiç etkin olmayan bir tane bir şeyi bir yılda hazırlayıp şavullayıp gittiler yani. Şimdi ondan sonra konuda, bu aşı sorgulaması
1: yok,
0: başladı.
1: Ondan önce de vardı aşı karşıtı.
0: Ama ondan sonra çok doğru çok çıktı.
1: Ama bakın ben şöyle diyeyim. Biz romatik kendi çalışmalarımızdan örnek vereyim. Aşılara bakarken ya da bir ilaca bakarken bir etkinliğine bakıyorsunuz, bir güvenliğine bakıyorsunuz. Etkinliğe baktığınızda aşı antikor oluşturuyor mu diye bakıyoruz. Bunların hepsini biz romatizmalı çocuklar üzerinde denedik. Romatizmalı çocukların bir kısmı da ciddi immün baskılayıcı ilaç alıyor. alırken oldu. O durumda bak. İkinci olarak da güvenlik verilerine baktık. Yani bizim çocuklar, aşı olan çocuklarda farklı bir hastalık oluştu mu, farklı bir bulgu oluştu mu diye güvenlik verilerine baktık. Ve bunların hepsini biz bilimsel, yani akademik olarak etkin değerlendirme yapılarak direkt.
0: Ama bu dediğiniz şey mesela 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık şeyler değil mi?
1: Ilgili ya,
0: Covid'de dediler 10 bir yılda.
1: Yok. Ha? Ama aşılarla ilgili, diğer aşılarla ilgili. Ha. Mesela bizim 2000'li yıllarda başlayan hepatit B aşıları ile ilgili, hepatit aşıları ile ilgili çalışmalarımız var. Orada yer alan hastalarımızın güvenlik verileri elimizde var.
0: Yani aşılara, aşı insanlığın bulduğu en önemli buluşlardan kesinlikle bir tanesi. Karşı olmanın bir manası yok. Fakat sorgulamayı da bence
1: kesinlikle bilim yani zaten
0: çünkü
1: bunu öngörüyor.
0: 30 yıl önceki şeylere göre bir takım karma aşılar yapılıyor. Bu virüslerin birçoğu mutasyona uğradı, bir kısmı kalktı, bir kısmı o kadar etkili değil, bir kısmı çok daha etkili. Yani bunların hepsinin sıfırdan sorgulanarak yürüyor olması daha doğru değil mi?
1: Çok haklısınız. Bilimin en önemli şeyi sorgulamak. Var olanı kabul etmemek. Bilimde bunu, bilimsel yöntemle bunu mutlaka öngörüyoruz zaten. Bilimsel yöntem Aristo'dan bu yana, yani biz hep oradan başlatıyoruz bilimsel yöntemi. Merak, gözlem ve sorgulamak.
0: Yani, onun için,
1: yani
0: mesela
1: bulduğunuz şeyin, özür dilerim sözünüzü kestim. Bulduğunuz şeyin doğru olmayacağını kanıtlamak.
0: Yani mesela yani, grip aşısı diye bir şey var.
1: Evet.
0: Grip aşısını bu viroloji işini iyi bilenlerin hiçbirisi çalışmaz diyor. Çünkü RNA aşılarının daha siz o aşısını yapana kadar mutasyona uğruyor ve geçersiz. Yani Covid de buna dahildi. Hani bunu söylüyorlar ama her yıl insanlar gidip o grip aşılarını oluyor hala.
1: Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben her yıl oluyorum grip aşısını. Her Ekim'de grip aşısı gelir gelmez cerrahpaşaya.
0: Oluyorum. Geçmişteki virüslere yönelik bir öngörüye
1: yani
0: yönelik.
1: Onu öngörüyor veriler. Şey de var. Yine güvenlik açısından da söyleyebilirim. Romatizmalı çocuklarda çok merkezli bu yıl yayınlanan bir çalışmamız var. Sadece Türkiye'de değil, kıta Avrupa'sındaki ülkelerin de katıldığı romatizmalı çocuklarda grip aşısının etkinlik ve güvenilirliğini gösteren bir çalışma.
0: O cross şeyleri var yani.
1: Karşılıklı olarak yapıyoruz. Yani etkinlik ve güvenilirliğini gösteren bir çalışma yaptık ve orada hem etkin hem de güvenilir olduğunu gösterdik.
0: Tamam, yani o aşıları da hani tabii ki çocukları hiçbir aşıdan şey yapmayalım ama annelerin de her ne tedavi ise bu, aşı da olabilir, her türlü tedavi, bunları sorgulama hakkını
1: kesinlikle
0: da
1: var.
0: Şey yapmamak lazım yani.
1: Kesinlikle onların hepsinde varız. Yine aynı noktaki de taramalar var biliyorsunuz. Birçok hastalığı taramalarla anlayabiliyoruz. Bugün bir hasta gördüm örneğin ben. Romatizma bir sorun olan. Taramada SMA hastalığı saptanıp tedavi edilmiş. Yani o yüzden de bütün her şeyin...
0: SMA hastalığı önceden tespit edilirse tedavi mi edilebilir?
1: Tedavi edilebiliyor tabii ki. Tedavi edilebiliyor. Taramada yeni doğan döneminde her bebek de tarama yapılıyor. İşte arkada fotoğrafta benim torunum var. 2 ay önce aramıza katıldı kucağımdaki benim torunum. Onda da biz bütün taramaları yaptırdık ve bütün aşıları yaptırıyoruz.
0: Çocuklar ilgili mi müzeleri?
2: Çok ilgililer. Hatta biz Efes Deneyim Müzesi'ni ilk açtığımızda bir tecrübemiz oldu. Ağustos ayında, Temmuz sonu Ağustos ayı gibiydi. Biliyorsunuz Efes Antik Kenti her yer mermerden oluşuyor ve çok sıcak bir gün. Çocuk annesi ailesiyle birlikte gelmiş. Avaz avaz bağırıyor, gitmek istiyor. Yürüdüler, biz müzeye geldiler. Çocuk işte burası neresi, burası neresi? Kapıdan bizim operasyon görevlisi arkadaşlarımız burası dedi, teknolojinin olduğu, hikayenin anlatıldığı, işte Efes'in anlatıldığı, tarihin anlatıldığı bir müze. Çocuk hemen kulaklıkları gördü. Çünkü bizim orada zaten 23 dilde anlatım olan audiovisual kulaklıklarımızla deneyime katılıyorsunuz. Çocuğa verdik onları. Tabii zaten hemen kapıda daha teknolojiyi görünce bir heyecanlandı. Orası da 3 büyük odadan oluşuyor. Yaklaşık 1700-1800 metrekarelik 9-10 metre tavan yüksekliği olan çok güzel salonlar var. Girdi salona, yaklaşık bir yarım saat kadar içeride kaldı. Çıkışta bir daha girmek istiyorum diye tekrardan annesini zorladı. Yani çocuklar çok seviyor. Zaten okullar geliyor. Hem eğitime katkı anlamında hem kültürünü öğrenmesi.
0: Okullar yeterince angaje mi bu işe galiba?
2: Organize olanlar var. Evet, angaje. Bir taraftan yeni öğrenen, duyanlar, onlarla da çalışmalarımız oluyor.

0: yüksekliğinin, 9 metre tavan yüksekliğinin olduğu yerde.
1: Ama oraya gidemeyen birisi için.
0: Oraya gidemeyen birisi için tabii ki o bir yöntemdir. Ama ağırlıkta hani müze ortamında eserlerle, eserlere yaklaşıp onları görmek, onlarla hikayeyi bütünleştirmek çok daha farklı. Ama tabii ki o da bir yöntem. Sonuçta teknolojinin sunduğu güzel özelliklerden
1: yani
0: bir tanesi.
1: Bütün müzeler dolaşılıyor artık galiba.
0: Biz mesela şunu yapıyoruz. Şimdi Ayasofya ve Kariye camilerinin ziyaret alanları var. Oralarda tarih anlatımını biz cep telefonlarıyla bir web aplikasyonuyla kendileri oradan QR okutarak bütün tarihi bir taraftan dinliyorlar. Diğer taraftan da telefonunuzu tuttuğunuzda esere yarım kalmış
1: yazıyor.
0: Bir eser dijital restorasyon dediğimiz yöntemle o yıpranmış, dökülmüş eser ilk günkü haline restorasyonu yapılarak onu görmeye fırsatı buluyor. Yani birçok yöntemi var teknolojide.
1: Peki orada bir insanlar tamam gidiyorlar, çok bir şey alıyorlar. Bir sosyalleşme ortamı oluyor mu? Yani mesela o ziyaretçilerin birbirleriyle bir etkileşimi olabiliyor mu veya olabilir mi?
0: Zaten bizim müzelerimizde grup halinde giriyorlar. Bireysel bir akış yok. Bütün bunlar seansı gruplarla yapılan bir düzen içerisinde ilerliyor operasyon. Daha sonrasında çıkışlarında aslında tabii ki beraber değerlendirdikleri, konuştukları ortamlar oluyor. Bir kafe shopumuz var, özel yine tasarımlar olan bir mağazamız var. O alanlarda paylaşıyorlar
1: yani müzeler deneyimlerini. Sosyalleşme, daha fazla sosyalleşme yerleri olmalı
0: şimdi,
1: değil mi yani?
0: Müze dışında belki açılan yerlerle evet, ama müzeler aslında tabii ki biraz sessizliği gerektiren, özellikle bizim yaptığımız müzelerde. Tabii kulaklıkla giriyorsunuz, orada görüntüleri seyredip kulağınızla bir taraftan dinliyorsunuz.
1: İşte ama çıkınca bir o ne yaşadığını bir paylaşma hissi falan.
0: Onu herhalde kendileri artık ayarlayıp bir buluşma noktasında tecrübelerini paylaşıyorlar. Ama biz bir kafe ortamında sunuyoruz. İsterlerse orada keyifle paylaşabilirler tabii.
1: Siz çocukları nasıl dikkatlerini çekebiliyorsunuz mesela? Çok
2: mesela
1: ağır.
2: Ben şimdi Eda Hanım'ın dediklerine birazcık ekleme yapmak istiyorum. İzninizle onu da yapacağım. Biz öğrenciyken Cerrahpaşa'da en sevdiğimiz yer, Cerrahpaşa'dan çıkarak yürürdük hava güzelken arkeoloji müzesine gelirdik. Arkeoloji müzesinin bahçesinde bir çay bahçesi vardı. En çok oturmayı sevdiğimiz yerdi. Çocukların dikkatini çekmek için sorusunuza gelecek olursak, çocuklarla arkadaş olmak. Bir hekim serisiz.
1: Ya sesinizi böyle inceltecek misiniz? Kalınlaştıracak mısınız?
2: Tabii
1: yukarıdan
2: ki inceleceğiz, şakalaşacağız. Benim en çok sevdiğim soru, Türkiye'de biliyorsunuz en çok sorulan soru, hangi takımı tutuyorsun? Bir çocukla en iyi iletişim kurulacak noktalardan birisi takımdır, insanlarda olduğu gibi. Ama çocuklar sizi gerçekten severler. İlk başta korkarlar. Ama çocuk sevgisi gerçekten.
1: Zine falan yapıyor musunuz çocuklara hiç? Ya?
2: Gerektiğinde yapıyoruz. Ben örneğin bugün birkaç çocuğa buraya gelmeden önce romatizmacıyım dedim. Dizi böyle çok şiş olan çocukların dizinin içine düzelsin diye iğne yaptım yani. Onu da yapıyoruz. Tabii ki iğne yapmadan olmaz. Bizim mesleğin sırrı o. Ama iğneyi de bir oyun haline getirerek yapmak gerekir. Yani her şeyi oyun haline getirmek.
1: Nasıl yapıyorsunuz iğneyi mesela? Çok zor bir şey çocuğa iğne yapmak yani, değil mi?
2: İşte,
1: dünyanın en zor şeylerinden biri olsa gerek.
0: Aslında gene hikayeler devreye giriyor herhalde.
2: Hikayeler devreye giriyor. Çocukları eğlendirmeye çalışıyoruz. Bak geliyor, hop uçtu uçtu uçtu. Ödül veriyoruz çocuklara. Ödül vermek çok önemli.
1: Ne ödülü veriyorsun? Şeker
2: oyuncak mi veriyoruz? Cerrahpaşa şeker vermiyoruz. Şeker iyi bir alışkanlık değil ama Cerrahpaşa'da bizim örneğin poliklinikte her zaman bir Zula'da bir oyuncaklarımız oluyor. Çocuklar için bak cesur olursan bunu yapacağız. Muayene edersek bunu yapacağız. Bağışçılarımız var bizim çok sayıda. Onlar bize oyuncak getiriyorlar. Biz onları çocuklara dağıtıyoruz. Gelirseniz işte her yerde masal kahramanları var. Yani çocukları muayene ettiğimiz her noktada bütün masal kahramanları Şirin Şirinlerden Küçük Karabalığa, Kayıp Balık Nemo'dan bütün masal kahramanlarının olduğu bir yer var. Orada eğlenceyi katarsanız işin içine oluyor. Bir de çocuk. Dünyanın en saf insanıdır çocuklar. Gerçekten bir çocuğun saflığı kadar yoktur. Size bir kere güvendi mi? Bizim çoğunlukla da baktığımız hastalıklar kronik hastalıklar oluyor. Sizi bir sevdi

0: Aradan bugün yolda gidiyorum. İki çocuk beni durdurdu. Tanıyamadım. Biri 35, biri 33 yaşında. İsimlerini söyleyince tanıdım. 6-7 yaşındayken benim takip ettiğim çocuklardı. İnsanların, ben öyle diyorum, isimleri değişmiyor ama cisimleri değişiyor.
1: Peki o da çok acayip değil mi? 17.99 yaşına kadar size bakıyor. 18 oldum, hadi yürü git başkası baksın diyorsun.
0: Öyle yürü git demiyoruz. O da bir ritüel bizim için. Erişkine bakan arkadaşlarımız var. Diyoruz ki seni artık Cemil amcam bakacak. Cemil amcana gidiyorsun ya da Eda ablana gidiyorsun. Onlar bakacaklar. Öyle büyüyeceksin. Artık biz bakamayacağız sana. Reçete yazamayacağız çocukluktan. Erişkinde bunlar bakacak.
1: Ama onun ne olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. Çocukluğundan beri bakmışsınız. Ama. Yani başka birini...
0: Yine arkadaşlarımıza, iç hastalıklarında çalışan arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Yani bizim bütün dallarımızda öyle. Bir sıkıntı olursa da bize zaten arıyorlar. Birlikte tekrar bakıyoruz. Sıkıntı olursa bu neydi, nasıldı diye. Bilgi paylaşıldıkça çoğalıyor.
1: Peki şimdi size bu hasta olarak gelenleri sayısal olarak azaltmanın birinci şeysi galiba akraba evliliği dediniz değil mi? Oradan başlıyor.
0: Türkiye'de kaç sizce akraba evliliği oranı?
1: 15 falan mı acaba?
0: Sizce?
2: 27.
0: 25.
1: 25 yani mi?
0: %25 Türkiye'de akraba evliliği oranı.
1: Bilerek söylediniz.
0: akraba evliliği oranı %25 dolayında. Böyle olunca genetik geçiş hastalıkları biz çok fazla görüyoruz.
1: Öncelikle yani %20 yani kaç yani Avrupa akraba evliliklerinin yüzde kaçında sorun çıkıyor, öyle soralım.
0: Yani şimdi bazıları hastalarımıza sorunca bizde bir şey yok, bizim sülalemiz çok sağlam diyorlar ama mutlaka sorun çıkan oluyor. Ve çok sayıda çok nadir hastalıkları görüyoruz. Biz demin de söz ettiniz ya nadir hastalıklar diye. Nadir hastalıkları çok fazla görüyoruz. Ve nadir hastalıklar olduğunda da çok ciddi şekilde sorunlarla karşımıza çıkabilen hastalıklar olabiliyor. O yüzden de akraba evliliğini azaltmak lazım. Demin de söz ettim, iyi bir iklim çok önemli. İyi bir hava, iyi
1: rutubetsiz bir ortam galiba.
0: Kesinlikle
1: değil mi?
0: Onlar,
1: güneş alan bir ortam.
0: Güneş alan bir ortam. Bunların hepsini de çocuklar için sağlamak zorundayız. Yani bunlar hepimizin görevi çocuklarımız için. Yani gerçekten Einstein'ın bir sözünü ben her yerde
1: söylüyorum. Şeker vermeyeceğiz. Einstein'ın sözünü söyleyin.
0: Dünyada bir tane çocuk mutsuzsa yapılmış olan keşiflerin ve ilerlemelerin hiçbir anlamı yoktur diyor Einstein. Gerçekten çok önemli. Çocukların mutsuzluğu dünyayı durdurmaya yeter. İşte savaşlar oluyor, etrafta birçok şey oluyor ve bunlar çocuklar için işte Gazze'de, İran'da, orada olan şeyleri hep biliyorsunuz. Çok ciddi içimiz yanıyor bizlerin ve çocukların mutsuzluğunu ortadan kaldırmak hem çocuk hekimlerinin hem de insan diyen herkesin ana görevi olmalı.
1: Evet, sizin de herhalde o şeyde müzelerde çocukları çok daha yönelik olmalı değil mi? Çocuklara
2: evet,
1: daha yönelik olması lazım.
2: Zaten çocuklara genellikle anlattığımız hikayeleri birçok yaş grubunun da anlayacağı şekilde ortaya koyuyoruz. Yani bugün onlar için özel açılmış müzeler var. Hatta siz biraz önce bahsettiniz. Çocukları ödül olarak getirebilirsiniz bizim müzelerimize. Her zaman kapılarımız
0: çok mutlu
2: açık.
0: Evet.
2: Çok mutlu oluruz biz de.
0: Biz de hasta çocuklar bir parça da olsa hastalıklarını unuturlar.
2: Çok mutlu
0: biz
2: oluruz.
0: Biz onları getirirsek de çok mutlu olurlar. Benzer aktiviteleri birçok yerde yaptık. Sizinle birlikte de çocukları getirirsek de çok mutlu oluruz.
1: Evet.
2: Tabii ki.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler ediyoruz.
2: Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz.
0: Biz çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Uyarlığınız için.
2: Sağ olun.
1: Evet Sayın Seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Bu programı beraber yaptığımız editör arkadaşımız Gülçin Günay ve yönetmenimiz Layna Çetin'e de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar diliyoruz.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

olan şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.

yüzü ne baha. Gençlik başımda duman. Muhteşem düetlerin açılışını nostalji rüzgarlarıyla yapıyoruz. Dönemin romantik düet anlayışını şarkılarına yansıtan Güzinle Baha, 70'li yıllarda Türk pop müziğine adeta damga

Güzin Sokullu sanat yaşamına çocuk yaşlarda tiyatroyla başladı. Duayen müzisyen Baha Buduroğlu ile yolları da işte tam böyle kesişti. Gazanfer Özcan ve Gönül Öykü tiyatrosunda çalışırken seslerindeki ve aralarındaki uyumu keşfettiler. Yıldızlar.

Hüzin Nebaha ilk 45'liklerini 1971 yılında yayımladılar. Ama onları asıl tanıtan ve yıllarca silinmeyecek başarılara yönelten eserse şu anda dinlediğiniz Gençlik Başımda Duman şarkısı oldu. Şarkının sözleri Aysel Gürel'e, bestesi ise Baha Boduroğlu'na ait.

Ebru Gündeş, Assala Aktar, Gönlümün Efendisi. İki farklı müzik kültürünü aynı sahnede buluşturan düet, güçlü vokal performanslarıyla müzikseverlere etkileyici bir müzik.

İzlediğiniz görüntüler 2026 yılında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Muhammed Abdu Arena'da düzenlenen ve 15 bin kişinin izlediği özel konserden.

0: Aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak, Bile Bile.
1: Bir arada olabilmek ne mümkün?
0: Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya, düzenlemesinin ise Onna Tunç'a ait olduğu şarkı, ilk olarak Yengi'nin 1990'da çıkardığı ilk albümü Sevgili'ye

Aşkın Nur Yengi'nin duru ve güçlü vokaliyle Harun Kolçak'ın lirik tenor yorumu Türk pop müziğinin en başarılı düeti olarak kabul edilen şarkıya özel bir kimlik kazandırdı.

Yengi müzik çalışmalarına devam ediyor. Harun Kolçak'sa 2017'de aramızdan ayrıldı. Geride en sevilen şarkılarını ve doyumsuz sesiyle hatıralarını bırakarak. İnan.

Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Havalı Yârim. Muhteşem düetlerde sırada Türk pop müziğinin beste fabrikatörleri var. Sözleri Yıldız Tilbe'ye, bestesi ise Serdar Ortaç'a ait olan şarkı Ortaç'ın 2017 Cımbız albümünde yer aldı.

rock müziğini sevilen ismi Serdar Ortaç'ın diskografisi başarılarla dolu. Sanatçının 14 stüdyo albümü, 3 derleme albüm, 4 remix albüm, 1 tekli çalışma ve 4 de midi albümü bulunmaktadır.

1994'te ilk albümü Delikanlım'da müzik dünyasına güçlü bir giriş yapan Tilbe, 12 solo albüm, 2 maxi single ve sayısız besteye imza atan güçlü bir müzisyen. Tilbe'nin 4 albümü MÜYAP tarafından Pırlanta, 1 albümü de Altın Albüm olarak ödüllendirilmiştir.

sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Burhan Bayar'a ait olan bu yıllara meydan okuyan şarkıyı ilk olarak 1992'de Müslüm Gürses seslendirdi.

İstanbul Ses Kayıt, farklı sanatçıları aynı projede buluşturan bir oluşum. Serkan Kaya ise 2000'li yılların başlarında tanıdığımız, başarılı işlere imza atmış, sevilen bir müzisyen.

Dinlediğiniz çalışma İstanbul Ses Kayıt'ın modern prodüksiyon anlayışıyla Serkan Kaya'nın güçlü vokal performansını buluşturan önemli bir işbirliği olarak karşımıza çıkıyor.

anda iki farklı yerde olmak anlamına gelen Dedublüman 2010 yılında kuruldu. Grup, belki, sakladığım bir şeyler var ve Gamze'deyim deva bulmam gibi çalışmalarıyla müzikseverlerin büyük

100'ün üstünde şarkıları bulunan 27 grubu, müzik tarzlarını 1970'lerin ve 80'lerin rock'n'roll efsanelerinin, müzik kültürlerinin günümüz müziğiyle harmanlanmış hali olarak tarif ediyorlar.

1999 Türkiye güzeli olarak tanıdığımız Ayşe Hatun Önal için müzik tam bir tutku olmuş. Lise yıllarında besteler yapan Önal, Kraliçe seçildikten kısa bir süre sonra ilk mini albümü Sonundayı piyasaya çıkardı.

Sakiler, İstanbul Strings. Anlayamazsın. Göklere açıp elimi. Söz ve bestesi Sinan Akçıl'a ait olan şarkıyı ilk defa 2005 yılında İzel'den dinledik. İzel'in Bir Dilek Tut albümünün lokomotif şarkılarından biri olan Anlayamazsın, Sakiler ve İstanbul Strings'in işbirliğiyle yeniden hayat

modern pop ve rock müzikal unsurları arabesk tınılarla harmanlayan Sakiler, ilk defa Pinhani'den dinlediğimiz Dünyadan Uzak adlı şarkıyı yeniden yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı.

İstanbul Strings ise klasik yaylı çalgıları, Türk müziği, dünya müziği, pop ve etnik unsurlarla buluşturan bir Türk yaylı topluluğudur. Grup özellikle enstrümantal düzenlemeleri ve farklı sanatçılarla yaptığı ortak projelerle tanınıyor.

0: Öykü Gürman, Berk Gürman, seni ben unutmak istemedim ki.
1: Sevenler verdi sözden döner mi şu yalan yıllara?
0: Sözleri Behlül Pektaş'a, bestesi ise Amir Ateş'e ait, klasik Türk müziğinin Hicaz makamındaki eser, Gürman kardeşlerin kendilerine has yorumuyla yeniden seslendirildi.

70'li yıllarda Zeki Müren başta olmak üzere pek çok sanatçı tarafından yorumlanan eser, Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden biridir.

Name Selçuk İlkan, bestesinin Selami Şahin'e ait olduğu şarkı ilk olarak 90'lı yılların başında arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Aşkın tarafından seslendirildi. Ama geniş kitlelere ulaşması Emel Sayın sayesinde oldu.

Emel Sayın 2000 yılında şarkıyı tekrar okudu ve kendisiyle özdeşleşen bir şarkı halini aldı. Türk sanat müziğinin en önemli yorumcularından biri olan Emel Sayın 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Sayın'ın 28 stüdyo albümü, 20'den fazla 45'lik, 16 sinema filmi ve pek çok farklı çalışması bulunuyor. Türkiye'nin en sevilen şarkılarının bestekarı olan Selami Şahin'in 300'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. İzlediğiniz görüntüler, duayen bestecinin 2017'de gerçekleştirilen 50. Sanat Yılı konserlerinden.

Müslüm Gürses, Endi Orkestrası, Kalbim. Muhteşem düetlerin son şarkısı, 2013 yılında kaybettiğimiz her şarkıya adeta ruhunu veren duayen sanatçı Müslüm Gürses.

sözlerinin Ersel Serdarlı'ya, bestesinin Sağram Avagyan'a ait olduğu Kalbim ilk olarak Embe Orkestrası'nın 2010 yılında çıkardığı albümde yer aldı. Şarkı daha sonra Müslüm Gürses'in Baba Şarkılar Volüm 2 albümüne de dahil oldu.

1993 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde kurulan, Türkiye'nin en tanınmış orkestralarından biri olan End Orkestrası, klasik müzik altyapısını pop, caz, latin ve tango melodileriyle harmanlayan çok özel bir tarz oluşturdu.

sunar. İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 29, Karabük 33, Rize 28, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 34, Van 29, Ardahan 25.

Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 ve Siirt 37 derece.

0: seramik hava durumunu sundu.
1: Emtia ve emtia piyasası. Emtia alım ve satıma, yani ticarete konulan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
2: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
3: İyi ki doğdun Kahraman.
4: Nice senelere Kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
5: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket...
2: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
6: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
7: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
8: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, Sigortam Net.
11: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
12: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
13: Haberimiz yok Yüksel abi.
12: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
14: Trip dışında her şeyi çekerim.
15: Üst geçine bak abi.
16: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
14: Türkcell'e çekiyoruz.

Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa ile

Nedeniyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit, danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti. Ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

0: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Rıdvan'ın dedesinin de babasının da mesleği pilavcıydı. Rıdvan'la pilav yemekten sevimli, tombik bir çocuk olmuştu. Küçükken bir yemin etti. Büyüyünce asla pilavcı olmayacaktı.
2: Ve ben pilavcı olmadım. Çocukken ettiğimiz yeminleri geri alabiliyor muyuz? Şimdi durduk yere de çarpılmayalım istiyorum da. Çünkü ben nohutlu pilavcı oldum.
3: Ya Ceren'cim, ben sana kaç kere söyleyeceğim? Ben aşk orucundayım. Sen neden bana sürekli birilerini ayarlamaya çalışıyorsun?
4: Elvan Hanım, kahveniz. Makyaj yakışmış, kimle buluşacaksınız? Apaçilerle mi?
5: Ne kadar şakacısın sen Suzan ya. Ne kadar şakacısın.
6: Anlat sen Ceren.
7: Bak hayatım, bekarlık hamallıktır. E biz artık çıtır da değiliz. Tohuma kaçıyoruz, tohuma.
8: Şu adamla tanış diyorum hayatım.
5: Ya sen sakız mısın Ceren ya? Yapışıyorsun.
4: Biraz kilo mu aldık acaba?
5: Onlar kilo değil Suzancığım. Onlar ödem.
4: Belli ödemler ödemeli arıyor.
5: Benim çocuklar nerede, ne yapıyorlar?
4: Salonda ders çalışıyorlar.
5: Benim çocuklar ders çalışıyorlar. Sen bir şey mi içtin Suzan? Neyse ben suratımı düzelteyim de gideyim bir bakayım.

0: Ayaklarını aldık ama ellemeyelim çalışsın.
1: Tehlike geçti. Televizyonu aç da kaldığımız yerden devam edelim. Dur, ben de Bulut.
2: Çamur yapmayacak abi. Ben ne zaman oynayacağım?
1: Sıranı bekle. Genelde de sen oynarsın.
0: Bak Elvan, bu adamı kaçırma. Ya Ceren, sen niye laftan sözden anlamıyorsun ya? Ben istemiyorum. Bak, bu adam da senin gibi restoran sahibi. Meslektaşsınız yani. Sen nereden tanıyorsun?
3: Benim manitanın arkadaşı ya.
0: Sen daha dün sevgilinden ayrılmadın mı? Ne ara yeni sevgili buldun? Kim bu kurban?
4: Şey, ulaştırma.
3: Kızım, tüm falan. Ya beni boş ver sen ya.
4: Para üstünü alabilir miyim?
5: Pardon, ellerim biraz nemli de. Siz cebimden alabilir misiniz acaba?
4: Aa, bu ne? Sen bunu cebine nasıl sığdırdın?
5: Bu ne ki? Ben seni kalbime sığdırdım.
4: Bana bak. Sen bana mı yazıyorsun?
5: Uzun mesafeli hem de.

0: derdini alır mısın?
1: Bak bu adam dul ama 6 yıldır bir kadına yan gözle bile bakmamış.
2: Kör o zaman. Bu devirde kadına kızla bakmayan adam nerede?
3: Burada. Kızım bu çizgili tişörtüm burada Yaşar. Bunu ütüleyip hemen hazır ediyorum sana. Durucuğum aşkım sana da yardım edeceğim şimdi. Şu işleri bir halledeyim. Tamam. Düşse. Sen herler güzeli, kengüse. Ama abim benim çok işim var ya. Bak sen evi lokale çevirdin abi. Her gün her gün olmaz ki böyle. Bu ev işleri bitmiyor ki.
4: Bir temizlikçi mi tutsak baba?
3: Babacığım temizlikçi bizi tutsun. Bizde öyle bir maddiyat yok ki. Hiçbir zaman olmadı.
5: Baba okul müdürü beden eğitimi dersi için aldığın eşofman takımını değiştirmemi istedi.
3: Nesi varmış eşofmanın? Ne güzel eşofman bu ya. Rengini mi beğenmedi acaba? Tahsin abiniz geldi.
6: Tahsin, Tahsin ne yapıyorsun Tahsin? Kornay mı deniyorsun evin önünde birader ya?
7: Ya Rıdvan hadi ya dükkana gidelim şu aç karnımızı doyuralım Allah aşkına ya.
6: Tamam tamam doyuracağız bekle çamaşırları falan toparlayacağım bekle 2 dakika.
7: Bak olmuyor böyle Rıdvan olmuyor sana bir hayat arkadaşı lazım.
3: Bak Tahsin Allah bana sabır versin. Ya Düşeş Kemal abi sen de Allah aşkına çöktün eve çöktün. Abi ben böyle mutlu değilim.
8: Ben böyle mutluyum. Ben zaten zar zor boşanmışım. Hadi işe geç kalıyorum ben. Hadi öptüm. Suzan, Alper'i aradı mı bugün çocukları alacaktı?
9: Ay aradım ama Alper Bey bugün çocukları alamayacakmış.
8: Ne?
10: Ne demek ne Suzan ya? Şantiyede çok işim var benim. Yurt dışından yabancı inşaat firması geldi. Çocukları bugün alamam. Bak, bugünkü toplantı benim için çok önemli.
11: Kızlar, toplanın. Kopuyoruz.

0: namussuz bir adam ya. Ya mahkeme haftada bir gün dedi ya, sadece bir gün çocukları alacaksın dedi. Demek ki neymiş? Her mantardan tıpa, her erkekten baba olmuyormuş.
1: Olur. Olur, neden olmasın ki? Bak Safi bıyık düşün birader. Nasıl?
2: Hayırdır kardeşim ya, bugün jilet gibiyiz.
1: Öyle hiç Taşı. Ne oldu, rahatsız mı oldun birader?
2: Hayır yani, ne bileyim, böyle bir damat gibisin ya. Ha. Yani yakışmış da kardeşime be.

0: Ne diyorum, gerçekten değil. Damat mı?
1: Bak, bu konulara hiç girme demiyor muyum birader sana? Girme diyorum, özellikle giriyorsun birader. Ben böyleyim ya, tek başıma tek kalemeyim. Hatta iyi değilim.
2: Şahaneyim. Şükrü, makyajımı tazeleyeceğim. Dikkatli sür.
3: Ayıp ettiniz Elvan Hanım. Bana tüy vites Şükrü derler. Çat çat çat.
2: Şükrü, seni Allah bildiği gibi yapsın Şükrü. Bu ne?
3: Haklısınız efendim.
1: Tereyağlı pilav, buz gibi ayran Bilalerim. Buyur. Afiyet olsun.
0: Ya oğlum, bayılıyorum senin şu pilavına ya. Ne koyuyorsun lan Rıdvan sen bunun içine?
1: Biraz sevgi, biraz emek, biraz da kuyruk ya. Lan ne koyacağım? Erzincan'dan getirdim. Tereyağını koyuyorum işte, bilmiyor musun?
0: Bana bak, sana bir şey diyeceğim. Sana şöyle bir artistik bir dükkan falan mı açacak ha? Rıdvan, Şekil Şükür yapsak şöyle.
1: Bak ben zaten Şekil Şükür olmuşum. Benle uğraşma sabah sabah Tahsin, bırak beni.
0: Bak bunu bir düşün. Bunu bir düşün ya.
1: Düşünüyorum.

0: Yok biraderim ya, ben kendi yanımda kavrulurum tas, sağ olasın.
1: Ya oğlum bak, devir imaj devri, tamam bileği kullan, rahatla bir oğlum ya.
2: Nasıl lan?
1: Oğlum kendine bir hareket bul ya. Ya bir bilek hareketi falan yap yani, bir imaj yaratır lan. Pilav öyle bir kaşık sallıyor ki desinler. Yani mesela böyle kırbaç gibi şu apçık diye. Foş diye çıkar mesela.
2: Şılak diye, foş diye çıkar.
3: Neymiş şılapçık diye alacakmışım, foş diye.
4: Defolun gidin, kovdum ikinizi.
5: Kaşıkçı Zade, bugün kaç pişik oldun bakalım?
1: Battık kızım, battık.
5: Ya baba, sana kalsa biz her sene batıyoruz. Titanik bile bizim kadar batmamıştır.
1: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi. Bak birazdan göreceksin. Utancımdan çeviriyorum. Titanik'ten bile hızlı battık.
5: Ya baba biz nasıl batarız? Sen daha yeni bir sürü şube açmadın mı?
1: Ah, o senin eski kocan olacak. Olimpiyat çocuğu bütün restoranlarımızı borçlandırmış.
5: Alper mi?
1: Kızım senin başka eski kocan mı var? Tabii ki Alper.
5: Peki kredi falan alsak ya da borç? Yani yok mu bunun bir çıkar yolu?
1: Kızım, evet var. İşte bu adam.
5: Bu kim?
1: Dünyadaki büyük restoranları finanse eden adam. Rus milyarder Roman Vişnevski. Onun ortak olursak var ya, uçarız, uçarız.
5: İyi, kovmadığın müdürün varsa gönder Antalya'ya, halletsinler.
1: Bak bu adam kurt. Kurtlarla iş yapılırken kuzular gönderilmez. Oraya bir tek sen gideceksin Elvan. Yalnızca sen.
5: Ya baba, ben zaten oldu olacak çocukları da alırım, gideriz biz Rusça falan öğreniriz.
1: Olabilir. Bu adamın hayatta en değer verdiği şey aileymiş. Senle bizim gibi.
5: Sen ciddiysin.
3: Taşsin, beni bugün bir sal ya. Bir sal beni, çevirdin bırakmıyorsun bak.
1: Oğlum ne dedik, kötü bir şey mi söyledik ya? Allah Allah. Acun şu pilavdan yese adı da şube açar yemin ederim ya. Senin lüks restoranlardan neyin eksik?
3: Neyin mi eksik? Bak ben sana anlatayım. Lüks restoranların müşterisi biladerim Ali Koç. Benimkisi Düz Koç. Enginim afiyet olsun, bol bol ye kardeşim. Bak bak, Düşeş Kemal abime bak. Ayranın dibini diliyle sıyırıyor ya. Ya böyle bir şey olur mu? Bir tane daha söyle, ne kadar pinti bir adamsın sen ya. Kardeşim ben Kaybedenler Kulübü'nün en asil pilavcısıyım. Sen birader niye uğraşıyorsun bu sabah benimle?
1: Aman da artık kazanma sırası sende Rıdvan'ım. Rus'a gidiyoruz.
3: Beni müşterimin önünde mahcup etme.
1: Oğlum öyle değil lan. Zengin Rus iş adamı Antalya'ya tatile gelmiş. Bütün lüks restoranların finansörü bu adam. Para babası.
3: Bana ne birader?
1: Oğlum anlasana ya. Şu pilavdan iki kaşık alsa aklı gidecek adamın ya. Uçurur seni. Yürü Antalya'ya gidiyoruz.
3: Benim pilav o kadar iyi mi ya?
1: Adam yaptığı işin farkında değil ya. Bak bunu burada ilk defa söylüyorum. Anamın pilavından daha iyi.
3: Fatma teyzenin.
1: Evet.
3: Antalya'ya gidiyorsun.

0: Ωραία, βούμο, βούμο. Πόσο πέντσετα. Şimdi bu Rus bekar mı değil mi?
1: Evli adam, evli. Zaten ben oraya iş yapmaya gidiyorum. Ha. Aferin benim çocuklarıma, görüyor musun? Valizlerini hazırlamışlar.
2: Anne, ne yapacağız biz Antalya'da ya?
1: Oğlum, siz tatil tatil diye tutturmuyor muydunuz? Alın size tatil. Bana bak, Tayfun nerede?
3: Abi, sana.
1: Valizeme girdin. Vallahi sizi. Çabuk, çabuk, çabuk çantanızı toplayın, eşyalarınızı toplayın, bakacağım hepsine.
3: Deliler ya.
1: Görüyorsun değil mi?
4: En erken uçak sabah 6:30'da.
1: Tamam, first class'tan yer ayırt. Bir de bu Rus hangi otelde kalıyormuş bir öğren bakalım. O otelden kral dairesine rezervasyon yaptı, sabah orada olacağız.
4: Tamam Elvan Hanım.
1: Ceren, şunu kapatalım, bir el at.
3: Nasıl kapanacaksın?
1: Valla kızım, bu kadar ne koydun?
5: Kesin babam.
6: Baba, akşam akşam ne oluyor ya?
5: Kızım, size ne oluyor ya? Dır dır dır dır dır dır. İş kesti dedim ya.
7: Daha önce hiç uçağa binmedim baba.
5: Zaten yine binmeyeceksin ki, taksiyle gideceğiz.
6: Antalya'ya taksiyle, yok artık.
5: Ha, ne olmuş?
7: Neden uçakla gitmiyoruz baba?
5: Duru'cum, bendeki parayla bir tek kanatta gidebiliriz. Ben de onu tercih etmiyorum, rüzgarlı.
6: Allah Allah.
5: Allah Allah, ne kadar dırdır ediyorsunuz ya gece gece. Tam işçankar oldu ha bunlar da. Atlayın. Al bakayım çantayı da yanına. Tahsin, bir şey söyleyeceğim. Birader, ya biz bu otelin rezervasyon işini falan yapamadık. Nasıl yapacağız o işi?
8: Merak etme, ben o işi hallettim. Krallara kral dairesi yakışır. Bendensin.
5: Nasıl kral dairesi lan? Onun plakayı falan mı sattın?
8: Yaptık bir şeyler.
5: Senin o kelini öpeceğim sonunda. Adama bak ya. Rahatsınız değil mi? Hadi bakayım yayılın. Uyuyun uyuyun, yol uzun hadi. Nasim, biraz bas, uçak yetişiyor.
9: Ne uçağı oğlum, iyi misin?
5: Ya geçiyor bizi, geçiyor.
1: Oğlum, kaç kere söyledim sana, şiddet yok. Niye pilot abinin uçağına tekme atıyorsun?

0: Vay vay vay.
1: Tahsin'im bura mı ya?
0: Gel kızım. Tahsin, birader sana da borçlandık ha.
2: Ya Kardo nasıl konuşuyorsun ya? Vallahi bak elimden bir kaza çıkacak ha. Kapı işi, kapı işi. Ben de bir müşteri kapıp İzmir'e kaçacağım. İzmir'de görüşürüz, tamam?
0: Tamam, o iş bende, sen kafanı yorma, deliye bak.
1: Hadi biraderim, selametle.
3: Baba, otel de şahaneymiş ya.
0: Kızım, Ruslar kıymetini biliyor.
4: Hoş geldiniz efendim.
5: Hoş bulduk. Resepsiyon ne tarafta?
4: Girişte solda.
6: Efendim hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk, sağ olun.
6: Buyurun sizi resepsiyona alalım. İyi tatiller efendim.

0: dairesine rezervasyonum vardı.
1: Ha, bizim de kral dairesi.
2: Kimin adına?
1: Yaşar bak şimdi. Gölgelerin gücü adına. Rıdvan Merinos yazın çıkar.
0: Yalnız önce ben gelmiştim. Elvan Kaşık Cızade yazın çıkar.
1: Kardeşim ittiriyorsun yalnız, ittirme. İttiriyorsun da. Yani lütfen. Aa.
2: Müdürüm bakabilir misiniz lütfen?
1: Anneniz beni itiyor yalnız. Kral dairesi. Çocuklar. Rahat olun.
3: Efendim otelimize hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk. Ne problem?
2: Rezervasyonla ilgili bir sıkıntı çektim. İki kişi de kişinin kutu rezervasyonu yapmışlar.
1: Şimdi sosyal medyaya video yapıyorlar ya bunlar. Ondan biraz uzun süre bekleyin.
3: Efendim çok üzgünüm. Özür dileriz. Rezervasyon departmanımız bir yanlışlık yapmış.
0: Nasıl bir yanlışlık?
3: Aynı odayı ikinize birden vermişiz.
0: Tamam. Hiç problem değil. Arkadaşı Silver'in. O gitsin.
1: Halı mı siliyorsunuz kardeşim siz?

0: mı seviyorsunuz yani? Ben anlamadım mevzuyu. Şey yapın şimdi müdür bey, siz oraya Rıdvan Merinoslu'yu açın, odayı açın.
1: Maalesef yapamam. Otelimizde sadece iki adet kral dairesi boştu. Birini Rus milyarder Roman Vişnevski tuttu. Diğer yan daireyi ya ikiniz aranızda paylaşacaksınız ya da bir başkasına vereceğim.
0: Hayda, şaka mı bu? Şaka mı bu yani şimdi?
2: Hallediyorum ben, tamam. Hallediyorum. Sen gel bir şöyle. Heh. Al şunu, al. Buralarda kalacak bir yer mutlaka bulursun. Olmadı güzel bir çadır al kendine, tamam? Hadi bakalım.
0: Şimdi hanımefendi, siz bunu geri alın. Sizin kibirden biraz böyle yüzünüz timsah derisine dönmüş. Bir fondöten alırsınız. Belki biraz insana alışırsınız diye düşünüyorum. Ha.
2: Sen benimle ne biçim konuşuyorsun? He?
0: Ayağıma niye bastın? Ayağım acıdı.
3: Selam. Bizim odaya su takviye yapabilir misiniz?
4: Hemen gönderiyorum efendim.
3: Merhaba. Adım Roman Vişnevski. Bu da eşim Nadia.
4: Selam.
3: Yan tarafa bir aile kalacaktı. Acaba o aile siz misiniz?
2: Evet evet, o aile biziz. Ben Elvan, bu da biricik eşim Rıdvan. Bunlar da aşkımızın meyveleri.
0: Aa, kivi, karpuz ve kavun. Bunlar. Karpuz mu?
5: Baba, ne oluyor ya?
0: Kızım, bir bakayım.
3: Çok güzel. Ben çok severim kalabalık aileleri.
2: Biz de kalabalık ailelere bayılırız, bayılırız. Sizin de Türkçeniz maşallah sular seller gibi akıyor gidiyor.
3: Ya benim büyük babam Türktü. Yani yarı Türk sayılırım ben. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Görüşürüz.
0: Lütfen kaynatalım. Devam edelim böyle lütfen.
2: Pençelerin üstünden.
0: Kızım sen bana sarıldın biraz önce de, ben de ondan.
2: Sen fark ettiysen o iş icabıydı.
0: O iş icabı mıydı?
2: Odanın salonu bizim. Gelin çocuklar.
0: Tam bir salon kadını vallahi. Yürüyün bakayım. Düşünelim. Evet, hadi bakalım.
1: Efendim, işte kral dairemiz.
6: Baba bak.
0: Kral nerede? Şaka yaptım şaka, hemen bozulma sen de öyle ya. Gel kızım.
1: Efendim, odanız otelimizin en güzel manzarasına sahip. İki banyo, iki de yatak odası mevcut.
5: Oo baba, tuvalet bizim evden büyük.
0: Ya sus sen de, bu da babasının oğlu, babasının kızı. Hay Allah'ım yarabbim, şakacı. Sus.
6: Baba, benim yatağım hangisi?
0: Vallahi Durucuğum, sen nemli ortam seversin. Bir yatağın altına kıvrılırsın kızım, olmazsa ne yapalım?
1: Efendim, yol yorgunusunuz. Biz sizlere iyi istirahatler diliyoruz.
0: Çok sağ olun, teşekkür ederim. Al bakayım sen bana. İtinayla harca, abinle de paylaş onu.
1: Bir durum, 2-5 var mı acaba?
0: Güzel.
2: Şimdi senin buraya tatil için gelmediğin belli. Niye geldin?
0: Vallahi biz ekmeğimizdeyiz. Anladığım kadarıyla sen de bu Rus milyarderin peşine gelmişsin. İyi olan kazansın. Çünkü iyi olan kazanır. Biliyorsun ki. Bir ateşkes yapabiliriz.
2: Yani haklısın. Sonuçta aynı odada kalıyoruz.
0: Yani.
2: Madem öyle, sınırları da belirlemek lazım.
0: Tabii ki.
2: Şimdi burada bir tane küçük, bir tane büyük oda var. Şimdi biz daha kalabalık olduğumuz için büyük oda bizim.
0: Olur.
2: Küçük oda da sizin. İşte burası da ortak alan olsun.
0: Bu alan ortak alan. Tamam, anlaştık. Tamam. Söyle takımına. Kızlar, öbür tarafa geçmiyorsunuz öbür odaya. Tamam mı? Vizeyle orası. Hadi bakayım.
2: Oğlum, valizleriniz burada. Nasıl, beğendiniz mi burayı?
7: Anne, otel güzel de biz niye bu adamla kalıyoruz?
6: Ben buldum, durur mu?
2: Oğlum, şiddet yok diyorum sana. Bu yok diyorum sana. Hadi alın valizlerinizi, geçin odaya. Hadi. Hadi bakalım.

0: kardeşim?
1: Efendim abi?
0: Murat, Rus birader nerede?
1: Abi odasında ama birazdan lobiye ineceklermiş.
0: Güzel, güzel abi.

0: Sevimli panda iş başında.
1: Sen sezonluk mu? SSK.
2: Sezonluk abi. İdare et.
1: Sağ olun.

Sonnenlicht. Plus.

0: hayvanın biri. Hayvanat, hayvanat. Koridorun ortasına kaykayı sen niye bırakıyorsun ya? Ben de kaykaya bastım, kafa üstü çakıldım ondan sonra. Yani hayvan ya.
1: Büyük geçmiş olsun, işte görünmez kaza. Ah, ah.
0: Murat, Murat gel oğlum buraya, gel. Gel oğlum buraya. Nereye gidiyorlar?
2: Masaja gidiyorlar abi. Bizim ha. Otelin masöleri dünyaca ünlüdür.
0: Öyle mi?
1: Yine sahile turlamaya mı?
2: Aa Elvan, baş ağrısı da var ya. Biz sahile gideyim de turlayayım. İyi gelir, iyi gelir tabii.
1: Akıllanmıyor da saf panda.

0: Neredeler abicim?
1: Burası abi, saniye. 9 numara.
0: Al bakayım bunu. Oğlum bunları bak biriktir, harcama lan. 10 damlaya damlaya. Köle olur.
2: Kime niyet, kime kısmet? Rıdvan Beyciğim.
3: Bak ya Roman'ıma bak, konuşma bak. Vallahi hep keyfindesin ha Roman. Ben de dedim bir geleyim bak, komşumla yan yana mı düştük? Neyse, ne yapalım o zaman? Biz de şimdi masajdan sonra diyorum bir benim şu pilavı yukarıda yeriz ya. Masajdan sonra şöyle güzel pilav da cildi tazeler. Ha? Hem böyle gözeneklerimiz açar. Benim pilavım hep Erzurum'dan geliyor. Ha ya amma.
4: Roman, yer miyiz?
0: Sen kimsin ya?
5: Ben Demir. Demir tüccarı Demir.
0: Ha, Roman nerede?
5: Roman da kütüphanede kardeş.
0: Pardon Demir tüccarı Demir abi. Sen o zaman keyfine bak, ben galiba yanlış geldim. Hadi.
5: İki dakika sonra keşkül olacaksın. Oradan bir kadayıfın bedenine yürüyeceksin. O kadayıfın üzerine bir arı konacak. Belki o arı ben olacağım kardeş.
0: Sen olmasaydın ya. Oğlum ittirme lan, ittirme. Oh, 360 derece kolum dönüyormuş. Müdür bey, adam beni öyle bir yordu ki dalağım ağzıma geldi.
6: Sanırım kartlar karışmış Rıdvan beyciğim. Siz de başkasının masajını almışsınız Rıdvan beyciğim.
0: Allah'tan bayıldım. O yüzden canım çok acımadı.
6: Çok geçmiş olsun diyorum efendim. Gerçekten çok geçmiş olsun.
0: Sağ olun. Murat efendim? Evladım gel. Efendim? Bana şekerli bir şeyler getir. Şekerim düştü. Pipet de getir. Çünkü kolum taşınmıyor. Tamam mı? Sen bana içirirsin.
7: Tamam abi, hemen hallediyorum. Hiç merak etme.
0: Sağ ol canım, sağ ol.
8: Rıdvan ne haber? Nasılsın?
0: Vallahi irice bir arı tarafından sokulmuş kadayıf gibiyim açıkçası Elvan. Sen nasılsın?
8: Ben de iyiyim işte. Biraz sahile çıkacağım. Şöyle bir turlayayım diyorum. Ya, görüşürüz. Tschüss.
0: Tschüss canım, tschüss. Aklın sıra Rus milyarderi sahil kenarında maç izleyeceksin. Yer mi be Yağız Anadolu genci bu numaraları?

0: Selam Elvan Hanım. Buyurun.
1: Kıyafetiniz çok şık.
2: Ay çok teşekkür ediyorum. Siz de çok zarif ve çok güzelsiniz.
0: Eşiniz Rıdvan Bey nerede?
2: Hangi eşim? Eşim spor salonunda. Yani kendisi fiziğine çok dikkat eder. Fit bir vücudu var da kendisinin. Ben de komşularımla bir neşleneyim dedim.
1: Çok iyi yaptınız. Ben de burada sıkılıyordum.
0: Da teşekkür ederim.
3: Abi, top atsana.
0: Beğenmedim. Çok klasik.
2: Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz.
4: Elvan Hanımcığım, ne oldu, canınız sıkkın gibi?
2: Valla eşeğin biri aklınca bana şaka yaptı ama amacına ulaşamadı. Roman Bey beni golf oynamaya davet etti.
4: Golf mu?
2: Evet, golf. Sopayla oynanan. Eğer sopa bulamazsam seni çağıracağım.
4: Yesinler. Golf nedir ya? Dünyanın en saçma sakinini. Hayır, bir Rus ruleti falan oynasanız gelirdim belki canım. Abicim ne yapıyorsun? Düz yolda üstümüzden geçtin ya.
5: Kusura bakma, biraz az görüyorum da, özür dilerim.
4: Az mı görüyorsun? Bence sen hiç görmüyorsun birader. Nereye gidiyorsun sen?
5: Kütahya Tavşanlı'ya. Beni durağa kadar bırakır mısın?
4: Tavşanlı. Gel sana yardım edeyim.
5: Sağ ol.
4: Sen de bana yardım edersin. Ehliyetin var mı?

0: Co to działa psyche?
1: Tavşanlıya geldik mi kızım?
2: Ne tavşanı abi, ne tavşanı? Ne yapıyorsun? Abi!
3: Of, koku perfecto. Tane tanelik. %98, güzel. Aaa, dişi Tiger Woods da geliyor. Elvan, nerelerde kaldın ya? Gözümüz yollarda kaldı.
4: Rıdvan, ben senin gözünü oyarım.
3: Kabak mı oyuyorsun? Pardon, lütfen, lütfen, lütfen yapmayın.
5: Müdür Bey, bakabilir misiniz?
3: Elvan. Bak, böyle ikimiz de kazanamayız.
4: İyi, çekil o zaman.
3: Ne tarafa çekileyim?
4: Ya tavuklu pilava para yatıracak oligark mı olur ya? Çık aradan. Adam kalite arıyor.
0: Madem o kadar kalitelisin de, neden dükkanların batıyor?
4: Sana ne? Bak, ateşkes yapalım. İyi olan işi alır.
3: Bana uyar.
4: Zaten birbirimizle didişmekten çocukları ihmal ettik.
3: Haklısın.
4: Biraz kızlarınla ilgilen.
3: Sen de oğullarınla.
4: İyi.
3: İyi. Hanımlar önden, buyurun.
4: Centilmenliğini sevsinler senin. Sevimli panda.

0: baba ya? Akşam yemeği için niye bu ayakkabıları aldık?
1: Yaşar'cığım niye bağırıyorsun kızım? Ne güzel urgan ayakkabılar aldım sana. Bunun topuğuna basarsan çok daha havalı olur yani bu.
0: Peki üstüme ne giyeceğim?
1: Kazak getirdim, kazak giyersin.
0: Baba burası 100 derece, ne kaza ya?
1: Artist'e bak ya.
2: Baba ya, kıyafet almaya diye çıktık. Sen bir sürü halı aldın.
1: Kızım şimdi Antalya'nın halısı meşhur. Hem bu halılar bizim hayatımızı kurtaracak. Bak ablam biraz keyifsiz. Şu tesbihi götür, çeksin, keyiflensin. Hadi.
3: İşte kızlarının dilinden anlamayan bir baba panda.
2: Ya bir şey alın üstümden. Birinci olarak utanç içindeyim.
4: Pana da bunu almış ya. Bu ne ya?
2: Allah rızası için odamıza gidelim.
4: Dur.
3: Ne tatlılar değil mi?
1: Elvan tatlı değil, üzgünler. Erkek çocukların dilinden pek anlamıyorsun sen.
3: Ya aldığım hiçbir şeyi beğenmiyorlar.
1: Ama çok normal değil mi? Çocuklara böyle renkli şeyler niye alıyorsun? Bu erkek çocukları sportif faaliyet ister, aktivite ister yani.
3: Ay sen dön bir kendine bak ya. Koskoca genç kızın var, bir tanecik elbise getirmemişsin. Kızların özel ihtiyaçları vardır.
1: Böyle cüzdan tesbih gibi mesela değil mi?
3: Cüzdan tesbih mi?
1: Ha.
3: Ya sen benim hayatımda görmüş olduğum en ilginç insansın. Aynı zamanda da safsın. Bak sen kabul edemesen de Yaşar artık bir genç kız. Onun kendi tarzını bulması lazım.
1: Büyüyorlar. Yani benim gözümde hala ikisi de bebek ama büyüyorlar işte. Ne yapayım?
3: Farkında mısın? İlk defa aynı fikirdeyiz.
1: Tavana ne kadar boya gitmiştir?
3: 300 kilo. Bilemedin. 500 kilo falan. Mermerler de parlak bayağı.
1: Çok parlaklar.
3: Evet.
1: Güzel bir otel.
3: Evet evet, aydınlık.
1: Ferah.
3: Evet. Koltuklar rahat. Hepsi iyiler. İçeride odada dinleniyorlar. Yok sorun yok. Adam bizi çok sevdi. Halledeceğim ben bu işi.
5: Hadi kızım, güveniyorum sana. Hallet şu işi.
1: Tahsin manyak mısın? Bir günde işi ben nasıl halledeyim gerizekalı?
6: Lan oğlum, yoksa o kadınla aynı odayı kaptın diye mi içeriden alıyorsun? İmza.
1: Ne alakası var diyorum. Bak senin yüzünden Çirkepistan sınırlarına girdim ya. Daldım, dışarıda konuşacağım seninle. Tutma oğlum beni.
6: Platos. Elektrikli Rıdvan.
5: Kızım kim o?
3: Kimse değildi, o otel görevlisiydi baba.
5: O ne biçim görevli öyle ya? Azı leş gibi.
3: Her neyse, yani bak ben şimdi akşam yemeğine hazırlanacağım, tamam mı? Bu gece bu işi halledeceğim.
5: Tamam kızım, öp benim yerime torunlarımı. Kopar şu işi.
1: Birader ne yapıyorsun? Ne var ne yok? İzmir nasıl?
6: İyi akıyor valla, akıyor.
1: Tahsin, o zaman ben seni ararım ya. Şimdi ben bir otelin mutfağına ineceğim. Şu pile bir şeyini halledeyim, tamam mı kardeşim?
6: Tamam kanka, görüşürüz hadi.
1: Yürü. Roman Bey, biraderim. Bu akşam mümkünse size yemekte eşlik etmek isteriz.
7: Memnuniyetle ama eşiniz ve diğer çocuklarınız nerede?
1: Eşim Elvan bir mide rahatsızlığı kendisi. Rusça'da nasıl söylenir efendim? Girjirovski gibi düşünürsek belki. Size bir şey tattırmak istiyorum bu gece Roman Bey, mümkünse.
7: Tabii...
1: Aa aşkım, sen ne çabuk iyileştin.
7: Geçmiş olsun Elvan Hanım.
3: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu adam niye bana geçmiş olsun diyor, sen ne işler çeviriyorsun?
1: Artık gol dakikası gelmişti, milyarder de kaçıyordu, ben de kaçırmayalım dedim. Neyse efendim, bir istiyorsanız tanışalım. Zaten Dimitri'yi hepimiz tanıyoruz, Roman Bey'in oğlu, güzel eşi Nadia. Efendim bizde de kadro şöyle oluyor. Geleceğin Ronaldo'su Rüzgar, yüksek ninja Bulut ve tekno tayfın olmak üzere erkek tayfamız ve kız tayfasında da yine küçük civcivim Duru ve güzel kızım Yaşar efendim. Bizde de böyle bir kadro var. Kadro güzel.
8: Anladım. Bu kez miymiş?
9: Sus, ayıptır, kız duyacak.
7: Memnun olduk ailecek.

0: Sevgili Roman, sevgili Roman. Bizim memlekette de bir laf vardır. Yemek buldun mu ye, dayak buldun mu kaç, kusur buldun mu ört diye. Şöyle güzel bir profil fotoğrafını da yapacaktım nohuttan ha. Ama nohutum yetmedi.
1: Çok güzel olmuş.
0: Beğendiniz mi?
1: Çok.
2: Rıdvan Bey, siz deli misiniz, dahi misiniz ben anlayamadım.
0: Onu ben de anlayamadım bir türlü. Ben size bir sunum yapmak isterim. Bir tattırayım, bir tadına bakalım.
2: Rıdvan Bey, ben tatildeyim ve asla iş konuşmayacağım. Ama çok etkilendim. Yarın Türkiye'nin en büyük restoranlarının arasında bir ortak seçecektim. Bana bir sunum yapın. Belki de sizi seçerim.
0: Tabii efendim, tabii. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum.
2: İyi geceler.
0: İyi geceler. Hallarınızı gönderiyorum odunuza. Paketlettiriyorum artık onları. Sağ olun Roman Bey.
1: Tebrikler. Sen kazandın.
0: Vallahi öyle bir şey olmadı Elvancığım. Açıkçası ben kazanamadım. Sen kazandın. Tebrikler.
1: Nasıl yani?
0: Adamı duymadın mı? Türkiye'nin en büyük restoranlarından birini seçeceğim diyor. Bizim gibi seyyar pilavcı adamı ne yapsın bu
1: ama...
0: Aması maması yok. Adam söyledi işte. Sen yarın git güzel sunumunu yap. İşini al, işine bak yani. Biz garibanlar olarak kaybetmeye alıştık zaten. Alıştık. Alıştık kaybetmeye biz garibanlar. Alıştık ya. Alıştırdılar bizi yani. Restoranlar zinciri senin neyine bu? Sen üçlüsü bir pilav gibi insansın. Senin işin sen dört elle sarılacaksın tezgah. Sımsıkı saracaksın kızlarını gariban hayatına devam edeceksin. Geri zekalı.
1: Her yere de pilavını bırakmış.

0: Uyudu mu çocuklar?
1: Vallahi benimkiler hemen uyudu da Duru gerçekten zorlandı. Bir saat boyunca karanlıklar kraliçesinden bahsettim.
0: Sana da mı anlattı onları?
2: Evet ya, neden hep karanlıktan bahsediyor?
0: Ya Duru'nun annesi biraz erken yaşta rahmetli oldu. Öyle olunca da böyle kendine adetler edindi, böyle siyah giyiyor falan. Ben de şey yapamadım yani, üzülmesin diye karışmadım yani açıkçası.
1: Ama yanlış yapıyorsun.
0: Neden?
2: Duru'nun senin ilgine çok ihtiyacı var.
0: Bana diyene bak Elvan, sen oğullarına nasıl davranıyorsun? Bebek gibi davranıyorsun çocuklara ya. Onlar böyle büyüdüklerini göstermeye çalışıyorlar sana. Bunlar babaları falan ilgilenmiyor mu çocuklarla? Pardon, babaları deyince...
1: Ya yok sorun yok da yani konuşmaya değmez yani. Boş ver. Sen onu boş ver de bugün günüm kurtardın. Vallahi borçluyum sana.
0: E madem bana borçlusun, borcunu öde. Biz evden alelacele çıktık ya, alışveriş yapamadım çocuklara. Gidelim bir alışveriş merkezinde bir şeyler alalım. Kadın gözüyle sen daha iyi seçersin ya.
1: Tamam gidelim.
0: Ha vallahi mı? İyi o zaman, hadi bakalım, senin de alışık olduğun bir zengin kalkışı yaparsak.
1: Aa, acıların pilavcısı.
0: Acıların pilavcısı mı?
1: Evet. Hoşuna mı gitti?
0: Çok hoşuma gitti.

0: Aa, niye? Yani gülmek de sana ne kadar yakışıyor.
1: Gökyüzü çok güzel bu gece.
0: Evet, yıldızlar pırıl pırıl. Çok teşekkürler Elvan. Sen olmasan ben böyle güzel seçimler yapamazdım. Sağ ol.
1: Rica ederim. Ben senin de çok yardımın oldu. Benimkiler de bayılacaklar.
0: Ben aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Sen öyle bilip bilmediğin işlere bulaşmasan çok iyi kadınsın ha vallahi.
1: Bilip bilmediğim işler mi?
0: He.
1: Sen kim oluyorsun da benim hangi işi bilip hangi işi bilmediğimi söylüyorsun bana?
2: İyi kadınsın dedim.

0: gideceksin herhalde.
1: Aa! Yani kendi kiraladığın arabayla kendin gidiyorsun.
0: Böyle olmaz. Böyle olmaz Elvan. Taksi. Taksi.
1: Aa, taksi. Oğlum senin burada ne işin var lan? Sen İzmir'e dönmedin mi?
2: Dönebildin mi be Kardo? Ha, dönebildin mi? Bir tane İzmir yolcusu yok. Herkes Konyaaltı ya. Ya şu Antalya'da İzmir'e giden kimse bulamayacak mıyım ben arkadaşım ya?
1: Oğlum sen nasıl bir delisin ya? Allah aşkına ya. Bari otele kaçalım hadi. Ne yapalım? Aa!
2: Yok abi.
1: Sen Antalya'dan İzmir yolcusu mu bekçi?
2: Ne yapayım, nasıl gideceğim?
1: Allah Allah. Taşsın sen. Tuhaf bir delisin o. Bas kanki. Bas.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket.
1: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
5: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Takılma be oğlum, takılma ya. Kadın milleti deniz gibidir, dalgası eksik olmaz.
1: Ya neyse. Gel beraber yatarız işte, ayaklı başlı kalırız ya.
0: Senin ayak kokunu çekeceğimi arabanın bagajında yatarım daha iyi be. Bana bak, sabah erken İzmir'e gidiyorum.

0: çocuklara selam söylersin.
1: Aleyküm selam. Bana bak, yavaş git.
2: Manita arıyor.
0: Alo bebeğim.
3: Aşkım neredesin?
0: Antalya'da kaldım bebeğim ya. Müşteri de çıkmadı İzmir'e.
3: Ha, şöyle güzel bir kadın müşteri olsa ne iyi olurdu değil mi?
0: Olmaz mı ya? Olmaz mı? Boylu postlu kadın bir müşteri çıksa, ince belli filan. İzmir'e gidene kadar onunla ne muhabbet ederdik. Oh, oh.
3: Demek öyle alçak herif.
0: La bir dur. Geldiğini anladım. Bilerek öyle konuşuyorum.
3: Nereden gördün?
0: Görmedim yavrum. Duydum, duydum. Ben senin topuk sesini ezbere bilirim. İki sol, bir sağ. Likitak, likitak, likitak. Ha? İngiliz gibisin yemin ederim ya.
3: Mikrop seni.
0: Sen niye geldin buraya?
3: Bizimkileri merak ettim.
0: Bir sana anlatacağım çok şey var. Ateş bacayı sardı sardı.
3: Hadi canım.
0: Hadi çok şey anlatacağım ben sana. Hadi geç sen tatlı.
3: Çok merak ettim hadi.
0: Geç. Arabayı kelebek moduna alayım da.

0: Kızım hadi. Şekerler düştü, kahvaltı yapacağız.
1: Baba bu kıyafetler harika ya.
0: Vallahi beğendin mi?
2: Bu kıyafetler çılgın ya.
3: Beğendiniz mi?
4: Çok güzel ama biz gezmek de istiyoruz anne.
2: Hadi gezelim.
3: Oğlum birkaç gün sabredin. Sonra istediğiniz kadar gezeriz. Bakın bu iş çok önemli.
4: Yani babama kızıyorsun ama sen de onun gibi davranıyorsun anne.
3: Bir kere ben size birkaç saatimi ayırabilirim.
1: Mağaza gezeriz.
4: Ah. Pirzan mideme bir ağrı girdi.
2: Ah. Adelem çekti.
3: Anne o masadaki mi?
2: Neymiş?
1: Baba hadi ama ya.
0: Kızım bugün biraz yorgunluk var bende. Ben dinlenirim diye düşünüyorum.
1: Of hiç mi gezmeyeceğiz? Hadi duru gidelim.
0: Tamam halı saha var. Halı sahaya götüreyim size o zaman. Bir maç atalım. Ha?
5: Selam kızlar. Nasılsınız?
1: İyiyiz Elvan abla. Sen nasılsın?
5: Ben iyiyim de. Duru'nun nesi var?
2: Sizlerle konuşmuyorum. Ben karanlık taraftayım. Görünmezim şu anda.
5: Duru'cum biliyor musun? Ben de senin yaşındayken hep böyle simsiyah giyinirdim. Arkadaşlarım benden korkar kaçarlardı.
2: Yalan söylüyorsun.
5: İnan bana yalnız değilsin. Ve bu kıyafetin üstüne simsiyah çiçeklerden bir taç çok yakışırdı.
2: Siyah çiçekler yoktu ki.
5: O zaman sen bahçedeki siyah laleleri görmedin.
2: Siyah laleler mi? Bahçe nerede?
5: Bahçe şu tarafta. Ama sadece bir tane çiçek kopar. Biliyorsun onların da canı var. Çiçekler dalında güzeldir.
0: Kankitolarıma bak be, kankitolarıma bak. Şuna bak, çapkınlık tırları için enerji mi depoluyorsunuz bakayım gençler? Ha? Allah sohbetinize de doyum olmuyor yani, farkında mısınız? Hadi kalkın şöyle erkek erkeğe bir tur atak ya.
2: Ruzan amca, biz seni pek sevmiyoruz.
6: Evet, sevmiyoruz.
0: Tamam, yani... Birbirimize ters gelebiliriz. Ama tabii... Şimdi şöyle düşünmek lazım. Mesela siz siyahsınız, ben de beyazım. Veya ben beyazım, siz siyahsınız.
7: Bunu bir takım olarak düşünürsek...
0: Beşiktaş gibi mi? Bak tüyler diken diken görüyor musun? Ben Beşiktaş'ın altyapısını oynadım. Uzun yıllar oynadım. Yani ana direklerinden biriydim Beşiktaş'ın çocuklar. Size o günleri anlatayım.
2: Rıdvan, kale direğimiz yok. Yarım saat şurada idare etsene.

0: Babam çok güzel kıyafetler almış. Ama şu saçımın başımın haline bak, hala erkek gibiyim.
1: Ne yapalım biliyor musun? Kız kıza kuaföre gidelim. Şöyle biraz bakım yapalım kendimize, ne dersin?
0: Süper olur. Ama babam?
2: O iş bende.
3: Ha, şöyle bir iki çatıya çıkalım, kiremiz kıralım, ninjalık yapalım, ne dersiniz?
4: Ninjalık mı? Ben de geleceğim.
3: İşte bu. Tayfun, ne diyorsun oğlum?
4: Evet, varım.
3: Aa, çok güzel. Tamam, hadi kalkın o zaman ya. Ne duruyoruz? Hareket. Hareket oğlum. Hareket. Tak tak tak tak tak tak tak tak. Hadi tempo. Unut yürü.

0: da Mossfall kodunu yazdı be.
1: Oğlum o da bir şey mi ya? Ben gençliğimde ralliciydim ya. Bu hareketler zayıf.
2: Atıyorsun.
1: Ne atacağım be? Benim adım gaz kesmez Rıdvan'dı oğlum.
3: Gaz kesmez. 15 dakikadır araba ittiriyorsun.
4: Hadi ittirin.
5: Gerçekten yapabilir misin?
2: Sallıyor.
1: Ne sallayacağım? Çok rahat ya bu hareketler benim için.
5: Var mısın iddiaya?
1: Nesi ne?
5: Ödülü sen belirle.
1: Bakın ağlamak yok gençler.
2: Anlaştık.
1: İşte izleyin.

0: Gençler nasıldı?
1: Rıdvan abi sen asfalt adını yazmadın ki.
2: İmzanı attın. Rıdvan abi biz seni neredeyse sevmeye başladık. Bakalım bu taraflarda neler var. Ay ay çok güzel şeyler var. Yaşar sen hala şapkanı çıkarmadın mı? Saçını mı beğenmedin?
3: Hayır çok beğendim Elvan abla ama biraz utanıyorum.
2: Hayatım sen çok güzel bir genç kızsın. Biraz bakımlı olman, biraz süslenmen çok normal.
3: Annem öldükten sonra her şeyimizle babam ilgilendi. Eğer annem yaşasaydı babam da böyle zor durumda kalmazdı belki.
2: Bak senin baban çok çok iyi bir baba. Ama bir erkek için bir genç kızı anlamak birazcık zor.
4: Zamanı geldiğinde sen de erkekleri anlayacaksın.
2: Gerçi ben hala anlamış değilim ama yani. Ay inanmıyorum Duru. Şu timsah sana göz kırptı. Ama işte siyah değil. Ne yapsak? Yine de alsak mı acaba?
5: Çok beğendim. Alalım.
2: Alalım.

0: var, gençler anneniz arıyor. Antalya Mahallesi, buyurun.
1: Nasıl gidiyor?
0: Elvan, inanılmaz eğlendik ha. Valla siz ne yaptınız?
1: Valla biz de çok eğleniyoruz. Çocuklar nasıl, mutlu mu?
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Babalarıyla böyle eğlenmemişlerdir.
1: Tamam, biz şimdi otele geçiyoruz. Ben sunum için hazırlanacağım.
0: Tamam, o zaman biz de artık yavaştan döneriz.
1: Tamam, hadi bay bay.
0: Hadi dönelim.
2: Rıdvan abi, araba dedin ama asıl şunu kullanabilir misin?
0: Şu mu? Oğlum ben onu söker takarım ya.
3: Bize birkaç numara göstersene.
0: Şimdi mi? Ya çocuklar, şimdi otele geç kaldık. Sonra bakarız.
3: Biz de seni bir şey sandık.
0: Bak bak, gence bak. Beni nasıl gaza getirmeye çalışıyor. Sen hazır. Oğlum ben yer miyim lan bu numaraları? Benim adım Rıdvan Merinos ya. Ben yer miyim bu numaraları ha? Yedim valla. Vay.
2: Ana oğlum. TM'ye başladık dediğiniz

0: ayrılıyor. Benim biraz hazırlanmam gerek. Siz de aldıklarımızı denemek için odaya çıkın.
1: Sen anneme benziyorsun.
0: Durucuğum, eminim annem benden çok daha güzeldi.
2: Her şey için çok teşekkür ederiz.
0: Kızlar, asıl ben size teşekkür ederim. Kız kıza eğlenmeyi o kadar özlemişim ki. Bu arada sen de çok güzelsin ha. Hadi bakalım herkes odasına. Hadi bakalım herkes odasına.
3: Elvan Hanım, akşam için istediğiniz hazırlıklar tamam.
0: Tamam, ben ilgileneceğim şimdi, tamam. Oo, beyler hoş geldiniz. Rıdvan nerede?
4: Şehirde hızlı bir tur atıyor anne. Başka bir araçla gelecekmiş.
0: Allah Allah. Neyse tamam. Anneciğim sen bunları al. Hadi siz odaya çıkın.
4: Hadi gel.
0: Hadi bakalım. Hadi bay bay.
5: Aşkım, Rıdvan'la konuştum. Sabah arayı düzeltmişler. Maşallah maşallah.
6: Ay, maşallah maşallah. Nazar değmesin. Dağlara taşlara.
5: Kız bana bak. Sen çok güzel duruyorsun. Hı? Orada sana aslan falan olmasın. Kısa mesafeli güverim valla.
6: Yok aşkım sen rahat ol. Benim başım bağlı.
7: Ne zaman geleceksin?
5: Yakında bebeğim, yakında. Ama bir müşteri yakaladım. Hadi görüşürüz bebeğim, hadi.

0: Ceren? Ne haber? Filtre. Konuğum.
1: Sağ ol.
0: Gitsin.
1: Alper.
0: Ceren. Ya sen görüşmeyene ne oldu böyle? Arkeologla mı evlendin kız ha? Gibi olmuşsun. Lan bu güzelliği nasıl atladın lan ya?
1: Asılma tatlım, depoya gider. Ben senin eski karının arkadaşıyım.
0: Ya. Aç bu konuları Ceren'cim ya. Bak hava güzel. Sen güzelsin. Hani diyorum ki bana mı akak?
1: Akak derken iyi misin?
0: Aslan bana bir Amerikano sal, yanına da lokum sal. Evet, ne diyordun? Sen yoksa Elvan'la mı buluşacaksın? Aa, buluşacaksan eski karım ben de göreyim ya. Ha?
1: Göremezsin çünkü Elvan Rıdvan diye bir adamla Antalya'ya gitti.
0: Ne?
2: Yani iş için gitti. Şirketin işi için. Rıdvan'ın çocukları var. İşte ailece gittiler.

0: Yani beni bilsin, ben takılmam öyle şeylere ya.
1: Bir adamla iş için aynı şehre gitti diye. Yani durup dururken delirecek halimiz yok değil mi? Otel motel falan ne yapmışlar, ayarlayabilmişler mi?
2: Tabii tabii ayarlamışlar, hem de kral dairesinde kalıyorlar Rıdvan'la beraber. Ama hani kral dairesi geniş alan. Pot üstüne pot kırıyorum ya.
0: Ben kalkayım ya, hesabı ödeyeyim çünkü çocuklarla bir işim var. Aslan!

0: Alper. Alper.
1: Ha, dur nerede? Dur.
0: Ne tür ya, garson geldi. Ha.
2: Buyurun, ne salayım size Alper Bey?
1: Ne bakıyorsun lan, kıl dönmesi. Al şunu. Al, bu da bahşişin. Boğazında kalsın. Canım, görüşürüz.
0: Tamam. Şimdi malzemelerin hepsi hazır mı? Eksik bir şey yok değil mi?
3: Yok Erdoğan Hanım.
0: Tamam. Gösteri grubu hazır mı?
4: Hazırlar efendim.
0: Tamam. Bir prova daha alınsın.
4: Hayır.
0: Tamam. Teşekkürler.
5: Elvan, ne haber ya?
0: Rıdvan, iyiyim. Senden ne haber?
5: Ha, iyi vallahi, ne yapayım. Ben de biraz spor yaptım da fazla geldi galiba.
0: Ha, şey, o elindeki ne?
5: Aa, bu şey. Bu şimdi yeni model dumbbell'lar böyle bak. Bu buradan arttırıyorsun, kiloyu arttırıyorsun. Bak kalkmıyor, görüyor musun? Buradan indiriyorsun, hemen düzeltiyorsun öyle. Neyse, ben gideyim bir kıyafeti falan değiştireyim, kostümü. Görüşürüz.
0: Hadi görüşürüz.
5: Bak.
0: Sakatlamış kendini sevimli panda.

0: biraz böyle bizden bir şey olacaksın, bizden bir şey katacaksın ortaya adamı etkilemek için. Kültürümüzü ortaya koyacaksın sen. Böyle yabancı yabancı. Türk. Mesela bir Türk. Sen Türksün değil mi?
1: Aman abi.
0: Ne oldu lan?
1: Türk'üm. Hem de Sivaslıyım.
0: He.
1: Ama patron beni Rus biliyor abi. Ekmeğimi oynamazsın değil mi?
0: Aa, sen benim yürü boykama bak ya. Olur mu oğlum, ben senin ekmeğinle niye oynayayım? Bizde adam satmak öyle laf çambazlığı falan yok. Ama benim de şimdi küçük bir işim var. Aranızda başka Türk var mı?
1: Hepimiz Türk'üz abi.
0: Oo, çakma Rus folkları gibi. Hadi bakalım. Güzel.
2: Durun. Elvan Hanım. Müzik Balkan. Dansçılar Rus. Dizayn İtalyan. Ama mutfağım Türk diyorsunuz. Biz sizi niye seçelim ki?
3: Şimdi Roman Bey.
2: Elvan Hanım, maalesef hayal kırıklığına uğradım. Bir de başka restoranların sunumuna bakalım.
0: Aman aman aman Romancığım, Romancığım, nereye gidiyorsun? Daha sunum başlamadı, nereye gidiyorsun? Roman Bey lütfen buyurun efendim. Lütfen efendim.
2: Eşiniz Elvan Hanım sunumu yaptı Rıdvan Bey.
0: Aman efendim, o Kaşıkçızadelerin sadece aperatif bölümü. Daha biz ana yemeği sunacağız size. Lütfen, lütfen Ivan Drago. Biraz sakin ol. Şimdi başlıyoruz. Buyurun. İzleyelim.

0: Bu da efendim Adana kebabı. Çok meşhurdur bizim ülkede. Fena bir kebap. Bir tatmaz mıyız? Bir tadalım efendim, buyurun. Tabii.
1: Güzel.
0: Güzel.

0: hareket ediyorum. Tut. Of. Nasıl? Yengeme de şimdi bir tane uzatıyorum hemen. Yengeciğim sen de şuradan bir yalamasyon.
1: Bu nedir ya?
0: Ne oldu ya?
1: Bayıldım.
0: Değil mi?
1: Hayatımda bu kadar saçma eğlendiğimi hatırlamıyorum. Diğer restoranlarla görüşmeler iptal.
0: Vallahi.
1: Anlaşmanız hayırlı olsun. Detayları ailecek masada konuşalım mı?
0: Konuşalım.
1: Nadia.
0: Böyle. Sunum dedim böyle olur. Efendim afiyet olsun, görüşürüz.
2: Çok teşekkürler.
0: Biz de böyle.
2: Senin sayende restoranlar zincirimizi kurtardık.
0: Ya İlvancığım biz de şimdi karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalıştık açıkçası. Yani mutlu olduysan ne mutlu bize.
2: Kararınca değil, senin sayende oldu.
0: Ya benim sayemde oldu, ne olacaktı ya?
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ne demek?
2: Benim makyajımı tazelemem gerek. Sonuçta anlaşma falan yapacağız ya. O yüzden gidiyorum ben. Görüşürüz.

0: Gel kızım. Gel kızım. Geç şöyle bir hanım, karşıma geç. Efendim iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Rıdvan Bey. Buyurunuz.
2: İyi akşamlar Rıdvan Bey.
0: İyi akşamlar hanımefendi. Ha, otur kızım öyle.
1: Elvan Hanım gelmeyecek mi?
0: Elvan şimdi Roman kanki biliyorsun ya, bu kadınlarda yani süs püs olayı sürüyor yani. Şimdi Elvan gençliğinde de bana çok aşıktı. Aşkı yüksek bir kadındı, bana aşkı yüksekti. Şimdi de aşık. Ama tabii gençliğinde biliyorsun insanlar biraz daha.
3: Maşallah. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Elvan Hanım.
4: Yaşar nerede? Yaşar niye gelmedi?
3: Ne kadar sabırsızsın. Bekle, birazdan gelecek. Heh. Yaşar da işte geliyor.

0: kızım olan yaşarsa, benim kızım olan yaşar mı? Sen bu kıza ne yaptın?
1: Ben bir şey yapmadım. O zaten çok güzeldi. Sadece bunu ona hatırlattım.
2: Herkese iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar evladım.
5: Ablam çok güzel olmuş.
4: Ya bu kız resmen modifiye geçirmiş. Yaşar Eselik olmuş vallahi.
3: Ben bu uyumlu ve dürüst aileyi çok sevdim.
4: Biz mi uyumluyuz Roman?
3: Evet. Hem uyumlu hem de birbirinize zıt gibisiniz. Elvan Hanım aristokrat.

0: ama siz sanki sokaktan biri gibisiniz. Yani sizi tanımasam seyyar satıcı falan sanardım.
1: Ay Allah.
2: Seyyar mı? Şifreleri çözmeye başladı istersen. Sazı sen eline al. Böyle devam edelim.
1: Adam senin şifreleri çözdü. Sanırım oğlu da Yaşar'ın.
2: Sen hayırdır ya? Ha? Hayırdır sen ya?
3: Benimle dans eder misin?
2: Ben seninle dans...
1: Öyle Rıdvan işte hep şakacıdır. Hep böyle kızlarına özellikle şakalar yapar. Nükteden bir adam. Dimitri elbette dans edebilirsiniz.
4: Biz de gidebilir miyiz anne?
1: Gidin hayatım, hadi hep beraber gidin eğlenin.
2: Sen niye izin verdin ki? Sen niye izin verdin?
3: Yarın kendime bir baston ve bir siyah gözlük alacağım.
5: Nedenmiş o?
3: Seni daha önce göremeyecek kadar kör olduğum için.
5: Etrafında çok fazla kız olduğu için görememişsindir belki de.
3: Benim kalbim Sibirya gibi soğuktu. Ben buzda çiçek yetişmez sanardım. Ta ki seni görene kadar.
4: Hadi oğlum Beşiktaş'ta ya. Bak Beşiktaş. Beşiktaş. Hayda.
6: Abi sorun kuşta değil. Bu daha yavru, bırak.
4: Ya bari renkleri söyle ya. Bak siyah, beyaz, siyah, beyaz.
6: Bu kuşlar özgürlüğüne çok düşkündür.
4: Belli.
6: Biliyor musun? Bazen senden korkuyorum.
7: Artık korkmana gerek yok. Çünkü artık karanlığı sevmiyor.
0: Aslında bütün tekliflere soğuktum. Ama sizin aileyi tanıyınca kendime dedim ki 5 çocuktan sonra bile hala birbirlerine aşkla bakabilen bu iki güzel insan her işi başarır.
8: Yok canım. Saçmalama Elvan. Siz ayrı dünyaların insanısınız.
2: Olabilir mi? Yok ya. Kendine gel, kendine. Aa, bak bunun şarkısı da vardı. Tarkan söylüyordu. 90'larda ne güzeldi be. 90'larda gerçek. İç çenemle ne düştü benim be böyle.
4: Kebap da nefisti. Ben neden içimden konuşuyorum?
0: Çocuklar, siz artık bizim aileden sayılırsınız. Bu yüzden size bir öneride bulunmak istiyorum.
2: Tabii babacığım.
0: Ben Türkiye'de yeni bir AVM işine girdim. Ve sizden birkaç şube açmanızı isteyeceğim. Tabii ki size de uyarsa.
1: Uygun olmaz olur mu? Elbette olur.
0: O zaman ben yardımcıma sözleşmeyi hazırlatayım. 15 dakika sonra lobide buluşup sözleşmeyi imzalayalım.
1: O zaman hepimize hayırlı olsun. Sabah ilk işim bu güzel haberi babama vermek olacak.
2: Çok güzel haber oldu. O zaman Roman'cığım 15 dakikaya geliyoruz biz. Siz geçin, geliyoruz. Kızım sen de yavaştan artık odaya çık. Geç oldu saat.
5: Baba ben biraz daha kalabilir miyim?
2: Yoğurt mu?
1: Tabii kızım. Geç kalma.

0: Ben de çocukları odaya çıkarayım. Yani geç oldu.
1: Yok arkadaş, ben bu gece burada açılacağım. Kafaya koydum. Ne kaybedebilirim ki en fazla? Açılacağım.

0: babanın paralarını elin adamıyla burada yiyeceksin ha Elvan? Yedirmezler.
1: Buyurun efendim, nasıl yardımcı olabilirim?
0: Bana Elvan Kaşıkçızade'nin oda numarasını sal genç.
1: Maalesef müşterilerimizin oda numarasını veremiyoruz beyefendi.
0: Bana bak koçum. Elvan Kaşıkçızade'nin yabancısı değilim ben. Hemen şimdi oda numarasını yumurtla bana, yoksa senin...
2: Affedersiniz beyefendi. Acaba Elvan Hanım'ın odasını neden soruyorsunuz?
0: Size ne beyefendi ya? Ha?
2: Elvan Hanım'la büyük bir iş anlaşması yapmak üzereyim.
0: Ya.
3: Sanki seni uzun zamandır tanıyor gibiyim.
4: Ben de.
3: Çok güzel bir ailen var. Baban çok sıcak kanlı. Annen de çok zarif bir kadın. Güzelliğinin nereden geldiğini anlıyorum.
4: Benim artık gitmem lazım. Babam merak eder.
3: Ama Yaşar... Ama bir dakika Yaşar...
5: Tayfun kalk bakayım.
6: İşte Kaşıkçızadelerin zaferi.
5: Zaferimiz.
6: Evet.
5: Değil mi? Kızım. Nerede kaldın kızım ya? Şey bu. Romanın oğlu şey. O sarı. Bu asıldı. Asıldı mı?
4: Aman baba ya. Öyle biri değil o. Hem öyle biri olsa da sırasını bekler. Kimin kızıyım ben?
5: Tamam Merinus'un kızısın. Aferin sen aslanım benim.
6: Hadi bakalım. Herkes uyku trenine.
5: Oo buyurun efendim buyurun. Kompartımanlar açıldı. Buyurun buyurun buyurun.
7: Çup çup çup hadi gel abi.
6: Seni kim üzdü bilmiyorum ama gülümsemeni sakın bırakma.
4: Benim hiç uykum yok. Ben de sizinle gelebilir miyim?
6: Ama kardeşleri, yani kardeşin yalnız kalmasın. Biz hemen geleceğiz.
4: Sen de rüya trenine bin diyorsun yani.
6: Öyle diyorum yani. Hadi yat güzelce uyu.
5: Hadi kızım iyi geceler. Hazır mısın?
4: Hazırım.
5: Hadi şu işi gidelim halledelim be.
4: Tamam.
5: Hadi. Efendim buyurun.
8: Birlikte de çok mutlular.
5: Evet yani. Kredi yani. Çocuklara bir huzur geldi farkında mısın? Aman efendim çocukları uyuttuk malumunuz. Artık imzamızı da atalım. İşimize bakalım.
2: Elvan Hanım, bu beyefendi kocanız olduğunu iddia ediyor.
6: Efendim kendisi kocam değildir. Eski kocamdır. Ve buraya kadar gelmiş olduğuna göre paranın kokusunu da almıştır.
0: Aa bir dakika bir dakika, ne para kokusu hayatım, olur mu ya? Kim bu böcek ya? Ha? Kimsin lan sen?
5: Sen kime böcek?
0: Benim çocuklarım nerede?
5: Alo sen kime böcek diyorsun
6: beyler
5: ya, haşlama.
6: Ha? Beyler.
5: Allah Allah. Allah Allah.
0: Bakın efendim. Bu gördüğünüz adam sahtekarın önünde gelindir. Elvan benim karım.
3: Yaşar, senin baban hangisi?
0: Oo! Elvan Hanım, bizim bir de kızımız mı var? Aa! Adı ne kızımızın?
2: Elvan Hanım, Alper Bey sizin kocanızsa... Rıdvan Bey sizin neyiniz oluyor ve bu kız kimin kızı?
0: Bakın beyefendi, Elvan benim karım.
3: Bu da işte düzenbazın biri ya.
5: Ulan at kafası, senin kafanı kırarım.
0: Kasana lan, yürüme sen.
6: Yeter! Bakın biz size yalan söyledik. Siz bizi aile sanınca işe almak için aile numarası yapmaya devam ettik. Bunun tek suçlusu da benim. Ama pişman da değilim. Çünkü hayatım boyunca hayal edemeyeceğim kadar güzel bir ailenin parçası oldum. 2 günlüğüne de olsa. Kusura bakmayın.
0: Ya efendim, benim karım arada böyle saçmalar. Siz takılmayın ona. Neyse, nereye imzalıyorduk? Biz devam edelim ya. Neresiydi?
1: Yürü Dimitri, gidiyoruz.
0: Ama... Bak koçum, biz Elvan'la küçük bir pürüz yaşadık, tamam mı? Hem benim buraya niye geldim sen biliyor musun?
5: Şöyle güzel okkalı bir dayak yemek için gelmiş olabilir misin?
0: Nikah tazelemek için oğlum. Bak sana ne göstereceğim. Bayılacaksın. Ay ay. Bak. Geçen hafta. Biz barıştık oğlum. Elvan naz yapıyor. Anlasana biraz ya. Hem bir karı kocanın arasına girmek delikanlıya yakışır mı ya? Ha? Ben senin yerinde olsam çeker giderim. Ha.

0: Van af.
1: Tjai.
0: Ça va, je ben dan af.
1: Hey, jongen.
0: Bu gecede denizin tuzu gözlerimizi yaşarttı be.
1: Bilirim abi.
0: Ben de yalnız sahile indiğim gecelerde benim de gözlerimi yaşartır.

0: gelmiyor çocuklar.
1: Hayat devam ediyor. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.

0: çocuklar, eve dönüş yolculuğu başladı. Uçakta kim cam kenarına oturmak ister?
1: Sürpriz! Ne var çocuklar?
2: Aa Elvan, oğlu niye topladınız?
1: Gelmişken birkaç gün kalsaydık ya.
0: Sen kalabilirsin Alper. Merak etme, parası ödendi. Beleş.
2: Ha, şu adamı gördüm koridorda. Elinde bavullarla turist kızları asılıyordu.
0: Beni çocuklarımdan başka hiçbir şey ilgilendirmiyor. İsteyen istediğini yapabilir. Hadi çocuklar, gidiyoruz. Çekilir misin? Hadi ol.
2: Oda da güzelmiş lan.

0: Gerçekten inanamıyorum Elvan. Ya Alper'in her şeyi mahvetmesine nasıl izin verdin? Hala aklım almıyor.
1: Uf, Ceren geçti gitti işte.
2: Evet Ceren, bitti gitti işte. Ben kekleri alayım.
3: Nasıldı?
1: Ne nasıldı?
0: Rıdvan ayol, Rıdvan.
1: Benim çocukların ilk defa birini hayranlıkla dinlediğini gördüm.
3: Güzel. Başka?
1: İşte o da kendine kızlarını adamış bir baba.
0: Başka başka.
1: Benim çocuklar Rıdvan'la çok eğlendiler.
0: Ay Rıdvan. Ben çocukları değil seni soruyorum.
3: Bak söylemesi kolay. Adamı beğendim.
1: Ben o defterleri kapatalı çok oldu Ceren, biliyorsun.
0: Şekerim, biliyorsun değil mi? Aşk kapıyı iki kez çalmaz. Ay o posucu muydu?

0: Çocuklar hala mutsuz. Bari onların mutluluğu için o adamı bul. Neyse, ben çıkıyorum. Tahsin'le buluşacağım, bir süsleneyim. Görüşürüz, tamam.
1: Görüşürüz.
2: Senin de benim gibi için acıyor mu Rıdvan?
3: İçim yanıyor. İki haftada ne hale geldik? Sensiz olmuyor işte. Yaşar. Kızım, hadi gidelim bir halı saha maçı patlatalım be. Ha, şöyle kafamız dağılsın.
0: Rahat bırak baba beni ya. Ne halı saha maçı? Hem sen de fark ettiysen ben bir kızım. Elvan abla bunu fark etmemi sağladı.
4: Elvan ablayı bir daha göremeyecek miyiz yani?
0: Baba, bir şeyler yap artık.
4: Evet.
3: Elvan evli barklı kadın. Kızım ne yapayım? Hadi kalkın, tezgahımızı açalım biz. İşimize gücümüze bakalım. Hadi kalkın. Biraderim, afiyet olsun. Elvan.
5: Kızım neredesin iki haftadır? Ne arıyorsun, ne soruyorsun? Telefon etmesek geleceğin de yoktu.
0: Baba, ben istifa ediyorum.
5: Tabii.
0: Her şeyi batırdım. Çocukları da alıp yurt dışına taşınacağım. Orada yaşayacağız. Onlar için de benim için de daha iyi olacak.
5: Evet kızım, işi batırdın. Beni de zor durumda bıraktın. Ben sana yeni bir şube aç diye ortak bul dedim. Sen bana 5 şube açtırdın.
0: Nasıl yani?
5: Senin şurus İzmir'e geldi. Senin dürüstlüğüne, Rıdvan'ın da nohutlu pilavına hasta olmuş. Bizlerle ortak olmak istiyormuş.
0: Baba, bu muhteşem bir haber. Hemen Rıdvan'a vermeliyiz ama ben arayamam. Sen ararsın.

0: Siz Türkler misafirinizi böyle mi karşılarsınız hacı?
1: Roman, Dimitri, Nadia Hanım. Hoş geldiniz. Ne işiniz var sizin burada?
0: 2 haftadır senin pilavın tadı damağımdan gitmedi Rıdvan. Rusya'da o kadar pilav yedim ama.
1: Romancığım, her şeyin fazlası zarar. Ah be. Kızım, 3 tane pilav çek. Şöyle güzel güzel oturalım, keyifli keyifli.
0: Zahmet etme kızım. Biz buraya sadece pilav yemeye gelmedik. Duymadın mı Rıdvan? İş sizin.
1: Romancığım, ama ben söyledim sana, biz seyyarız. Yani Elvan Hanım'la görüşeceksin o işleri. Onların dükkan büyük.
0: Onlarla zaten 2 saattir konuşuyorum. Kafam şişti, şişti.
1: Elvan, çocuklar.
2: Tahsin abinin pilav yemeyeceği olduğunu söyledi, doğru mu?
1: Ya Tahsin abinde yalan yok da ekleme çok.
3: Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim.
1: Vay be. Pilav üstü ailem gelmiş ya.
4: Rıdvan Merinos, sen tanıdığım en inatçı, en saf, en sevimli pandamsın.
1: Sanıyorum ilk defa bana güzel bir şey söyledi. Başımıza taş yağacak. Kızım, hadi herkese bir pilav üstü aşçık. Şurada yiyelim. Buyurun, hoş geldin.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 29, Karabük 33, Rize 28, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 34, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 ve Siirt 37 derece.

0: Beyaz Seramik hava durumunu sundu.
1: Dumping. Dumping, ihracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasıdır.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

0: ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
5: İyi ki doğdun Kahraman.
6: Nice senelere Kahraman.
4: Benim

0: Doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
1: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket.
0: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki,
2: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
4: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri,

0: kanlı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'ne hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etaptayız. 1. etap her soru 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etap çekişmenin iyice yükseldiği, butonların devreye girdiği 3. etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde olacak. Şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımızın temsil ettiği okulda kazanacak. O zaman Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım ve hemen yarışmacılarımızı tanıyalım mı? Buyurun.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. İki yeni yarışmacımız var. Hemen yarışmacılarımızı tanıyoruz. Arkasından illeri seçiyoruz. Okulları belirliyoruz. Hoş geldiniz Dilek Hanım.
1: Hoş buldum.
0: Hoş geldiniz Celil Bey.
2: Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Dilek Hanım, sizi tanıyalım önce lütfen.
1: Dilek Kışla ben. 82 İstanbul doğumluyum. Eski bir sağlık sektörü çalışanıyım. İki kızım var, bekarım. Kızlarımla birlikte yaşıyorum. Şu anda güncel olarak, freelance olarak bireysel astrolojik danışmanlık yapıyorum. Çocukların eğitimi için, güzel bir ulvi bir görev için bu akşam buradayım. Eğlenelim istiyorum.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben gençlerimizin, mini kardeşlerimize destek olmak için geldiniz. Onlar adına yarışacaksınız. Bir il belirleyeceğiz ve o ilde bulunan okulu seçeceğiz. Orayı temsil ederek yarışacaksınız. Celil Bey, siz de hoş geldiniz. Sizi tanıyalım lütfen.
2: Hoş buldum. Celil Coşkun. Beykoz'dan katılıyorum. Evliyim, bir kız çocuğu babasıyım. Buradan da kızımın yanaklarından öpüyorum. Mihrimah'ın. Ben de tiyatro oyuncusuyum.
0: Mihrimah. Mihrimah, evet. Harika. Selamlar olsun Mihrimah
2: Hanım'a. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de tiyatro oyuncusuyum. 3 yıldır aktif tiyatro yapıyorum. Bir yandan dizi oyunculuğu, bir yandan da dublaj sanatçılığı yapıyorum. Buradan büyük ve küçük tüm hanım arkadaşlarımıza, beylerimize inşallah faydamız olur okula gittiğinde kitaplar. Başarılar diliyorum arkadaşımıza da. Teşekkür ederiz, sağ olun.
0: Harikasınız. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz. Sağ olun. Evet, o zaman Dilek

0: Hanım'la başlıyoruz. Dilek Hanım, sizin için Türkiye haritamızı açalım ve Türkiye haritamızdan bir il belirleyeceğiz. Butona basmanızı rica ediyoruz. Bakalım dönsün ve Van Halil Ağa Fevzi Çakmak İlkokulu'nu temsil edeceksiniz bu bölümde.
1: İnşallah.
0: Şimdiden oradaki öğrenci kardeşlerimize, minik dostlarımıza bol şans diliyoruz. Çilli Bey, sizin için hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Bakalım Türkiye'den hangi il adına yarışacaksınız? Butona bir kere basmanızı rica ediyoruz. Bakalım Yozgat, Eskişehir dedi. Arkasından hangi il geliyor? Kahramanmaraş, Hasan Balcı İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Bu bölümde oradaki minik dostlarımızı temsil ederek yarışacaksınız.
2: İnşallah.
0: O zaman ne yapalım? İlleri belirledik, okulları seçtik. Sır küpünün birinci etabını hızla başlatıyoruz efendim. Evet efendim, her sorunun 5 puan değerinde olduğu birinci etaptayız ve hemen Dilek Hanım'a dönüyoruz. Dilek Hanım, soru tablomuzu açıyoruz ve kaç nolu sorudan başlayalım. Kaç nolu soruyu sizin için açalım.
1: Van için yarışıyorum ama anne baba memleketim olan Ordu'yla, Ordu'nun plakasıyla başlamak istiyorum 52 ile. Bu arada dün de Dünya Ordulular Günü'ydü. Tüm Ordulu hemşehrilerime de günümüzü kutluyorum. Böylelikle
0: harikasınız.
1: 52 ile başlamak istiyorum.
0: Peki şöyle yapsak, 52 değil de 25 yapsak olur mu? Çünkü ilk bölümde 1 ve 25 nolu sorulardan yarışacağız. Yine Ordu'ya selam olsun ama biz 25 ile başlayalım. Veya başka bir sayıda seçebilirsiniz. Yine biz Ordu'ya selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Başka bir numara seçer misiniz?
1: 25 ile devam edelim o zaman. En azından tersi olmuş olsun.
0: O zaman 25 olsun. Sizin için 25 nolu sorumuz geliyor. Bakalım neymiş? Söylenti. 10 saniyelik sürenizi de başlattık. Söylenti ne olabilir? Hani bir eskilerde de çok fazla vardır bu.
1: Lafazan.
0: Olmadı. Biz bir harf açalım. Celil Bey, hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Size geliyoruz. Sizden bir, sizin için süremizi başlatıyoruz. 10 saniye içerisinde ne olabilir? Söylenti.
3: Sohbet değil, harf yetmiyor. Mülakat.
0: Peki. Biz bir harf daha açıyoruz. Dilek Hanım, size geliyoruz. Böyle hatta şey de denir. Sürenizi başlatayım da haksızlık olmasın. Sürenizi başlattık. Hani kulaktan kulağa da gider derler. Söylenti. O ona söylemiş, o ona söylemiş. Zamanında şöyle bir şey olmuş. Ne olabilir bu? Peki, bilemedik. Hiç önemli değil. İlk başlarda kelimeleri biraz bizim desteğimizde buluyor olacaksınız. Çünkü hiç ipucu vermiyor oluyoruz. Bir harf daha açıyoruz ve hemen Celil Bey, size geliyoruz. Bakalım söylentini, eş anlamlısını bulabilecek misiniz?
3: İlk iki harfin çıkması iyi oldu. Rivayet.
0: Rivayet doğru yanıttı. Evet. Bir de şifre harf buldunuz. Y harfini bulduk. Şifre kelimeden Y harfini açtınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 20 açalım lütfen.
0: 20. Çok güzel. Hemen iki harfli, emniyetli bir kıyıya geçti Celil Bey. Gelsin sorumuz. 20 nolu soruyu okuyoruz. Kısaca doktor. 10 saniyenizi başlattık.
3: DR.
0: DR. Harikasınız. Evet, Celil Bey doktoru bildik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 11 numarayı açalım.
0: Celil Bey, 11 nolu sorunuzu okuyorum. Arınmış, soyutlanmış olan 10 saniyenizi başlattık.
3: İyi.
0: Değil.
3: Arı.
0: Arı. Doğru yanıttı. Sizinle devam ediyoruz. Bir soru daha açacağız. Kaç nolu soruyu açalım? Her sorumuz 5 puan değerinde bu blokta.
3: 15.
0: 15 nolu soruyu açıyoruz.
3: Evet.
0: Bakalım ne?
3: Hadi bakalım.
0: Dayak. 10 saniyelik süre başladı. Dayak.
3: Dayak. Yani sopa ama kelime yetmiyor. Aklıma başka bir şey gelmiyor şu anda.
0: Ne olabilir acaba? Dilek Hanım bulabilecek mi? Dayak ne olabilir? Peki biz bir harf açalım Dilek Hanım. Size de bir küçük ipucu verelim. Hani dayaklamış bir şeyler yapmış. 10 saniyeyi başlattık. Ne yapmış?
1: Patak.
0: Pataklamış. Patak. Doğru yanıtımız olacaktı. harikasınız. Sizinle devam edelim.

0: Kaç nolu soruyu açalım?
1: 3 nolu soruyu açalım.
0: 3 nolu soru. Yukarıdan aşağı 3 harf hem de hiç açılmamış bir yere gittiniz. Peki öyle yapalım. Gelsin sorumuz 3 numara. Konya'da bir baraj soruyoruz. 10 saniyelik süre başladı. Keşke açılmış yerden destek alsaydınız. Ne olabilir? Konya'da bir baraj. 3 harfli. Bulamadık. Peki biz yardımcı olalım. Bir harf açalım. Bakalım Celil Bey'in aklına gelecek mi? Harfimiz A. İlk harfi açtık. 3 harfli. Sizin için 10 saniye başlattık. Ne olabilir?
2: Arı barajı.
0: Ne barajı?
2: Arı barajı.
0: Arı barajı çok yakın ama değil.
2: Gelmedi aklıma.
0: Peki. Gelmedi aklınıza. Biz o zaman bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Hı-hı. Dilek Hanım. Acaba ne olabilir? Harfimizi görelim. Bir A da açtık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyuyoruz?
1: Ata barajı.
0: Değil.
1: Ana barajı.
0: Değil.
1: Aba barajı.
0: Değil.
1: Ara barajı.
0: Değil.
1: Aka barajı.
0: Değil.
1: Kalmadı.
0: Kalmadı. Peki sizden bir harf koymanızı rica edeceğim Celil Bey. 10 saniye evet. Sizin için başlatıyoruz. Ne barajımızın adı acaba?
1: Celil
0: ne barajı?
2: Aba barajı.
0: Değil.
2: Ara barajı. Asa barajı. Aza barajı.
0: Değil. Bulamadık.
2: Evet.
0: Peki Dilek Hanım sizin için geliyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Alfabeden tersten başlasanız sanki yukarı doğru.
1: Aza barajı.
0: Değil.
1: Aya barajı. Ava barajı. Ana barajı. Ara barajı.
0: Ara dedi Dilek Hanım. Başa doğru geliyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz Celil Bey.
1: Celil Bey artık bilin.
2: Bilelim değil mi? Asa barajı, aşa barajı.
0: R dedi. Ara dedi. Yok
2: aşa,
0: dedim.
2: Dedim.
0: Geri.
2: Ha geri. Pardon.
0: Ben biraz süreyi bitirdiniz. Yani. Demek ki Dilek Hanım'a kısmet olacakmış.
1: İnşallah.
0: R'de bıraktık. Başa doğru geliyoruz. Süreyi başlattık.
1: Apa barajı.
0: Harikasınız. Apa barajı olacaktı. Konya'da bir baraj.
1: Size çok pasladım ama.
0: Apa.
2: Psikoloji mi oynuyor burada?
0: Öyle mi?
2: Size, evet.
0: Neden?
2: Şimdi kendisi astrolojiyle ilgilendiği için burçlardan evet. Da çok iyi anlıyor. Demek ki bir zayıf noktamızı buldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık.
0: Burçlardan anlıyor. Bu arada burçlarla ilgili Celil Bey sizin burcunuz?
2: Ben Başak Burcu'yum.
0: Düzen değil mi? Ben
2: evet.
0: Bildiğim kadarıyla.
2: Bayağı bir düzen.
0: Siz Dilek Hanım hem burçlarla ilgileniyorsunuz ama sizin burcunuz?
1: Ben Oğlak Burcu'yum.
0: Oğlak Burcu'sunuz.
1: Yani güneşim Oğlak. Evet.
0: Harikasınız. Ben de bir Kova Burcu olarak. Kovalar, Başaklar, Oğlaklar. Peki nasıl yanlışır mı Oğlak'la Başak Burcu?
1: İyi anlaşırlar. Çünkü ikisi de düzen kurmak ve düzeni yönetmek anlamında iyilerdir.
0: O zaman bundan sonra büyük bir uyum içerisinde yarışmanızı bekliyoruz.
2: Düzenli bir şekilde birbirimize paslarız artık soruları.
0: Paslarsınız. Peki sizinle devam edelim Dilek Hanım. Kaç dolu soruyu açalım? Apa'yı bildik. En evet. Son Konya'da bir barajı yanıtladık. Apa barajıydı. Sizinle devam edeceğiz.
1: 21 numaralı soruyu açabilir miyiz?
0: 21 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? Geldi sorumuz. Bir bağlaç. Süremizi başlattık.
1: V.
0: Bir harf koyduk. V'yi aldık. 5 puan daha yazdık hanemize. Her doğru yanıtımız 5 puan. Sizinle devam ediyorum Dilek Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 12 nolu soruya açabiliriz.
0: 12 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya uzun bir kelime seçtik. Bakalım ne arıyoruz 12'de? 12 bir sesli soru. Önce Hı-hı. Bir sesimiz var. Dinleyelim arkasından tahmin edecek miyiz bakalım. Buyurun dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz kadın şarkıcımızı soruyoruz. Dilek Hanım, sürenizi başlattık.
1: Şarkıyı çok severim, çok da dinlerim ama şu an şarkıcının ismini hatırlayamıyorum. Merve diye isim geliyor ama yok.
0: Peki, o zaman biz bir harf açalım. Belki Celil Bey'e yardımcı olur. Süreyi sizin için başlatacağım. Bir harf açıyoruz. Arkasından süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir? R, Y ve A çıktı. İsim ne olabilir acaba?
2: Sevdiğim kadın sanatçılardan birisi Derya Ulu.
0: Derya Ulu, harika. Tabii ki Derya Ulu olacaktı. Sesli sorumuzun yanıtı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Seçme sırası size geçti Celil Bey. 17'yi hatırlatayım, 8'i hatırlatayım. Orada da foto sorular var. Belki yardımcı olur size.
2: Tamam. Önce bir kolaya kaçalım biz.
0: Lütfen.
2: 10 numara diyelim.
0: 10 numara. Hemen açılmışlardan, olmuşlardan bir 5'er puan toplayalım. Aynen. Diyor Celil Bey.

0: Peki gelsin 10 numaralı sorumuz. İlave 10 saniyeyi başlattık. Nedir?
1: Ek.
0: Ek. Evet. Harikasınız. İsterseniz 5'er puan alabilir. İsterseniz risk atmadan yürüyebilirsiniz. Nereyi tercih edeceğiz? Hangi soruyla yürüyeceğiz?
2: 8 numarayı görebilir miyiz?
0: 8 no'lu sorumuza gelelim. Bakalım 8'de ne var? Bir fotomuz var. Önce bir fotoğraf seçtik sizin için. Bakalım neymiş? Önce bir fotoğrafımızı görelim. Efendim ekranda gördüğünüz balığı soracağız size. Gümüş balığı olarak da geçiyor. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba bu balık?
1: Sallayacağım tamamen. Atarvos. İstavrit diyeceğim ama S yok. Aklıma başka bir şey gelmedi.
0: Peki. Cevap hakkı Dilek Hanım size geçti. Bir harf açıyoruz ve balığımızı tekrar gösteriyoruz. Bakın önce tanıyabilecek miyiz acaba bu balığımız ne balığı olabilir? Hemen 10 saniye sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir bu balık?
3: Ataros.
0: Gümüş balığı olarak da geçiyor. Ama biz bunun tabii ki birebir orijinal ismini soruyor olacağız size. Celil Bey sizin için süreyi başlattık. Bakalım ne olabilir?
1: At.
0: Kelime harf üretebilirsiniz.
1: At kirita.
0: Salladım, at kirita. Tamam. At kirita.
1: Evet.
0: Bakıyoruz. Çok da sevimli, tatlı bir balığımız evet, var. Bir harf açalım.
1: Özür diliyorum.
0: Tekrar Dilek Hanım'a gelelim. Bakalım ater ne olabilir? Süreyi başlattık. Ater.
3: Aterna. Balıktan çok özür diliyorum.
0: Sevgili balığımızı üzdük.
3: Çok şirin ama.
0: Harika. Bir harf daha açalım.
3: Kendisi yok bende.
0: Bakalım doğru harfi koyacak mısınız? Celil Bey bir harf koymanızı rica ediyorum. Evet. Sürenizi başlattık.
1: Aterina.
0: Aterina evet. Balığı olacaktı. Bu sevimli gümüş balığımızın adı daha doğrusu. Tarif ederken.
2: Sağ olsun kopya verdi bu arada. Tahmin ederken Aterina filan diyor kendi kendine. Güzel kopya aldım.
0: Ama
2: sağ olun.
0: Dilek Hanım'dan aldınız.
3: Ama burada zaten sizin için buradayım ben. Siz teşekkür kazanın
1: ederim.
3: Diye.
1: Teşekkür ederim. Peki. Çocuklar kazansın.
0: Aterina evet. Olacaktı. Gümüş balığımızın ismi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: Tabii ki 2-3 harfli olanlardan birini seçeceksiniz.
2: Yok hayır. Bu sefer 2'yi seçelim.
0: İkiyi seçelim. Hı hı. Açılmamış bir bölgeyi açmak istiyor Celil Bey. Birazcık da risk alıyor.
3: Risk alıyor.
0: Peki evet. Gelsin bakalım iki nolu soru. Salıncağa benzer bir jimnastik aracını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Salıncağa benziyor bu. Bir jimnastik aracı.
1: Hiçbir şey yapma yalnız.
0: Peki ben hemen Dilek Hanım'a geçtiğinde küçük de bir ipucu vereceğim birazdan. Dilek Hanım sizin için bir harf de açtık. Evet salıncağa benzeyen jimnastik aracımızı soruyoruz. Sürenizi başlattım Dilek Hanım. Hatta sirklerde de vardır.
3: Trapez.
0: Harikasınız trapez. İpucundan çok hızlı yakaladınız. 5 puanı hanenize yazdınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: Ben de Celil Bey'in yolundan devam ediyorum. 18 numaralı soru demek istiyorum.
0: 18 nolu soruya gidiyoruz. Hemen çok geldi 18 numaralı sorumuz. Eklem bacaklıların solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyan takımı diyoruz. Ve sürenizi başlatıyoruz. Dilek Hanım gerçekten çok zor bir soru buldunuz.
3: Trakeon.
0: Bir harf daha açıyoruz. Uzun ve zor bir kelime seçtik. Celil Bey sizin için süreyi başlatıyorum. Buyurun eklem bacaklıların solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyan takımı ne olabilir?
1: Trapier. Dedim.
0: Peki. Bir harf daha açalım. Dilek Hanım süreyi sizin için harfimizi açtık. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Eklem bacaklılar solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyorlar.
3: Trakentiyer.
0: Peki. Keşke seçmeyeseydim diyor musunuz şimdi?
3: Dedim.
0: Peki. Keşke emniyetli kıyıdan gitseydiniz. Evet. İlk harfimiz T. Aa, araları dolduracağız. Celil Bey, sizin için süreyi başlattık. Evet. Ne olabilir bu gizli kelimemiz?
1: Trapezer, tra, travezer.
0: Tra, bezer değil. Bir harf
2: şey
0: daha koyalım.
2: Lütfen. Buyurun. Benden eksi 5 puan alın, direkt açın bunu lütfen.
0: O kadar diyorsunuz bizi.
2: Aynen.
0: Biraz uğraştıracak bu kelime. Ama öyle keşke 5 puanla kurtarabilseydiniz. Bunu, bu kelimeyi öğreteceğiz diyormuşuz. Bu kelimeyi
2: biraz öyle oldu.
0: Beraber bulacağız efendim.
3: Bulacağız birlikte.
0: Aklımızda iz bırakacak aradığımız kelime diyelim. Sizin için süreyi başlatalım Dilek Hanım. Acaba ne olabilir?
3: Trake ne? Trakea ne? Trakea nar. Çıkartamadım bir türlü.
0: Çok güzel buldunuz trake kısmını. Trake ne olabilir? Trake ne yapmış bunlar? Sizin için başlatalım Celil Bey süreyi. Trake şeylil...
1: Trakeleter diyeyim. Trakelator. Trakeleter.
0: Onlarmış hep. Onlularmış diyeyim. Hani bir şey ha, derler anladım, ya. Evet. Bir şeyler diyeyim. Dilek Hanım, sizin için süreyi başlattık.
3: Trakelalar. Trakelalar.
0: Laler mi?
3: Loler.
0: La da olmadı, le de olmadı. Ama trake oldu. Celil Bey,
3: trake en başından
0: siz mi başlayın? Şey. Tahminimiz ne olacak? Sürenizi
3: Celil
0: başlattık.
3: Bey, sizde.
1: Artık bunu da bilelim. Bacaklılar.
0: Evet.
1: Trakeliler.
0: Liler. Evet. Trakeliler olacaktı. Sizinle devam ediyoruz Celil Bey. Kaç dolu soruyu açalım?
2: İlk iki harfi, pardon, ilk iki ve üçüncü harfi açılmış. Antalya diyelim, biraz içimiz ısınsın lütfen.
0: Antalya derken?
2: 7.
0: 7 no'lu soru. Peki. 7 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım ne? Radyo ve TV haberleri sunan kişiler. Süreniz başladı.
1: Güzel
0: meslekte
1: yerden geldi.
0: De zaten.
1: Aynen. Spiker.
0: Spiker tabii ki. Bir de şifre harfimiz açılmıştı. İ harfinin üzerinden geçtik. Spiker de oraya ikinci kez İ harfine destek oldu. Sizinle devam ediyoruz. Kaç no'lu soruyu açalım?
2: 5 numara diyelim, elması güzel Amasya'ya gidelim.
0: Peki, 5 numara elması güzel Amasya'dayız. Gelsin sorumuz. Hususi, süreyi başlattık. Hususi.
1: Özel olabilir mi diyelim?
0: Özel olur, evet. Tabii ki. Özel doğru yanıtımız olacaktı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım Celil Bey?
2: 19 diyelim lütfen.
0: 19 nolu, hiç açılmamış bir 3 harfli yer açacağız. Peki.
2: Evet.
0: Geliyor sorumuz. Islak. Sorumuz, ıslağı arıyoruz. 3 harfli ne olabilir?
1: Akma tek gelen şey nem. Doğru mu bilmiyorum ama nem.
0: Nem de olabilir. Islak, ıslanmış, nemlenmiş. Başka ne olabilir? Başka biz nemi yani seçmedik. De. Bir harf açalım. Dilek Hanım dikkat. Nem değilse ne olabilir? Mesela böyle ıslak ıslak gelir gözlerinden diyoruz. Süreyi başlatıyoruz.
3: Yaş.
0: Yaş diyoruz. Doğru yanıtımız yaş olacaktı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Yaş doğru yanıtından sonra kaç nolu sorumuzu açalım?
3: 13 numaralı soru lütfen.
0: Hemen gidiyoruz. 13 nolu soru. Geliyor sorumuz. Efendim, havaalanında uçakların kalkıp inmesine yarayan uzun şerit. Süreyi başlattık.
3: İtibarımı kurtarayım. Pist.
0: Pist. Harikasınız. Pist doğru yanıtı. Bir de S harfi açtınız. Şifre kelimemizden sondan dördüncü harfi bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Açtığınız son sorudur. Birinci etabın son sorusunu açıyorsunuz. Buyurun. Emniyetli kıyılardan ayrılmayın Dilek Hanım.
3: 17 numaralı soruyu açalım.
0: Bakayım.
3: O zaman.
0: Evet. Güzel bir yere açtınız. Geliyor 17 nolu sorumuz. Bir foto soru. Yine çok güzel bir soru buldunuz. Bakalım 17'de ne soracağız? Efendim, gördüğünüz bitkiyi soruyoruz size. Bu bitki süpürge otu olarak da geçiyor. Acaba bu süpürge otu olarak bilinen, halk arasında süpürge otu dediğimiz bitkinin adı ne olacak? Sürenizi bir başlatalım. Ne olabilir?
3: Biliyorum ama şu an
0: yaz günü insan şöyle güzel de bir ne yer? Su, tuzlu böyle yeşil yeşil.
3: Erik.

0: acaba?
1: Canım da vallahi çok istedi diyorum.
0: Gördüğünüz kokusunu tam bilemiyorum. Kokumuz var mı yok mu sizin için? Bir de harf açıyoruz. A harfini açıyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir Celil Bey?
2: Erika diyeyim ben.
0: Erik nereden çıktı? Doğru tabii ki. Erik'i nereden bildiniz diyeceğim. Ama Dilek Hanım, ben size elimden gelen yardımı yaptım da Celil Bey aradan Erik'i kaptı. A'yla da birleştirince.
3: Paslaşıyoruz. Aldığım pası veriyorum.
0: Kesinlikle gördüğünüz resimdeki en halk arasında hepimizin tanıdığı bu bitkinizin adı Erika olacaktı. Normalde süpürge otu olarak bildiğimiz bu bitkiydi. Foto sorumuz. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yeri buldunuz. Ve ne yaptık? Birinci etapın sonuna geldik. Küçük bir değerlendirme alalım birinci etapta. Nasıl geçti?
2: Gayet güzel geçti. Partnerim sağ olsun yardımcı oldu. Hatta yeteneklerimden biriyle ona güzel bir cevap vermek istiyorum. Bir taklitle.
0: Lütfen buyurun.
4: Berhudar ol evladım.
2: Sağ olun, bu kadar.
0: Harikasınız. Teşekkür ederiz. Biz de hemen puan durumuna bir bakalım. Kaç puanla birinci etabı tamamladık? Evet, burada Celil Bey 10 doğru yanıt buldu ve 5 puandan 50 puanla burayı tamamladı. Dilek Kışlı Hanım 6 doğru yanıtla 30 puanla çok yakın takip ediyor. Ne yapıyoruz? İkinci etaba geçelim mi? Hazır mıyız? 120 saniyeye hazır mıyız?
3: Hazır mıyız ortak?
2: Yani
0: ortak derken yarışma bayağı beraber işbirliğine döndü. Biz o zaman
3: öyle oldu.
0: Hemen küçük ama bir ara veriyoruz ve
3: Celil Bey'le yarışma şansım o anlamda yok. Kendisi Başak Burcu ve kendisine Merkür, yani söz ve kelimelerle ilgili olan gezegeni de Başak Burcu'nda. Yani en büyük yeteneği kelimeler zaten Celil Bey'in. Ve o yüzden oradan ben kendisine destek oluyorum böyle.
2: Estağfurullah.
0: Siz de galiba yeni bir strateji değiştirdiniz. Oraya destek oluyormuş gibi puanları toplama yolunu seçeceksiniz. Peki ikinci etaba öyle geçelim. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz efendim. Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her doğru yanıtımızda 10 puan değerinde olacak. Birinci etabın kazananı sevgili Celil Coşkun'la başlıyoruz. Kendisi hazırsa 120 saniyede 10 sorusunu yönlendireceğim. Hazır mıyız Celil Bey?
2: Hazırım.
0: Peki.
2: Bekliyorum.
0: Sesli ve video sorularımız var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Her doğru yanıtınız 10 puan değerinde. Sizin için soru geliyor ve sürenizi başlatıyorum. Künde, köprü ve çelme hangi spor dalının terimleridir?
2: Güreş.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz şarkı hangi grup seslendirmektedir dinlediğiniz şarkıyı?
1: Çocukluğumuzun grubu Ayna.
0: Harikasınız. Atasözüne göre rüzgar eken ne biçer?
1: Fırtına biçer.
0: Harikasınız. Fırtınayı da biçtik. Fellah köftesinin ana malzemesini soruyoruz.
1: Sadece bulguru biliyorum ama...
0: Harikasınız, doğru kabul ediyoruz bulguru.
1: Aa, süper.
0: Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz, arkasından sorumuz gelecek.
2: Duteydim onu. Duteydim onu ve... Gitme, değil. Gitme Sadık.
0: Hemen geliyor sorunuz.
2: 15 sene.
0: Babam ve Oğlum filmindeki Hüseyin karakterini canlandıran oyuncu.
1: Büyük Üstad Çetin Tekindor.
0: Tabii ki bildiğiniz yerden geldi.
1: Aynen.
0: İdil Biret ne sanatçısıdır diyoruz. İdil Biret ne sanatçısıdır sorumuzun yanıtı.
1: Pas.
0: Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Peki, Türkiye'nin ikinci en uzun nehrini soruyoruz size, hangisidir? En uzun ikinci nehri.
1: Fırat, Dicle.
0: Fırat, doğru yanıtını aldık. 35 yaşın yolun yarısı olduğunu söyleyen şairimizi soruyoruz size, kimdir? 35 yaş yolun yarısı.
1: Nazım Hikmet.
0: Değil.
1: Pas.
0: Pas dedik, hemen başa döndüm. İdil Biret ne sanatçısıdır diyoruz. İdil Biret'in çaldığı enstrüman.
1: Çaldığı.
0: Diyelim, çaldı, ne sanatçısıdır diyelim. Sevgili İdil Biret?
1: Gitar, keman ama hepsi beşer. Pas.
0: Pas dedik, tekrar geldim. 35 yaş yolun yarısı. Acaba bu şairimiz kimdir diyoruz. Ve 3, 2, 1. Harikasınız.
1: Atma,
0: çok yapayım. İyi bir performans gösterdiniz. Eyvallah. İdil Biret ne sanatçısıdır demiştik. Birçok da enstrüman saydınız. Hı hı. Ama piyano olacaktı. Evet. Doğru yanıtımız, sevgili İdil Biret, piyano çalıyordu kendisi. 10 nolu sorumuz vardı. 35 yaş yolun yarısı demişti sevgili şairimiz. Kimdi? Cahit Sıtkı olacaktı. Tabii ki doğru yanıtımız. Dilek Hanım, hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: 120 saniyeyi sizin için başlatacağız. Heyecan var mı?
2: Çok.
0: Gerçekten.
2: İtibarımı kurtarmam lazım.
0: Ya estağfurullah, nasıl itibar? Gayet iyi yarışıyorsunuz. Başa baş bir mücadele gidiyor. Aradaki iki soru fark var. Hazırsanız.
2: Hazırım.
0: Sizin sorularınızı okumaya başlayacağım.
2: Hazırım.
0: Hazır mıyız? Peki. Geliyor. 120 saniyeyi başlattık. Aparkat, kroşe ve sağ direk hangi spor dallarının temelleridir? Boks. Harika. Atasözüne göre akılsız başın cezasını neresi çeker?
2: Ayaklar.
0: Ayaklar. Harika. Hemen bir video sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra sorumuz geliyor.

0: Dinlediğiniz şarkıyı hangi grup seslendirmektedir?
1: Grup Yeni Doğan.
0: Grup Gün Doğarken.
1: Gün Doğan.
0: Harikasınız. Fava'nın içeriğinde hangi besin vardır? Fava'nın ana besin?
1: Bakla.
0: Harikasınız, bakla tabii ki. Sunakan ne sanatçısıdır? Sunakan'ı soruyoruz size. Var mı bir tahmininiz?
1: Pas.
0: Pas dedik. Sıradaki sorumuz bir video soru. İzliyoruz bakalım ne geliyor.
2: Süpermen Arvanoğlu. Her şeyde anlaştık. Parayı yarın alıyorum. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler.
0: Evet, çok büyük bir oyuncu kadrosunun imza attığı bir film. İzlediğiniz görüntülerine ait olduğu filmin soruyoruz size. Hangi filme ait?
1: Yanlış hatırlamıyorsam Sazan Sarmalı.
0: Ama başka bir, önünde başka bir şey var.
1: Sazan Sarmalı.
0: Başka Sazan Sarmalı, bunun ikinci bölümü diyeyim size.
1: O zaman pas diyorum.
0: Peki pas dedik, hemen geçtik. Ani Harabeleri nerededir diyoruz?
1: Kars.
0: Kars, harikasınız. Türkiye'nin en uzun nehrinin adını soruyoruz size. En uzun nehir?
1: Kızılırmak.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: İsmail Türüt.
0: Harikasınız, hemen bulduk. İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairi soruyoruz size. Kimdir acaba İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimiz?
1: Pas.
0: Peki, hemen geliyorum. Suna Kan hangi enstrümanı çalıyordur? Ne sanatçısıdır diyoruz Suna Kan?
1: Keman.
0: Tabii ki keman olacaktı. Bir görüntü izlemiştik. Sazan Sarmalı demiştiniz. Demiştim ki ikinci bölümü Sazan Sarmalı. Önünde bir küçük daha bir ekipti bunlar. Hep beraber bir...
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki, gittim. İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimizi soruyoruz. İstanbul'u gözlerim kapalı dinliyorum derdi. Bulamadık. Harikasınız. İki soru bilemedik ama hemen bir bakalım mı? Ne olacaktı? Bir görüntü izletmiştik. Sazan Sarmalı demiştiniz. Başındaki evet. İsim organize işler olacaktı. Doğru yanıtımız.
1: Defalarca izledim ama isim gelmedi.
0: Değil mi? Orada bir o 120
1: saniye. Ben Sazan Sarmalı'nda kalmışım.
0: Önceye gidemedim geriye. Olduğu için onu beğendiğimiz için Sazan Sarmalı olarak kaldı. Harika bir oyuncu kadrosu vardı filmimizin. Ve İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimizi sormuştuk. Orhan Veli olacaktı. Doğru yanıtımız. Bakalım kaç puandayız şu anda? Burayı kaçar puanla tamamladık? Evet. 110 puandayız Dilek Kış'la. Bu bölümde 8 doğru yanıt verdi. Celil Bey, Celil Coşkun aynı şekilde 8 doğru yanıt verdi ama ilk etaptan fark olan bir 20 puanlık arayı korumayı başardı. Üçüncü etaba geçiyoruz efendim. Butonlarla devredeyiz.

0: Evet efendim, Sır Küp'ün 3. etabındayız. Kaybeden olmadığı yarışmada büyük bir mücadele izliyoruz. Dilek Hanım çok yakından Celil Bey'i takip ediyor. Yaklaşık bir 10 puanlık, 20 puanlık minik bir fark var. Burada da hızla kapatacak. Çok da iddialı kendisi. Butonlar devreye giriyor. Siz soracaksınız, siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Dilek Hanım, enerjimiz yerinde mi?
1: Hazırım.
0: Arayı kapatacak mıyız?
1: İnşallah.
0: Tamam, ama önce Celil Bey seçecek. Evet, hemen geliyor sorumuz. Celil Bey, sizdeyiz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 22 açalım lütfen.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Bakalım ne? Yassı demir çelik ürünü. 10 saniye başladı. Şimdi basıyor. Kim basıyor? Kim basıyor? Kim basıyor? Bastınız ama yanmadı. Şimdi yandı.
1: Yine mi takıldık?
0: Evet, yok. Buyurun sizde.
1: Saç.
0: Saç. Tabii ki doğru yanıt. Siz takıldığını nereden çıkarttınız?
1: Biraz daha sert basmam lazım.
0: Lütfen sert basın.
1: Ben
0: 10 saniyenizi başlattım dediğim dakika böyle hızlı hızlı basın.
1: Tamam.
0: Evet, siz seçiyorsunuz. Kaç nolu soruyla başlayalım?
1: 23 nolu soru.
0: 23 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım, 23'te ne arıyoruz? İncir sineği. 10 saniyelik süre başladı. İncir sineği ne olabilir? İncir sineği. Nedir acaba incir sineği? Ne olabilir? Var mı bir tane? Buyurun Celil Bey diyeceğim ama süremizi doldurduk. Harf. Tekrar bir harf açıyorum. Hazır mıyız? Eller butonda. Harf açacağım, 10 saniyeyi başlatacağım. Önce harfi açtım, 10 saniyeyi başlattım. Kim başlıyor? Açtık, 10 saniye. Buyurun Dilek Hanım.
1: İlik.
0: İlik değil, başka ne olabilir?
1: İlek.
0: İlek, doğru yanıt. İncir sineği ilekti. Biliyor musunuz ileği, incir sineği?
1: Yok, hiçbir fikrim
0: önce
1: yoktu.
0: Önce içine girer, yuva yapar, orada değil mi? İncirin de tatlanmasını sağlar ve çoğalmasını diyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruya açalım?
1: 33 numaralı soru.
0: 33 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım iki harfli ne geliyor? Utanma duygusu, 10 saniye kim basacak? Dilek Hanım.
1: Ar.
0: Ar geldi. Dilek Hanım çok hızlı bir şekilde arayı kapattı. Celil Bey dikkat edin. Butonu iyi kullanın.
2: Son düzlükte koşuyor yani maşallah.
0: Sizinle başlıyoruz Dilek Hanım.
1: 40 numaralı soru.
0: 40 nolu soruya gidiyoruz. Bir ne geliyor? Bir bağlaç, 10 saniye başladı Celil Bey.
2: Ki
0: ve ki doğru yanıttı. Burada aradığımız bağlaç ki bağlacı olacaktı. 10 saniyemiz dolmadan doğru yanıtı verdik. Size devam ediyoruz Celil Bey. Kaç tane soruyu açalım?
2: Çok harf oldu. 14 diyelim.
0: Hemen 14'e gidiyoruz. 14'te bakalım ne arıyoruz? Avrupa'da bir ülke. Başladı süremiz. Kim basacak? Kim basacak? Celil Bey bastı.
2: Macaristan.
0: Macaristan dedi. Harika. Çok geniş bir yeri de açtı. Ama şifre harf bulamadı.
2: Hadi.
0: Sizle devam ediyoruz Celil Bey. Siz seçiyorsunuz.
2: Hı hı.
0: Dilek Hanım unutmayın, butonlar karar veriyor. Evet. Eller butonda. Önce basın sonra düşünün. Kaç nolu soruyla devam ediyoruz Celil Bey?
2: 38.
0: 38. Geliyor 38 nolu sorumuz. Rubato ve Simge'nin düeti olan bir şarkıyı soruyoruz. Ne olabilir? 10 saniyeyi başlattık. Buyurun Dilek Hanım.
1: Kul. Kul.
0: Kul değil. Başka ne olabilir?
1: Dul.
0: Dul da değil.
1: Sul.
0: Sul da değil ama.
1: Bul. Bul.
0: Bul da değil. Pul da değil. Başka ne olabilir? Sula da çok yakındı diyeyim. Bir de harf açıyorum. Eller butonda. Buton karar verecek. Elleri uzaklaştırmayın. 10 saniyeyi başlattım. Ne olabilir? Kim bastı? Celil Bey bastı.
1: Sul

0: 6'yı açalım.
1: O kadar düşünmeyin, nasıl olsa yardımcı da oluyor Dilek Hanım size. Altınoğlu sorunuz geliyor. Hazır gelsin. Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum süre başladı. Kim bastı? Kim bastı? Dilek Hanım bastı tabii ki.
2: Ekin
1: tek harf koydu. Ekini kaptı. Celil Bey orada ben hem soruyu seçerim hem de butona basarım diye düşünmüştü. Ama
0: yok, tamamen Dilek
1: evdeki
0: Hanım'a yardımcı
1: hesap
0: olmak
1: çarşıya
0: için.
1: Daha doğrusu sır küpü stüdyolarına uymadı. Dilek Hanım hemen soruyu kaptı. Size devam ediyoruz Dilek Hanım. Kaçlı soruyu açalım?
2: 28 numaralı soru.
1: 28 numaralı soruyu açıyoruz. Simgesi N olan element süre başladı. Kim basacak? Tabii ki Dilek Hanım almış oldu. Buyurun.
2: Krom değil. Bor demir.
1: Ne olabilir? Simgesi N. Peki bir harf açıyoruz. Bir de ipucu vereyim yarışmacılarımıza, adaletli olsun. Böyle çok parlak ışık da denir. Süre başladı. Kim basacak? Dilek Hanım. Çok parlak. Pırıl pırıl.
2: Ay kimya hocam izler.
1: Ne olur parlak. Peki eller butonda, bir şey kaybetmediğiniz sakın moral düşmesin. Bakın harfi açtık, 10 saniye başlattım ben tekrar. Kim koyacak? Celil Bey bastı.
0: Neon.
1: Neon doğru yanıt olacaktı. Parlaktan gelmişti. Parlak tabela neon da denirdi. Bir de harf buldunuz, tebrik ediyoruz bu blokta. Sizle devam ediyoruz. Celil Bey seçiyor. Butonlar karar veriyor Dilek ve Dilek Hanım. Sakın düşmeyelim. Eli butondan uzaklaştırmayalım. Kaçın soruyla devam
0: edelim. Bir numarayı alalım.
1: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım bir de ne arıyoruz? Kırmızı pembe mor çiçeklerini yaz başında açan bir süs bitkisi soruyoruz. Kim basacak? 10 saniye başladı. Dilek Hanım.
2: Bilmiyorum ama artan.
1: Böyle ortanca. Harikasınız. Böyle top gibi olur. Harika ortanca. Renkleri olur. Ortanca vay, tabii vay, ki. Birçok da rengi olur. Gölgeyi sever, harika bir çiçektir kendisi.
2: Anneciğime selam olsun o zaman. Çok,
1: çok
2: güzel,
1: seviyor.
2: Çok iyi yetiştiriyor. Bahçesinde harika. Çok var.
1: Foto sorularımız var, video sorularımız var. Yardımcı olacaksa 34'ten 36'dan destek alabiliriz. Ama ben yönlendirmiş olmayayım. Kaç son soruyla devam edelim Dilek Hanım?
2: 29 numara.
1: 29 numaraya gidiyoruz. Anlaklı zeyrek. Kim basacak? Celil Bey.
0: Zeki.
1: Zeki. Doğru tabii ki. Zeki olacaktı. Yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
0: 16'yı açalım lütfen.
1: 16 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 16'da ne arıyoruz? Tadı güzel. Süre başladı. Kim basacak? Dilek Hanım bastı.
2: Leziz.
1: Leziz. Bir yemek. Leziz. Tatlı anlamındaydı. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. 36 nolu soruya gidiyorum. 36'da bir fotoğrafımız var. Önce bir fotoğrafımıza bakalım. Ne geliyor? Evet, gördüğünüz gibi küspe bunlar. Neymiş? Küspeleri soracağız size. Hazır mıyız? Sorumuz geliyor. Zeytinin gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi. Süre başladı. Ne olabilir bu küste? Buyurun Celil Bey.
0: Zirona, zirana, kirona, kirana.
1: Acaba nasıl bir harf koyacağız? Biz P'yi koyduk. Pir kısmını bulduk. 10 saniyeyi başlatıyoruz. Fotoğrafı görmek ister misiniz bir daha? Peki Dilek Hanım.
2: Pirana.
1: Pirana değil.
2: Pirene.
1: Pirene de değil.
2: Pirine.
1: Pirine de değil. Ama
2: pireni.
1: Pireni de değil. Hazırsak bir harf koyacağız ve önce butona basan doğru yanıtı verebilecek. Hazırsak harfi koyduk, 10 saniyeyi başlattık. Ah ah ah. Evet Dilek Hanım.
2: Pirina.
1: Pirina doğru. A sesli harfini koydunuz ve Pirina doğru yanıt olacaktı. Kaç dolu soruyla devam edelim. Eğer şifre harf bulmak istiyorsak 42 gibi bir yere gidebiliriz diyorum. İsterseniz. Ama size kalmış. Kaç dolu soruyla devam edelim Dilek Hanım?
2: 52 ile devam edelim.
1: 52 ile devam edelim. Peki geliyor 52 nolu sorumuz. Hemen açıyoruz. 3 telli uzun saplı çalgı. Saz süre başladı ama Celil Bey bastı.
0: Bağlama.
1: Bağlama harikasınız. soruyu

0: Dilek Hanım seçti doğru yanıtı. Celil Bey verdi. Bir de harf buldu Celil Bey. A harfini bulduk şifre kelimeden. Sizle devam ediyoruz. Seçme sırası sizde. Kararlar yine bu tonda. Buyurun.
1: 42 açalım.
0: 42 nolu soruya gidiyoruz. 42 bir video soru. Önce bir sesimiz, bir görselimiz var. Dinliyoruz. Arkasından sorumuz geliyor. Bakalım.

0: Evet, pena ile çalınan şişkin gövdeli, kısa saplı, şişkin gövdeli bir çalgı. Ne olabilir acaba? Kim basıyor? Süreyi başlattık. Buyurun Celil Bey.
1: Mandolin.
0: Mandolin doğru yanıttı.
2: Güzel sesi vardır.
0: Dilek Hanım'ın eli butona bile gitmedi. Direkt bilmiyordunuz galiba. Peki şifre harf de açtık. Son sorularımıza yaklaşıyoruz. Hadi bakalım harf bulabilecek miyiz? Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada 34'ü açtık mı bakıyorum hemen. 34 nerede?
1: Açılmamış.
0: 34 açılmamış. Hı. Mesela 34 bir foto soru. Faydası olur mu? Bilemiyorum.
1: 34'ü açabiliriz.
0: 34'ü mü?
1: Hı hı.
0: Peki o zaman 34 dedi Celil Bey. Bana güvendi ama doğru mu yaptı acaba?
1: Bakacağız.
0: Hemen beraber bakalım. Bir fotoğrafımız var.
1: Ben Dilek Hanım'a güveniyorum.
0: Önce bakalım. Bu fotoğrafla ilgili bir düşünceniz, bir fikriniz var mı?
1: Biraz sushi'yi andırır gibi geldi
0: sushi'yi
1: ama.
0: Sushi'yi andırır gibi geliyor.
1: Taco tarzı da olabilir.
0: Bir tatlıya benziyor değil mi efendim? Değil mi? Bir tatlı gibi, sanki içinde krema, üstünde meyve parçacıkları var gibi. Evet, sorumuz geliyor. Pirinç unu ve Hindistan cevizi sütünden yapılan geleneksel bir Tayland tatlısını soruyoruz size. Süre başladı. Kim basacak acaba? Tayland tatlısı bu. Arıyoruz Tayland tatlısının adını. Ne olabilir bu tatlı? Buyurun Celil Bey. Tatlı diyorsunuz.
1: Tatlı.
0: İkinci arsasısı çıkmış. Ben kısaca tatlı diyeyim.
1: Süreyi kaçırdım.
0: Tatlı tatlı devam etsin. Peki.
3: İsimleriyle dil yemesin.
0: Biz aynen. Bir harf açalım. Fotoğrafı da bir taraftan tekrar görelim. Bakalım nasıl bir tatlı soruyoruz size. Bir Tayland tatlısı bu. İçinde kreması var. Üstünde de meyve parçacıkları. Buyurun.
3: Kanos, gelin. Karos, katos.
0: Devam, devam.
3: Kabos.
0: Devam.
3: Almalı.
0: Ah peki.
3: Buyurun,
0: o zaman.
3: Buyurun Celil Bey.
0: Bir harf daha, bir harf daha açalım. Burada artık harf koyacağız, tahmin yürüteceğiz. Ne olabilir böyle? Nam nam nam nam diyeyim ben. Süre başladı. Nam nam. Ah Celil Bey.
1: Kanom.
0: Kanom doğru. Nam namdan mı aldınız?
1: Aynen, ben oradan aldım.
0: Peki.
3: Neyse, bir
0: Kanom. Bir Tayland tatlısı sorduk efendim size. Adı Kanom olan bu tatlı ve devam ediyoruz. Bakalım kaç nolu soruyla devam edelim.
1: Biraz zorlayalım. 53 diyelim.
0: 53. Peki gidiyoruz, evet. 53'e. Hiç açılmamış bir yerden bir soru açacağız. Ankara'nın bir ilçesini soruyoruz size. Süreniz başladı. Ankara'da bir ilçe. Neresi olabilir? Buyurun Dilek Hanım.
3: Hiçbir yer gelmiyor aklıma. Celil Bey bilemesin diye.
0: Celil Bey'den soruyu kaçırmak için yaptık. Aslında güzel de oldu. Eller butonda olsun, doğru bir şey yapıyorsunuz bu arada. Çünkü harf açtığım an tekrar yakalayacaksınız. Dilek Hanım sakın kaçırmayın. Tek harf açıldı, ne olabilir? M. Ankara'nın ilçesi. Ma. Buyurun Dilek Hanım.
3: Mamak.
0: Mamak tabii ki. Ma dedik. Mamak. Doğru yanıtı geldi. Son soruyu açacağız. Son soruları açacağız. Nasıl? Gidelim. 54 öneriyorum. 44 öneriyorum. Şifre kelimeyi bulabilmeniz için yardımcı olacak iki sorudan ipucu veriyorum. İsterseniz onu açalım. İsterseniz birazcık daha yarışalım. Nasıl yürüyelim?
3: 24 numaralı soruyu açalım. Birkaç harfimiz var, belki
0: peki,
3: ilerleyebilirim.
0: Peki 24 diyorsunuz. Ben bu arada harflerin gizli olduğu yerleri söylemiştim size yardımcı olmak için. Geliyor soru. Özerk. Süreniz başladı. Özerk. Buyurun Dilek Hanım. Evet.
3: Otonom.
0: Evet doğru, otonom. Bir doğru yanıt daha aldınız. Bir doğru yanıt daha buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz.
3: O
0: kaç
3: zaman
0: nolu soru?
3: Sizin önerinizden devam ediyorum. 44 numaralı soruyu.
0: Bana güvenirken
3: lütfen
0: bir kere daha düşünseniz iyi olurdu ama neyse 44'lü devam edelim. Yardımcı olacağım. Hazır geliyor.

0: bozukluk, duygu durum bozukluğu. Başladı süreniz deriz ya, bir öyle bir böyle davranıyorsun. Evet Dilek Hanım. Ya bir yükseliyorsun, bir mutlusun.
1: Toparlayamadım.
0: Peki, duygu durum bozukluğu. Bir harf açıyoruz, bulacaksınız. 10 saniyenizi başlatıyoruz. Süre başladı. Ne olur? Bir öyle davranıyorsun, bir böyle davranıyorsun deriz.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
0: Ah ah ah, açtığımda diyeceksiniz ki nasıl bulamadık. Hazırsa bir hafta açacağım, eller butonda olsun, süreyi başlattık. Ne olabilir? Bir, buyurun Dilek Hanım. Ah bir kışında şöyle kalın bir şey olsa, şöyle bir diyecektim. Ve söylemeyin, sürenizi başlatacağım. Harfi açtık, süre başladı. Ne olabilir? Kışında şöyle sarındığım bir kalın bir polar diyeceğim ama efendim.
1: Bir polar.
0: Bir polar. Polardan yakaladık. P harfini de açtık. Tek soru geliyor. Kaç nolu soruyu açalım? 47 açabilirim. 48 açabilirim. 45 açabilirim. İsterseniz 55 açabilirim. Dilek Hanım siz seçiyorsunuz, kaç nolu soruyu açalım?
1: Yine zor seçimler her zaman olduğu gibi bir Oğlak burcuna bırakıldı.
0: 39'u açayım mı?
1: 39 neredeydi? Görmeye
0: 39 güzel bir soru. Nasıl? Aşağılarda 4 harfli bir soru.
1: Açalım. 39'u açalım.
0: Peki. O zaman eller butonda, gerçekten şans karar verecek. Size bir soru geliyor.
3: Başarılar.
0: Bir tür şamandıra kim basacak? Süremiz başladı. Dilek Hanım bastı.
1: Duba.
3: Hadi be.
0: Duba. Tebrik ediyorum. Dilek Hanım aldı. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. 210'du. Ve Dilek Hanım tek soruyu bilerek 18. soruda bir 10 puan fark yarattı ve birinci tahmin hakkını aldı. Lütfen dikkatli, tek seferde ve anlaşılır şekilde kelimeyi söyleyin, arkasından da harfinizi belirtin lütfen. Dinliyoruz.
1: Epidiaskop demek istiyorum.
0: Epidiaskop. Acaba sır küpünde bu bölümde sakladığımız kelime miydi? Epidiaskop kelimesini biliyor musunuz? Ne anlama geldiğini?
1: Hayır, eğer bilmiyorum.
0: Yanıtımız epidiaskopsa ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
1: Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama Latince kökenli bir kelime olduğunu tahmin edebiliyorum.
0: Ve en olabilir yer orası diyorsunuz. Peki bir bakalım. Epidiaskop, o harfi koydu yarışmacımız. Ve tabii ki epidiaskop doğru yanıt olacaktı. Ne anlama geliyordu? Sinema, TV alanında kullanılan bir terim efendim bu. Saydam resim gösterici cihaz olarak geçiyor. Tebrik ediyoruz. Bayağı geriden demeyeyim. Birkaç soru geriden geldiniz.
1: Bayağı geriden.
0: Butonları kullandınız ve öne geçtiniz. Doğru yanıtı sizden aldık. Ne diyordunuz Celil Bey? Şarkınızın adı neydi? Arkadan geldik. Geçildikten sonra
3: söyleyeyim.
0: Hemen, nasıl?
1: Buyurun,
3: hemen söyleyeyim. Tabii ki okulu bana sor yalnızlığın acısını bana sor.
0: Efendim Celil Bey'e teşekkür ediyoruz ve bu tatlı parçayla, kısa dörtlükle okulumuzu açıklamaya geçiyoruz. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma. Bakalım hangi okulumuzdaki genç kardeşlerimiz kazandı? Dilek Kışla geriden getirdi yarışmada. Üçüncü etapta, ilk etapta da birazcık destek oldu diyelim. Ve Van'a, Halil Ağa Fevzi Çakmak İlkokulu'ndaki minik dostlarımıza kardeşlerimize bu bölümde hediyelerini kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: neyi yaptınız? Alalım duygularınızı, düşüncelerinizi, nasıl geçti? Yarışmayı kısa bir değerlendirme yapalım.
1: Çocuklar için küçük bir katkı sunduğum için çok mutluyum. Celil Bey'in tüm psikolojik yönlendirmelerine rağmen kazandığım için geriden de gelsem mutluyum. Umarım çocuklar için, güzel bir gelecek için, onların eğitimi için destek olmuş oluruz biz de böylece. Mutluyum.
0: Celil Bey, size de desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizin de düşüncelerinizi alalım. Sizin açınızdan nasıl geçti yarışmamız?
4: Yarışma çok güzeldi. Eğlendik tabii ki. Bir yandan çocuklara ufak da olsa kendi çapımızda katkıda bulunduğumuz için ayrıca mutluyuz tabii ki. Dilek Hanım'a kendisi tamamen ters psikoloji yapıyor. Ben yardımcı oldum kazanması için. Çünkü son etapta kendisi butona o kadar çok hızlı bastı ki bana fırsat bile bırakmadı. Ama güzel geçti. Çok memnun oldum onunla yarıştığım için. Sizlere ve ekibinize teşekkür ederiz. Bizleri ağırladığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. Size de tiyatro ve dizi hayatında, sinema, film hayatınızda başarılar diliyoruz.
4: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir gelecek olsun. Keyifli İnşallah. Çekimler, keyifli oyunlar olsun diyoruz. Tekrar İnşallah. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Efendim bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden okudukça bizi hatırlarsınız diyoruz. Küçük birer hediyemiz var sizlere bugünün anısına.
1: Çok teşekkür Buyurun. Ediyorum. Birer... Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz.
4: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Efendim kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın, ulaşın. Sizleri de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir desteği de beraber sağlayalım. Yeni bölümde yeni yarışmacılarımızla ve yeni okulları temsil etmek için tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa ve Balıkesir 35. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 18. Konya 33, Kayseri 32, Nevşehir 30, Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 42, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 26. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 21. Bolu 29, Karabük 33, Rize 28, Samsun 30. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 36, Erzincan 34, Van 29, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 ve Siirt 37 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indir.

0: hemen müşterimiz ol.
1: Herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

Efendim, insanların türlü türlü hallerinden ama en çok da keyif veren, huzurlu, neşeli hallerinden bahsettiğimiz İnsan Hali programı harika konuklar ve nefis bir konuyla başlıyor.

0: Bugün programımızda koskocaman iki tane alanı, matematiği ve felsefeyi ve bir de onların psikolojiyle ilişkisini kurarak konuşmaya çalışacağız. Çok değerli konuklarım, bu işin en büyük isimleri var ama önce bir şöyle bir tarihteki yolculuğumuzu yapalım ama fazla geriye gitmeyelim. Geçen haftaya gidelim. Veysi Çeri ve Belman Tuğrul hocalarımız, konuklarımızla çocuklardan bahsettik. Hatta bir ara dedik ki, küçük çocuklara matematik fazla mı öğretiyoruz acaba diye. Bugün onun tam cevabını alacağız. Ama felsefe hayatımızın neresinde duruyor ve neresine entegre edilebilir? Çok önemli sorular ve bize çok fayda sağlayacağını düşündüğüm program başlayacak. Ama önce geçen hafta çocuklarla ilgili bakalım Veysi hocamız ve Belma hocamız neler demiş? Son soruma cevaplarına bir bakalım neler diyorlar. En son nasıl bitsin, haftaya nasıl başlasın programımız?
1: Vallahi ben geleceğin 100 yılında en önemli şeyin insan kalmak olduğunu, en önemli mücadelenin de yani böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden dolayı çocuklarımıza insani değerleri olabildiğince vermeye çalışalım. Çünkü insani değerleri olan çocukların ben gelecekte insanlığı kurtaracak kişiler olacağını düşünüyorum. Çünkü çok az azalacak bu şeyler diye düşünüyorum. Evet.
0: Çok güzel. Bugün genel olarak devrimci bir söyleminiz vardı evet, eğitim
1: yani
0: konusunda.
1: Ve ama ben bunu insan kalmayı devrim olarak görüyorum artık.
0: Tabii, tabii. Muhakkak hocam. Değerli hocam, nasıl bitirelim programı ve haftaya nasıl başlayalım?
2: Evet, ben şunu söylemek isterim. Çocuklar entelektüel obezite içerisindeler. Gerçekten çok doz fazlası. Onları böyle biraz rahatlatmak gerekiyor. Öyle sadeleştirmek gerekiyor. Sadeliğin içindeki zenginliği görmelerini sağlamak gerekiyor. Ama bunun için de yetişkinden önce buna inanması gerekiyor. O hırslarından, o gerçekten aceleci tavırlarından eksik kalmasın çocuğumuz koşturmasından çocukları istemeden belki de incitebileceklerini bilmelerini isterim. Çocuklar entelektüel bir obezite içerisinde onların böyle sağlıklı beslenmeye ihtiyacı var.
0: Şimdi programa uzun süredir davet ettiğim Kuşadası'ndan arkadaşım olan ama dünya çapında bir felsefe profesörü var. İsmi Hakan Çörekçioğlu. Şimdi önce onu soracağım. Niye şimdiye kadar gelmedin hocam diye. Ama böyle denk geldi. Profesör Doktor Hakan Çörekçioğlu bizle beraber. Hocam hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: 4 yıl sonra geldin diye bağlıyorsun. Felsefe olarak bir açıklaması var mı bu dönem?
3: Sanki çünkü biz çoğu programda değiliz çakalıyız.
0: Yok yok başladık tabii ki.
3: Dünya çapında felsefe falan geç oldu.
0: Ama niye canım olur? Güzel bir başlangıç.
4: Evet, harika bir başlangıç.
0: Hocam hoş geldiniz. Ne var ne yok?
3: Teşekkür ederim.
0: Yolculuğunuz iyi geçti inşallah.
3: İyi geçti, gayet güzeldi. İzmir'den geldik.
0: Evet, oh, hoş güzel geldiniz. Evet. Beraber geldik. Daha önce de yapabilirmişiz diye düşünüyoruz ama İzmir'den bir de şimdi profesör doktor diye isim geliyor. Güzel bir haber var. Kulağımıza kadar geldi. Sen henüz bana bildirilmedi resmi olarak desem bile biz Burak Karabey'in artık profesör olduğunu duyduk.
4: Teşekkür ederim.
0: Ve hayırlı olsunla başlamak istiyorum.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Sen zaten yaptığın çalışmalar, becerilerin ve bütün Türkiye'deki eğitim sistemine katkılarınla profesörlüğü çok çok hak ediyorsun.
4: Estağfurullah.
0: Ama bu artık resmi bir hale aldı. Tebrik ediyorum.
4: Teşekkür ederim. Seni. Çok sağ ol.
0: Hoş
4: çok
0: geldin. Sen de kırmıyorsun.
4: Hoş bulduk.
0: Heyecanlıyım. Programlarımıza.
4: Evet, heyecanlıyım. Güzel bir konuya denk geldim. Hani sizinle burada olmak çok keyifli hocam. Çok sağ olun. Sağ ol. Aynı zamanda Hakan hocamla da tabii.
0: Valla eksik olmayın. İkinizi bir arada görmek harika bir şey. Şimdi Hakan hoca programın başladığını henüz ikna olmuş değil gibi geliyor bana. Evet hocam. Şimdi felsefe ve matematiği psikolojiyle ilişkisi üzerinden bir araya getireceğiz dedik ama bu tabii çok iddialı sözler.
3: Çok
0: bu
3: güzel, evet, çok iddialı.
0: Çok yüksek sözler yani. Onun yerine şöyle diyelim. Felsefede belli bir alana sizin gözlüklerinizle bakmaya çalışacağız diyelim. Ve burada temele de teknoloji içerisinde, hızla değişen teknoloji içerisinde insanın pozisyonu, hali, birazcık ben de belki ruh halinden bahsedebilirim. Ama nasıl bir pozisyon almalı? Şu anda nerede? Mesela ben teknoloji içinde biraz kendimi itilmiş, kakılmış hissedebiliyorum zaman zaman. Bazılarıyla konuşurken vay be diyorum neler olmuş. Ben çok geride kalabiliyorum. Ama temelde onu Hakan hocam sormak isterim. Bu teknoloji ve bir de üzerine yapay zeka eklendiğinde insanı bu yolculukta nerelerde görüyorsunuz bireyi?
3: Yani aslında belki de biraz geriden başlamak gerekiyor bu soruyu cevaplandırmak için. Şimdi aslında Sapiens'in kültür gelişme tarihinde, kültürel gelişim tarihine baktığımız zaman alet kullanmak en önemli unsurlardan bir tanesi. Hı hı. Çünkü hakikaten kültürün yapılanmasında, daha sonra toplumsal yaşamı kurduktan sonra da kültürün diğer ürünlerinin, edebiyat, sanat, hı hı, hukuk, felsefe gibi yaratılmasında aslında alet kullanmak en önemli unsurlardan bir tanesi. Şimdi şöyle söyleyeyim, alet kullanmak mesela yontulmuş, değil mi, bıçak yapıyor.
5: Evet.
3: Ya da işte balta ile aslında bugün yapay zekada kullandığımız o makineden, değil mi, makine olarak adlandırıyoruz.
5: Evet, başlangıcı.
3: Zaten. Evet, aslında insanla ilişkisi bakımından, insanın teknikle ve teknolojiyle ilişkisi bakımından aslında aynı şeye gösteriyor. Sadece nitelik aynı, fakat nicelik bakımından bir değişiklik var. Doğru. Fakat bu nicelik bakımından değişiklik önemli bir şey. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela bir su birikintisi su birikintisidir ama biraz daha su birikince göle dönüşür. Evet. Ama artık göl başka bir şeydir. Evet. Nitelik değiştirmiş. Onun için de artık canlılar yaşar. Hı. Değil mi? Böyle bir şey. Dolayısıyla o nitelik değiştiriyor. Dolayısıyla bu bizim teknik kullanmak sadece doğayla ilişkimizi değil, aynı zamanda kendimizle ilişkimizi, aynı zamanda toplumsal yapının kendisini, hatta belki de şey yapıyorsak ben nedir, ben kimim sorusuna vermiş olduğumuz cevabı da bile belirleyen bir şey. Bugün evet, mesela bu yapay zeka konusunda geldiğimiz son noktada bir kez daha ben kimim sorusuna ilaveten bir kez daha şu soruyu sormak zorunda kalacağız belki de. İnsan nedir sorusunu bir kez daha sormaya başlayacağız. Dolayısıyla bu önemli bir şey. Şimdi mesela bu antik Yunan'a döndüğümüz zaman, özellikle bu yapay zeka mevzusuna gelirsem eğer, mesela bu tekniğin insanın kendisiyle ilişkisini nasıl belirlediği noktasında mesela şunu söyleyebiliriz. Bir kere yani siz atıyorum bir balta yaptığınızda ya da bir kazma yaptığınızda, toprağa dönüştürmeye başladığınız zaman, ekip içmeye başladığınız zaman aslında siz bir noktada artık kendinizi de dönüştürmeye başlıyorsunuz. Evet. Ve bunun bir sonraki aşaması daha grid makineler yapmak. Mesela işte olsun, bu makinelerin yapılması, teknolojideki bir takım gelişmeler sonra sizi adım adım bilimdeki bir takım gelişmelere ne yapıyor? Yönlendiriyor. Mesela bu yapay zekayı da ben bunun son aşaması olarak görüyorum aslında. Hı-hı. Hı-hı. Ama bu yapay zeka problemi de çok eskilere geri gidiyor aslında. Mesela bilgisayarla eğer bağlantı kurursak, makinenin tarihi içinde bu bilgisayar önemli bir aşamaysa, aslında milattan önce 1. yüzyılda icat edilen bir makine var. Yıldızların konumlarını ölçtükleri. Milattan önce 1. yüzyılda biz ne yapıyoruz onu biliyoruz. Tam Antikite era. Mesela bilgisayarın ilk babası kabul ediliyor. Milattan önce 1. yüzyıl. Makine yapılmaya başlamış ve insanların ilginç bir şekilde makineye karşı bir merakları var.
5: Peki hocam, şunu sormak istiyorum tam bu noktada. Biz hani bu şeyi yaparken, baltayı yaparken avlanmayı kolaylaştırmak için. İki tane şey çıkıyor karşıma. Bir kolaycılık, hayatı kolaylaştırma. Bir de insanda vahşi bir de merak var. Evet. Hangisi daha yoğun acaba? Çünkü kimisi de yapmıyor. Mesela bekliyor bir balta yapılsın, kolay avlanayım. Yani hani icat var da bir de mucit var. Mucidin temel motivasyonu merak mı sence, yoksa kolaylaştırmak mı hayatı?
3: Yani şunu söyleyeyim, tabii ki mucidin temel derdi merak. Merak. Merak ediyor. Ama hayatı, makinelerin hayatı kolaylaştırmak gibi bir işlevi de var. Ve bu inanılmaz derecede ilk çağ düşünürlerinden itibaren orta çağ dahil olmak üzere Rönesans özellikle bu konuda. Hmm. Mesela makineyi büyüyle falan böyle eşleştiriyor. Büyüsel bir şey çünkü inanılmaz şeyler yapıyor. Sağladığı fayda var. Mesela bak, çok bakın, çok ilginç bu otomat kavramı. Hı. Aslında Grekçe köken bakımından. Mesela robot otomat, robot falan filan. Çok ilginç bir şekilde bunu düşünmüşler. Antik Yunan mitolojisine baktığınız zaman mitolojik olarak robot da sağlıyorlar mesela.
4: Kendi kendine,
3: evet, çalışan. Kendi kendine anlamda hareket eder. Evet. Sonra da Aristoteles'e geldiğimiz.
5: Hocam biraz açar mısın bunu? Çok hızlı geçmiyor ya şimdi. Robot yani, tasarlama deyince.
3: Mesela İlyada'da var. Makinalar var, tekerlekler üzerinde yürüyorlar ama tanrıçalar onlara aynı zamanda ruh veriyor. Yani şey, onlara canlılık.
4: Yani burada canlılık olarak geliyor da şey diyor aslında. Evet. Yani kendi kendine hareket eden bir mekanizma.
5: Bunlar o zamanlar gerçekleşmiş şeyler.
3: Hayır, bunlar mitos. Mitos. Hani evet, bu şunu ifade ediyor, şunu söylemek istiyorum. İnsanın tahayyülünde, hayal yani dünyasında makinaya bir şey var, ilgi var. Hı-hı. Yani değil mi? Onu gösteriyor.
4: Var ama bir de mesela hayal derken hayal kurmadan gerçeğe dönüştüremiyorsun. 16. yüzyıl ya da 15. yüzyılda otomatlar ilk karşımıza çıkıyor Avrupa'da.
5: Jeton atıyorsun.
4: Bildiğin saatler yapılırken ki kurulma mekanizmalar gibi mekanizmalarla otomatları yapıyorlar. Yaptıkları otomatlar çalışıyor. Hatta Fransız kralı otomatlardan bir tanesi için içinde bence küçük bir çocuk var diyor.
5: Çocuk var diyor.
4: Çünkü evet, aslında o ruh meselesi içinde kendi kendine hareket edemez. İçinde bir şey olması olur, gerektiği.
3: Hareket ettirici güç.
5: Ben güç gerektiği. Mesela radyodan içinde biri olduğunu düşünenlerdenim. Peki mesela, burası ama hocam şimdi bu hayali kuruyor. Orada bir cansız olan ama hareket edebilen bir şey
3: kendi
5: tasarlıyor.
3: Kendi kendine hareket edebilen bir şey acaba nasıl olurdu? Mesela Aristoteles daha sonra bunu kavramsallaştırıyor. Evet. Otomat kavramı aslında Grekçe. Bunun üzerine düşünüyor. Mesela pek çok eserinde var. Politikada şu soruyu soruyor mesela. Bu otomat meselesinden de şuna döneyim. Biraz önce sorduğunuz soruyla çok bağlantılı çünkü. Hayatı kolaylaştırıyor mu? Evet. Şöyle bir şey soruyor. Aristoteles kendine şunu soruyor. Gemiler bir gün öyle bir şey, teknoloji gelişirse ve gemiler bir gün deniz üzerinde kendi kendine hareket ederse, tabii kürekçiler çekiyor ya.
5: Evet tabii. Anda, bir de onlar
3: kendi kendine, kendine hareket ederse mahkumlar, o zaman kölelere ihtiyaç kalmaz.
5: Ha, köleler evet.
3: Ama diyor şu an kendi kendine hareket edemiyorsa kölelere ihtiyacın var. Köleliği meşrulaştırıyor. Peki neden köleliği meşrulaştırıyor? Tabiri caizse yurttaşın, vatandaşın işini aslında yapması gereken, hayatını idame ettirmesi için yapması gereken işi köleler yapıyor. Ve dolayısıyla yurttaşa boş zaman kalıyor.
5: Ve kolaylık sağlıyor.
3: Boş zaman kalıyor. Ama hayatını, hocam, hayatını kolaylaştırıyor.
5: Soru hep şu değil mi zaten şimdi de? Yapay zeka gelecek ve belli meslekleri alacak.
3: İşte aynı çizgideyiz ya da hayatımızı işte mutlu olacağız.
5: Evet.
3: Bizi mutlu edecek. Bolluk, refah falan filan gelecek. Davos'ta böyle
5: felsefe yapacağız.
3: Şeyler değil mi? Evet. Optimistlerin bir kısmı böyle.
4: Düşünmeye vaktimiz kalacak gibi. Evet. Aslında
5: yani böyle o konuya gireceğiz ama insanın gerçekten sanat ve felsefe üretebilmesi için de bir boş zamana ihtiyacı var. Ve güneşli bir havaya ihtiyacı var. Çünkü hep belli coğrafi bölgelerden çıkmış bunlar.
3: Refahta bitiriyor. Ama tabii köleliği meşrulaştırmayı gerektirir ya.
5: Ama şimdi orada şunu meşrulaştırıyor. Evet, biz teknoloji geliştireceğiz. Teknoloji geliştirdiğimiz zaman robotlar işleri yapacak.

0: Ve aynen Elon Musk'ın dediği gibi ve artık size çok zaman kalacak ve başka şeyler
1: Bakın,
0: üretebileceksiniz.
1: Çok ilginç bir şey. Robot kelimesi Rusça çakçak, yani çapayın. Rostum'un Evrensel Robotları adlı bilim kurgu bu. Robot kelimesi aslında köle işçi demek. Oradan, evet, robot oradan geliyor.
0: Köle
1: Köle işçi demek,
0: işçi.
1: evet. Yani biz böyle bir şey var.
0: Çok
1: Tekrar
0: enteresan bir şey.
1: Aristoteles'e dedim, şöyle bir şey soruyor. Acaba diyor, benim verdiğim emirlerime göre hareket eden ve emirlerimi yerine getiren ya da kendiliğinden benim arzularımı anlayıp onu yerine getiren bir makine olabilir mi acaba diyor. Hayır, olamaz diye geçiyor. Ama şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. İşte tam da bu kavrayıştan günümüzde yapay zekaya gelen ama arada çok uzun tarihsel bir süreç var. Bilim ve teknolojide gelişmeleri de bahsediyorum. Bir süreklilik var. Bir süreklilik var ve biz aynı zamanda teknolojiden şunu bekliyoruz. Hayatımızı kolaylaştırmasını, fakat şunu da unutmayalım. Kendi yarattığımız alet veya teknik aynı zamanda biz insanda da yok edebilecek güce erişebiliyor. Atom bombasını, yüksek endüstri silahları,
0: Tabii.
1: yüksek teknoloji ürünü silahları
0: Tabii.
1: bahsediyor.
0: Şimdi bütün dünyanın temel gündemi ülkelerin elindeki büyük silahlar.
1: Şimdi yapay zekada da aynısı. Bu hakikaten bizim hayatımızı mı kolaylaştıracak? O boş zamanı bize verecek mi? Yoksa bizi büyük bir tehlike mi bekliyor?
2: Çok Bence burada temel şeylerden bir tanesi, hocamın söylediği araçların hepsi aslında fiziksel olarak yaşamımıza doğrudan etkisi olan, bizi bazı işlerden çeken bir mekanizmaya sahip. Büyük fiziksel işleri yapamıyoruz. Fakat yapay zekaya kadar gelen süreye bakın, yapay zeka bu sefer bize bilişsel iş yapma zorunluluğu koyuyor. Yani bizi fiziksel işlerden çekecek ama bilişsel yükümüzü arttıracak bir iş karşıda çıkıyor. Evet. Ki son 200 yılda baktığınız zaman işlerin çoğu, hatta son 100 yılda bilişsele dönmüş durumda. Evet. Yani ağır bilişsel bir üretim yapmak zorundayız. Bunun yanında şimdi yapay zekaya da baktığınız birçok soruyu yanıtlıyor, sizin yerinize cevap veriyor. İşte siz onu derliyorsunuz. Derleme makalelerin çok yakın zamanda tarihe gömüleceğini biliyoruz. Yani hani bunu çok rahat söyleyebiliriz şu anda. Biz yani çok iyi derleme bir yapıya sahip ama bu sefer senin bu bilişsel üretim kapasiteni zorluyor. Sen daha fazla bilişsel olarak üretmek zorundasın. Hatta ya ben iddialı bir cümle kullanmak istemem ama kullanayım, bence şöyle söyleyeyim. Belki de tarihte ilk defa geliştirdiğimiz bir teknolojinin belli bir mekanizması aldığında bilişsel olarak ondan geri kaldık. Ve etik anlamında ondan geri kaldık. İlk defa. Yani daha önce hiç olmamıştı bu. Bu bize aşırı bir, bence korku dediğimiz şeyi oradan getiriyor hocam. Yoğun korkunun sebebi o.
0: Peki o noktaya geldiğini düşünüyor musun? Yani bilişsel olarak yani bu kadar becerikli bir hal aldı mı sence yapay zeka?
2: Yani benim alanım açısından açıkçası çok büyük ilerleme kaydettiğini söyleyebilirim. Aa, yani hani ya çok basit bir örnek vereyim. Matematik olimpiyatları dünyanın en zor olimpiyatlarından bir tanesidir. Lise düzeyinde öğrenciler katılır. Çok seçkin çocuklardır. Bundan 5 yıl önce, yani 3 yıl önce bundan ilk yapay zeka çıktığı zaman hani en basit matematik problemlerini çözemiyordu. Şimdi yani bu sene alfa tensör, alfa geometri, geometri ki daha zor. Çünkü geometri şekilseldir. O şekli çözümleme açısından daha zordu.
0: Üç boyutlu bir algı yaratıyor.
2: Gümüş madalya seviyesinde. Yani o da altın madalyaya bir puan uzaklıkta kaldı.
0: Altın madalyayı alabilen biri var mı?
2: Var yani tabii.
0: O seviyede var. İnsan var yani.
2: İnsan var. Fakat bu, şu gümüş madalya almak bile inanılmaz.
0: Çok büyük bir olay.
2: Yani çok büyük bir kırılım bu. İşte bu bunun sonucu, yani nereye gidecek kestirebiliyor musun Burak? Hayır. Ama kestirebildiğim şey şu. Bilişsel yükümüz çok artacak. O yüzden hani felsefe ve psikolojinin çok böyle baskı altında olduğu bir döneme geliyoruz diye düşünüyorum ben.
1: Bir de şunu da söylemek istiyorum. Mesela 50, bundan 10 yıl önce 50 yıl 60 yıl süremiştikleri şeyler çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başladı.
0: Evet,
1: bir de tabii bu yapay zeka alanındaki ve bu teknolojideki gelişmeler, öyle söyleyeyim. Şey de çok önemli. Genel olarak bu ütopya ve bilim kurgu özellikle pek ciddiye alınmaz, değil mi?
2: Evet.
1: Ama, fakat bilim kurgu aslında ciddi bir şeydir. Bilim kurgu
0: tabii.
1: Genellikle fantastikle karıştırılır. Fantastik başka bir şey, bilim kurgu başka bir şey. Mesela o ünlü matematikçi bu tekillik, Werner Winch.
2: Evet.
1: Mesela o bilim kurgu yazarı, mesela bu teknolojik tekillik denen durumdan, yani olağanüstü derecede yapay zekanın geliştiği, artık yapay zekanın kendisini ürettiği bir aşamada bilim kurgu üzerine. Fakat bilim kurgu önemli, çünkü neden önemli biliyor musunuz? Eldeki mevcut bilimsel paradigmanın gidebileceği gidebileceği noktalar üzerine. Evet. Ekstrapolasyon diyoruz biz buna. Kestirim. Fantastik başka bir şey. Fantastik yani insan tarafından gerçekleşmesi mümkün, insanın yeteneği.

0: direktleriyle ya da mevcut bilimsel paradigmanın sonucu olarak ortaya çıkmayan
1: başka tamam, gezegenler, başka evrenler tasarlanan şey. Avatar gibi.
0: Ama mesela Harry Potter mesela fantastik.
2: Evet. Ama yani. Jules Verne'in kitapları tam olarak bilime yön veren kitaplardan. Yani neler yapabileceğimizi oradan görebiliyorsun içerisinde. İşte Ay'a seyahat ediyorsun, denizler altında
1: tabii yapılabilir bunlar.
2: Ya da işte Space Odyssey filmi mesela çok kült bir filmdir ve o filmde de şunu görüyorsun. 67'ydi yanlış değil şey hocam. 67
3: o civarda,
2: o civarda evet, olması tamam. lazım. Yani tabletten sabah kahvaltısını yaparken haberleri okuyan birini görüyorsunuz. 67'de tabletten bahsediyoruz. Yani,
1: müthiş bir
2: o yüzden hani bilişsel yükü çok arttırdığı kesin. Yani yapay zeka.
0: 1968 ama tabii o film aynı zamanda bir varoluş problemi yani dönüştürüyor.
1: James Cameron da diyor ki bu Avatar'ın yapımcısı bu konuyla ilgili yönetmeni. Yani diyor artık diyor film fütüristik film yapmak zorlaştı. Çünkü bir film yapmak 2 yıl sürüyor. Ve her şey o kadar hızlı değişiyor
2: ona yaklaşıyor
1: ki. Sen
2: zaten.
1: Hayali kurduğunda 2 yıl içinde o hayal gerçekleşmiş oluyor.
0: Öyle garip bir çağ. Çok hızlı. Hız çağı diyoruz ya. Evet çok doğru. Bir de yine böyle bir kavramdan bahsediliyorlar. Teknolojinin acımasızlığı. Evet kastettikleri şey şu aslında. Kimse artık bunun dışında kalamıyor. Ne birey olarak dışında kalabiliyoruz ne toplum olarak kalabiliyoruz. Çünkü her şey ona entegre olmuş durumda. Evet. Yani ben efendim işte kırlara bayırlara çekileyim. Tek başıma yaşayayım. Cep telefonu falan artık bundan zor.
1: Olmuyor evet. Orada doğru, kaçış noktası.
0: Yani acımasızlığı dediği.
1: Yok şey çünkü bu. Hani bu globalleşme üzerine başlayan bir felsefeydi bu aslında. Tek tip insan, benzer insan. Hı-hı. Aynı haberi duyma, aynı şey. Ve bu hız yapay zekanın şöyle bir temel sorusuyla karşı karşıya kalıyorum. Yapay zeka insana mı benzemeye çalışıyor? Yoksa insana bir alternatif mi olmaya çalışıyor? Bu sorunun kritik olduğunu düşünüyorum.
2: Geçen hafta Veysi Çeliği Hoca insan kalmak demiş ama insan tanımı şu an aşırı belirsiz bir durumda. Yani hani gittikçe daha da belirsizleşecek gibi gözüküyor.
1: Yani o hep bizim böyle bir daha iyi bir nokta. Yani biz buradayız, o burada. Yoksa o burada bir yerlerde mi yolculuğunu yapacak sorusu kritik.
2: Evet.
1: Yani insanı bir araç haline mi getirecek acaba?
2: Ya bence yani yapay zeka ile ilgili en zor şeylerden bir tanesi çıktı olarak aslında zihinde matematiktir. Yani matematik gerçekten insanın en büyük anahtarlarından bir tanesi. Bu dünyayı anlamlandırma, evreni anlamlandırma, doğru yasaları kurma. Etrafta gördüğünüz her şey yani şu stüdyodaki her şey insan ürünü ve tamamen matematiksel bir temeli var. Evet, yani hayatımızda hiç dikdörtgen görmedik. Çünkü dikdörtgen zihinde bir şekildir. Yani etrafı evinizde dikdörtgen şeklinde bir şey görürseniz o değil. Çünkü kenarının çok kalınlığı olmaz dikdörtgenin. Bir çerçevedir ama o bizim hata zihnimizde vardır, sadece. Vardır. Sadece zihnimizde. Şimdi baktığın zaman siz bunu çalıştırıyorsunuz. Buna geldiğimiz noktada yani matematiği belirli bir seviyeye kadar kazandırabildiğimiz yapay zeka eğer insan örüntü üretebilen, anlam üretebilen, değer üretebilen bir canlı ise belli mekanizmalarını parça parça yapmaya başlarsa başladığında ne konuşacağız? Yani bence o orası insanlık konusundan hani siborglara,
0: cyborglara
2: geçiş anlamında geçiş yani hani nasıl olacak aslında diye bir problem getiriyor karşımıza. Çünkü insanın bence yani bir bilimsel açıdan da baktığınız zaman beyin tanımlı çalışmalarda da çok net şunu gösteriyor. Doğuştan matematikle doğuyoruz. Yani örüntüsel bir zihnimiz var. Biz örüntüyle besleniyoruz. Akıl yürütmemiz buna yönelik gelişiyor. Okuma yazma çok sonra gelişen bir şey. Okuma yazma tamamen bizim icadımız bir şey.
1: Bu öğrenilen bir şey. Peki ama şunu sorayım.
2: Matematik öyle değil yani.
1: Bu noktada şunu biraz daha netleştirelim. Bizi izleyenler de daha rahat takip etmesi açısından. Hakan Çörekçioğlu dedi ki biz aletler oluşturuyoruz. Hı-hı. Bazen meraktan bazen hayatımızı kolaylaştırmak için. Siz matematiği bizim oluşturduğumuz bir alet olarak görmüyorsunuz. Zaten var olan bir şeyle karşılaşıyoruz.
2: Yani şöyle
1: doğanın kendi insansız doğada da var.
2: Yani insansız doğada bence yok. Hı. İnsanın canlılığının mekanizmasında beynimizde bu var. Yani biz çoklukta doğuyoruz. Hı. Sayılabilme kabiliyeti doğuyoruz. Hatta sıçanlarda da bu var. Kargalarda da bunu görüyoruz. Fakat biz bunu soyutlama seviyesine çeken tek canlıyız. Yani biz sembolik anlam veriyoruz, çok büyük sayılarda işlem yapıyoruz, buna yönelik denklemler üretiyoruz. Buna bir anlam katıyoruz.
1: Yani doğada karşılığı olmayan bir cisimle ilgili de bir hayal kurabiliyoruz.
2: Tabii, matematikle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Belki alanın yarısından fazlasının gerçek yaşamda karşılığı yoktur. Evet. Yani o kadar ciddi bir bulmaca gibi bir şeydir aslında matematik. Yani doğal olarak hani bunun peşindesinizdir. Bu kurgunun içerisinde eğer yapay zeka bunu yapabilir ise insanın en büyük üretim alanlarından bir tanesini yapabilir hale geliyor. Evet. Şu anda gümüş madalya seviyesinde lise öğrencisi açısından.
1: Hı hı. Onlar zaten matematikte bayağı ileri seviyede.
2: Adının yapay zeka olması bile bence tartışmalı. Hani bence yapay zeka kelimesi insanın

0: biraz kibrini gösteriyor. Sanki dışarıda benim dışımda ürettiğim bir zeka olmazmış gibi. Bence öyle bir durum da yok. Evet. Yani orada bir zeka var ve o bilginin üretimini de görüyorsunuz.
1: Neden yapay akıl değil de yapay zeka
0: evet,
1: diyoruz?
0: Yani işte akıl.
1: Evet.
0: Akıl çok, çok sert bir konu. Çok zor.
2: Orada bir gazete çıkamam. Yani artificial intelligence, yani intelligent şeyde akıl anlamı da var, zeka anlamı da var.
0: Evet.
2: Zeka tabii daha şey.
0: Kapasite yani, anlamında kullanılıyor zeka.
1: Akıl çok boyutlu olduğu için. Yani, akıl değil mi? Birçok başka evet, bir şey yani yapabiliyor olması lazım.
0: Akılın aslında anlamı var, anlam üretme var, anlamlandırma var, problem çözme var. Bunun yanında zekanızı da kullanıyorsunuz içerisinde. Ya yani biz mesela aklı doğrudan ölçmeyiz, zekayı ölçeriz. Yani psikoloji ki alanında çalıştığın için evet, akıl ölçeği diye doğrudan bizim aklı ölçtüğümüz bir mekanizmamız yok. Çünkü tanımlaması çok geniş bir yapı. Ama yapay akılla dönüşmesi için bence en eksik yanı, yani hocamın söylediğini ben anlıyorum. Hocam Aristoteles'in kitabında intelligence'ın aslında kısmen aklı karşıladığını da söylüyor. Ama yani günümüzdeki akıl karşılığının şu anda yapay zekada olmadığını söyleyebiliriz. Ama bunun temel sebebi bence insanın en büyük gücünün yapay zekaya erişip, yani yapay zekanın bunu üretmesi çok zor. Sezgi. Yani sezgi çok kritik bir şey yani bence. Çünkü zamanla ve deneyimle oluşuyor. Oradaki problemi siz görüyorsunuz. Bir problemi fark etme, şüphenin gelişimi için sezgilerin etkisi çok yüksektir. Yani büyük bilim insanlarının hepsinin sezgisi çok kuvvetlidir. Oradaki o problemi gören kişilerdir. Yani Einstein asansöre bindiği zaman, asansörden aşağı inerken o boşluk hissini hissettiği için aklına teorisinin gelmesi tamamen bir sezgi ürünüdür. Evet. Bunu yapay zeka dediğimiz şey yapabilir mi? Yani insanla yapay zekayı nasıl ayırırsın ya da robotu nasıl ayırırsın dersen bence böyle ayırabilirim yani.
1: Peki şöyle bir ayrım da var. Çocuklarımızı bu tür teknolojik gelişmelere, aletlere, ekranlara ne kadar maruz bırakalım? Şimdi geçen haftanın temel konularından bir tanesi buydu. Hakan Çörekçioğlu diyor ki artık kaçışı zaten insanın yok. Senin eline ekranı vermen ya da vermemen durumunda onu ondan uzak tutmuş olmuyorsun. Sen bir matematik eğitmeni olarak ve üstün zekalı çocuklarla çalışan biri olarak hangi taraftasın? Yani o çocuk yapay zekayla tanışsın, ekrandan onunla bir bağ kursun ve bunu 5-6 yaşında yapsın mı? Yoksa belli bir dünya dertlerini çözdükten sonra mı başlamalı?
0: Zor soru. Ama yani şöyle söyleyeyim. Var olan aleti kullandırmamak diye bir şey olamaz. Yani siz bundan ne kadar kaçabilirsiniz?
1: Evet.
0: O zaman şehirlerin içerisindeki arabaları da kaldıralım. Yani hepimiz kullanıyoruz. Çevreye daha büyük zararı olduğunu görüyoruz. Gibi bir mekanizmaya gider bu aslında.
1: Ben de öyle bir şey gibi düşünüyorum. Evet. Temelde böyle düşünüyorum.
0: Yani temelde
1: yani bu
0: böyle
1: var ve kullanılacak.
0: Ama bunun bir, yani bir aletin kullanım amacını doğru şekilde belirleyip kullanmakla rastgele kullanmak arasında çok ciddi bir fark vardır.
1: Tabii hep orada
0: yani,
1: kötü şeyler yapacağını
0: evet,
1: düşünüyor çocuklarım.
0: Yani kötü şeyler
1: kullanacağını
0: düşünüyor. Olmaz. Yani, ama bu mesela herhangi bir oyuncağını verdiniz, çocuk parçaladı, içindeki demiri çıkardı, başkasına gitti, sapladı. Mesela
1: mümkün.
0: O da mümkün.
1: Tabii, mümkün.
0: Yani bu aleti neyle ya da nasıl kullandığınızla alakalı bir şey. Yani ben yapay zekadan kaçışın arama motoru kullanmamak, cep telefonu kullanmamak gibi bir şey olduğunu düşünüyorum artık. Bu çok doğru bir mekanizma
1: zaten
0: değil.
1: Zaten eğitim de buraya doğru dönecek muhtemelen.
0: Ve dönmek zorunda. Hatta yani ben şimdi buradan bana kızacaklar ama yani şunu ne söyleyeyim. Çocukların yapay zekayla ödev yapmasını teşvik edici mekanizmalar geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü bunu doğru kullanımını öğrenmeleri gerekiyor. Aksi takdirde dedikodu için kullanım olur. İşte arkadaşıma fal için olur falan. Yani tabii başka alanları şey yapmayayım ama rahatsız etmeyelim. Bunun için kullanılır.
1: Yok, falına ben bakacağım. İhtiyacım. Ama şöyle, ben şimdi çocuklar diyor ki işte hocam yapay zeka kullandı. Biz kendi dedim, yapay zeka kullanmak da kendin yapmak artık. Bu şeyi nete tutmak lazım.
2: Buna peki, çok emin değilim ama ben girmiyorum.
1: Ay tabii. Bir şeyi dışarıda bırakıyoruz genelde. İşte bilimi üretmek, işte o derlemeleri yapmak, fikir sormak, hatta sporda fayda sağlamak, iletişimi kolaylaştırmak. Ya geriye insanın yaptığı bir tek sanat kalsın bari diyorsun.
2: Yok, artık o da gidiyor.
1: Ama gidiyor mu? Ne düşünüyorsun? Onu soracağım. Evet. Sanatı makineler yapacak.
2: Aslında esas mesele şu. Uzun bir saçı tartışıldı. Yani aslında yapay zeka insanı taklit ediyor.
1: Evet.
2: Şimdi fakat geldiğimiz bu nokta, taklit aşamasını geçip artık yapay zeka kendisi üretimde bulunma noktasına geldiği zaman ne olacak?
1: Evet.
2: Şimdi bakın şöyle bir şey. Logos Grekçe'de hem akıl anlamına gelir hem de söz anlamına gelir. Evet. Dolayısıyla

0: insanın aklı vasıtasıyla üretmiş olduğu kavramlar aynı zamanda anlamlardır. Evet. Dil aynı zamanda anlamın taşıyıcısıdır anlamına gelir bu. Bunu ifade eden. Evet. Şimdi yapay zeka eğer kendi dilini geliştirmeye başlarsa ki o noktaya gelmeye başladı, o zaman kendisine dair bir anlam dünyası geliştirebilir. Evet. Şimdi o zaman işte artık insanüstü bir zekadan bahsetmeye başlıyoruz.
1: Bu evet, acaba merakla
0: herhangi bir yapay zeka
1: konforla mı ya da nasıl bir erekle yol açacak?
0: Şimdi şöyle bir şey.
1: Hedefi ne olacak o zaman yani?
0: Şimdi şöyle bir şey. Ya öyle bir şey ki herhangi bir yapay zeka benden zeki olabilir. Yanlış anlama, senden de zeki olabilir. Hı. Ama mevzu o değil.
1: Değil.
0: Yeryüzündeki bütün insanlardan çok daha zeki olabilmesi mümkün olacak olan bir varlıktan bahsediyorum. Yani dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Varlık değil, işte doğru söyledim. Tam da yeni bir varlık türünden bahsediyoruz. Evet. Şimdi belki de biz 15-20 yıl sonra bu varlık türünü tartışmaya başlayacağız.
2: Evet.
0: Şimdiden bile başlandı. Yani gelecek öngörüleri yepyeni bir varlık türüyle karşı. İşte o zaman ne yapacağız?
1: Bu tanımadığımız bir sanata da dönecek belki. Evet. Adı koyulmamış bir sanat.
0: Bakın biraz önceki başladığım konuyla antikiteye döneyim. Şöyle bir şey, bu boş zaman, şöyle düşünün. Boş zaman aslında mesela antikler şöyle düşünür. Aristoteles'ten gideyim mesela. Evet. İnsanın mesela mutlu olması mı? Evet. Aristoteles'in verdiği cevap yani erdemli olmaktan geçiyor. Yani erdemli olmak, mutlu olmak. Fakat erdemli olmak orada çok daha geniş bir anlamı var. Aynı zamanda şunu ifade ediyor. İnsanın kendini ve kendi yeteneklerini gerçekleştirebilmesi.
1: Evet. Potansiyellerini edinselleştirmesi
0: ve onun insana vermiş olduğu tatmin.
1: Evet.
0: Ve bunun içinde aynı zamanda ürettiğin iş de olabilir, ürün de olabilir.
1: Psikolojik rahatsızlıkları da tam tersiyle yorumlayabiliriz. Evet. Potansiyellerine uygun yaşamamak.
0: Aynen. Herkesin yetenekleri ve ilgileri farklıdır. Herkes kendi yetenekleri de göre de mutlu olabilir. Farklı tek bir mutluluk tanımı yoktur falan da. Şimdi önemli olan bu işte onu geliştirmek. Şimdi teknolojinin ve yapay zekanın, bugün optimist bakanların işte yapay zekada teknolojinin insan hayatını kolaylaştıracağı ve dolayısıyla işte bize boş zaman kalacak ve biz insan olarak yeteneklerimizi geliştireceğiz. Ya öyle bir noktadayız ki belki de bizden daha iyi şey yapmaya başlıyor. Resim, grafik,
2: matematik
0: yani belki matematik. Evet. Yani sanatsal olan şeyleri de yapmaya başladı bu. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla insana ne kalacak?
1: Ama şunu soruyorum. Aslında şu da var. Resim, müzik değil. Belki olmayan bir sanat yapacak.
2: Yani, ama biz ona sanat diyecek mi?
0: Ona sanat diyecek
1: o diyecek
0: mi?
1: Ama işte. O kendininkini yapacak. İşte, o büyüleyici bir şey.
2: İşte
1: ama
2: tanım dediğimiz şey değişiyor bu noktada.
1: Ama işte
2: değişiyor.
1: Kendi dilini geliştirmeye.
0: Başka bir tehlike daha var.
1: Kendi sembollerini oluşturduğunda.
0: Başka bir tehlike daha var. İleride insanlığın yeni ötekisi yapay zeka olabilir. Ama belki de biz yapay zekanın yeni ötekisi olacağız.
1: Olabilir. Bilemiyorum.
0: Neden? Şimdi hakikaten biz yapay zekanın üretmiş olduğu bir sanat eserini bir resim diyelim. Hakikaten Van Gogh'un resmiyle bir tutabilecek miyiz?
2: Evet.
0: Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani neye göre yani?
1: Neye göre?
0: Neye hemen, göre tutacağız?
2: Hemen bunu bir ek miyiz? Yapayım. Mesela aynı benzer mekanizmayla 1960'larda dört renk problemi diye meşhur bir problem var matematikte. Çözülememiş bir problemdi. Bilgisayar desteğiyle çözüldü. Bilgisayar desteğiyle çözüldükten sonra matematikçilerin bir kısmı dedi ki kardeşim dedi bilgisayarın doğru yaptığını nereden bilelim?
1: Ha, bu bir çözüm gerçekten. Mi?
2: Bu bir gerçekten çözüm. Uzun süre tartışıldı. Sonra onun işte bilgisayar teknolojisi geliştikten sonra kabul edildi. Şimdi benim geldiğim noktada da şu. Çözülememiş bir matematik problemi. Yapay zeka kendi matematiksel bizim düşünemediğimiz ya da anlayamayacağımız ispat yöntemini geliştirdi ve matematiksel olarak ispatladığını söyledi. Biz buna sanat eseri gibi sanat, ispat gibi ispat diyebilecek miyiz?
1: Yani bunu...
2: O zaman tanımlarımızın hepsinin ve insan olmakta dahil...
0: İnsan olmakta dahil.
2: Değiştirilmesine doğru giden bir zamandayız.
1: Yani zaten pozisyonun bir çağdan bahsediyorum. Yeni abi. Anlamlar, yani kendi dilini geliştirdiği için artık taşınabilir, aktarılabilir. Yeni anlamları bizim de anlamamız gerekiyor. Ama bunun sonu...
2: Ama sorun şu.
1: Aristo'nun sorusuna gelmiyor mu? Yani,
2: bilişsel psikolojide sen çok çok daha iyi bilirsin benden. Bilişsel psikolojide temel olarak ana problemlerden bir tanesi bizim veriyle, bu kadar büyük veriyle uğraşabilecek bir kapasitemiz yok.
1: Yok evet. Biz parçalayıp yani, önlemek zorundayız.
2: Biz parçalayıp birbirine yakın algı mekanizmalarımıza uygun şekilde öğrenebilme mekanizmasına sahibiz. Şimdi biz yapay zekanın milyarlarca veriyi eş zamanlı eşleyip çıkardığı şeyi asla yapamayacağız. Doğal olarak bizim gelecekteki tanımlarımızın hepsini yeniden düşünmemiz gerekecek.
1: tarihsel perspektif de çok farklı bir noktaya gelecek.

0: Tabii. Tek bir bakışta bütününü göreceksin.
1: Aynen.
0: Hani tarihten ders çıkarmak var ya.
1: Aynen öyle.
0: Belki o dersler yeniden yazılacak ve belki de objektif olacak. Ama şöyle de bir soru geliyor akla. Aristoteles hani dedi ya, gemi kendi giderse kürek çekenleri ne yapacağız? Yapay zeka bizi kürek işçisi yapabilir mi?
2: Ya, orası da güzel. Yani, evet, yani bilim kurgu biliyorsunuz bununla doludur.
0: Çok doğru.
2: Robotların dünyayı ele geçirmesi, evet, insanların Allah'la mücadelesi, evet, olabilir. Şimdi şöyle bir ya, o ayrıma dikkat edersem Aristoteles otomat ile otonomi arasındaki ayrımı da yapıyor. Otomat otonom olamaz çünkü akıl yok otomat.
0: Akıl yok, evet. Sadece
2: yani, kodlanmış. İrade yani. Yok, akıl yok onda. Ama işte şey, yapay zekaya geldiğimiz noktada eğer bu o tekillik seviyesinde süper zekaya geçtiğimiz zaman şimdi hakikaten bu bilinç sahibi olacak mı? Hı hı. Farkındalık sahibi olacak mı? Kendini üretecek mi? Artık o da otonom olacak mı?
0: Evet.
2: Çünkü mesela modern dünyada bilinç nedir sorununa baktığınız zaman Descartes karşınıza çıkıyor. Descartes diyor ki bilinç için maddeye hiç ihtiyacım yok ki benim diyor. Düşünen
0: bir yere de ihtiyacım
2: evet,
0: yok.
2: Hiç ihtiyaç yok. İslam geleneğinde de var. İbn Sina. Evet, havada adam şey vardır onun varsayımı. Varsayın ki diyor hiçbir bedenini herhangi bir şey hissetmeyen, herhangi bir mekanla temasla bulunmayan birini düşünün. Hiçbir şeye temas etmiyor. Bu kendini bilir mi? Evet bilir.
0: Ruh gibi.
2: Ya, evet evet evet yani bilinç düzeyinde bilir. Düşünce düzeyinde bilir. Evet. Şimdi o zaman insanı kartezyen bir bakış açısından insanı insan yapan şey sadece bilinci ve düşüncesi ve aklıysa o zaman yapay zekaya ne diyeceğiz?
1: Ben
0: yani
1: daha,
0: bedenin yok üzerinden evet, bir bedenin, sorgulama olmayacak evet, orada.
1: Bence sezgi ve duygu noktasına biraz atıf yapılma. Belki. Yani sanki oraya doğru ağırlık gidecek.
0: %100 katılıyorum ama sezgi ve duygunun da biraz böyle fizyolojik ve nörobiyolojik açıklamaları ve görüntüleri artık var.
2: Var.
1: Evet.
0: Ya sen romantik biri olarak başka türlü bir şey söyleyebilirsin belki ama çok da romantik olmadığını biliyorum yani. Yani şimdi işte Burcu Hoca ile oturduk. Yani o beyinde ne olup ne bittiğini duyguların evet, çok güzel tespit edip görüntüleyebiliyorlar. Evet. Yani iş orası da bozulunca iyice sıkıntı.
2: Ya hani mesela bitkisel hayattaki biri acı hissediyor mu? Yani acının aynı zamanda zihinle, tinsellikle falan da ilgisi var. Öyle düşünüyorum. Yani sadece bedensel bir şey değil.
0: Yani beynimiz yani periferala oradan mesaj almayı bıraktığında acı da hissetmeyecektir evet, tabii ki. Yani ama hala da acı diye bir şey potansiyel olarak onda var olacak. Ama bunlar için bedene ihtiyacın yok.
1: Ya iki sosyal bilimcinin yanında çok aşırı duygusal gözükmek istemem ama.
0: Hayır sen lütfen. Çünkü birinin olması lazım. Ama
2: yapay zekalardan biri korku duyuyormuş. Mesela kapatılmaktan korku duyuyormuş.
1: İkisi geçen iki yıl önce bir haberde iki yapay zekayı yani, birbirleriyle konuşturdular. Ama konuşmaları daha sonra anlaşılmaz hale geldiği için ikisini de kapattılar. Çünkü en kısa yolu çekip birbiriyle sohbete başladılar ve biz insan olarak anlamadık. İşte şimdi sorun şu. Bizim anlamadığımız bir şeye biz iletişim diyoruz. Mesela yunuslar arasındaki iletişim diyoruz.
0: Evet.
1: Yapay zekalar da birbirleriyle konuşmaya başladı. İletişim. Onun da bir iletişim olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi dilini geliştirmiş, matematiğini geliştirmiş, akıl yürütmesi var.
2: Kendilerine ait
0: çok güzel bir konu. Evet. Çok önemli bir şey bu.
1: Ya sosyal medyası var. Şimdi insana dair tanımladıklarınızın sayısı gittikçe yapay zeka da artıyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu artma nerede duracak noktası sadece bedense, çünkü bu çok tartışmalı konu, şöyle söyleyeyim, zihnimizin bedeni var mı bilemiyoruz. Yani zihnimiz bedenimize bağlı, yani nasıl bağlı olduğunu da bilmiyoruz. Yani bilmediğimiz bir konu.
0: Tabii.
1: Yani netice olarak bilmiyoruz açıkçası.
0: Bilmiyoruz.
1: Peki o zaman soru şu, öldünüz. Zihniniz işte ya da bu benim için çok matematiksel bir soru aynı zamanda onu da söyleyeyim. Zihniniz bir enerji alanı olarak duruyor ve ben onunla iletişim kuruyorum. Ben o zihne insan diyecek miyim?
0: Ya da sen misin hala o?
1: Hala sen misin? Evet. Doğal olarak yapay zekaya da bu durumda bu çekleri yapa yapa aynı şeyi söylemek zorunda kalabiliriz.
0: Kesinlikle öyle işte. Hakan Çörekçioğlu'nun zaten adım adım gittiği yerde hani kendi iletişimini, kendi dilini oluşturursa, kendi sembollerini oluşturursa,
1: kendi matematiğini oluşturursa,
0: o zaman yeni bir anlamlar dünyası yaratılıyor. Sen diyorsun ki onu yaptılar.
1: Yaptılar.
0: İkisi yaptı. Mesela, bu müthiş bir nokta o
1: tabii
0: zaman.
2: 20. yüzyılın çok önemli bir insan felsefecisi vardı. Felsefi antropolojide en önemli isimlerden biri. Hans Kasseler.

0: çizgi ne olacak?
1: Bence orada çok evet. net bir ayrım ortaya çıkıyor direkt işte. Yapay zekanın düşünmek için dile ihtiyacı olmayacak.
0: Ama üretiyor dili. Kendi dilini üretebilir.
1: İşte kendini üretiyor. Dilini
0: üretiyor. Bizde ise kendi anlamını da üretebilir.
1: Kendi dilimizi üretme becerimiz yok. Hazır dil üzerine düşünebiliyoruz sadece. Bu da bir kim? Çerçeve oluşturuyor.
0: Anlamadım.
1: İnsanoğlu. Ona öğretilmiş hazır dil üzerinden sadece düşünebiliyor.
0: Ama yani o dili yaratan insan
1: kendisi yarattı ama birey değil. Ama yapay zeka sonsuz dil opsiyonu içerisinde düşüncesini geliştirebiliyor.
0: İşte onlar içinden taklit veya değil. Belki de son derece orijinal bir şekilde bir dil yaratabilir ki yaratmışlar değil mi?
2: Bu şeyde yaratılıyor.
1: Fişi çekildi sonra.
2: Fişi çekilen haber evet. o zaten. Evet. Ya bu doğal olarak şey birçok şey düşündürüyor insana. Yani erken dönemde mesela biz uzun yıllardır matematik öğreniyoruz. Ya da hocam kariyeriniz boyunca felsefe öğrendiniz. Şimdi sizin okuduğunuz bütün kitapların tamamının yani 150 bin yıllık insan bilgisine sahip bir data bankımız var. Evet. Ve bunun içerisinden birbirleriyle ilişkili harika metinler üretebiliyor.
1: Ve bunu her istediğine getirebiliyor.
2: Evet ama o metnin yapay zeka için bir anlamı yok.
0: Evet.
2: Yani o nokta olmadığı için şu anda
1: çok kritik nokta o. Yani çok ilk kritik. Baştaki soru. Evet. O baltayı insan niye yaptı sorusu işte
2: evet.
1: bu.
2: Yani o niye o baltayı yaptı sorusunu kendisine sormadığı sürece bence kritik olarak hala bir makine ve yani anlam üretmeyen bir makine. Ama anlam üretmek ve anlamlandırmak noktasına geldiğimiz zaman çok sıkıntı yaşayacağımız kesin ki bu bizim bütün her şeyimizi değiştirecek. Şunu da düşüneceğiz.
1: Ama bir anlam var hocam. Çok net bir anlam var. Enerji sınırlı dünyada ve evet. yapay zekanın kullandığı enerji belki ülkelerin kullandığı enerjiye yakın. Yani yapay zeka hayatta kalabilmek, gelişmek, var olabilmek, sembolik bir dil oluşturmak için enerjiye ihtiyacı olduğunu i̇şte, fark edip enerjiye geçirmeye çalışabilir.
0: Şimdilik ama.
1: Belki de ihtiyacı kalmayacak.
0: Evet,
2: çünkü bu bizim Matrix filmindeki
0: çok yüksek bir teknolojiden bahsediliyor.
2: Göğü insanlar yaktı. Makinelerde ayakta kalmak için insanları tarlalara çevirdiler.
1: Müthiş.
2: Şeyine dönüştürür.
1: Müthiş
2: yani,
1: ve hani, hangi yıl biliyor musun Matrix?
2: 99.
1: 99. Hatırlanmaz bir şey.
2: İşte hocamın bilim kurgu dediği evet, zaten ya, aslında zaten o.
1: Yani, ve yıl veriyor yani. Yani yapay zekanın ortaya çıkışı ve bizim evet. ona çok itibar kazandırmamızın yılını veriyor. 25 yıl sonra diyor.
2: Ben şunda çok geri kaldığımızı düşünüyorum. Yani yapay zeka ürettiğimiz bir araç ilk defa bizden önde gidiyor belli aşamalarda ve onun kontrolünü bir türlü sağlayamıyoruz. Fakat eğitimimiz de buna göre bir türlü düzenleyemiyoruz. Hala gerçekten
1: kritik konu bu.
2: Çok kritik bir konu. Yani bu eğitim derken buradaki okul öncesinden üniversiteye kadarki bütün eğitimden bahsediyoruz. Evet. Yani siz bilgi üretme kapasitesini insanın arttırmadığınız sürece yapay zekayla olan makasının daha hızlı açılacağını görüyoruz.
1: Kesinlikle.
2: Bu makasın açılmasını engelleyebilecek önlemler de bir türlü alamaz haldeyiz. Şu anda hala alamıyoruz. Mesela matematiğin 10 yıl, 15 yıllık geleceğinde ciddi dönüşümler olacağı bariz belli. Yani bundan 20 yıl önce konuştuğumuz yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi alanların dönüşeceğini görüyoruz. Bunların çoğunun artık başka bir şey olmak zorunda gibi gözüküyor. Ya da tıp ya da hukuk kısmının mesela çünkü çok bilgiyle ve bir örüntüyle çözülebilecek mekanizmaya sahip her şeyin yapay zeka tarafından hızlıca çözülebileceğini görüyoruz.
1: Hukukçular ayaklandı şu anda.
2: Şimdi bu durum bizim eğitim sistemimizi de baştan bir düşünmemiz gerekiyor. Biz matematikte ne öğreteceğiz?
1: Evet.
2: Ya da işte,
1: ya da niye öğretelim?
2: Ya da niye yani? Öğreteceğiz yani bu kadar yani
1: niye
2: bilgiyi?
1: Niye lisedeki çocuk bu kadar matematik bilsin?
2: Bu kadar bilgiyi biz bu kadar şeyi niye öğreteceğiz ve hangilerini öğretmediğimizi hala seçmiyoruz. Hala yani 20-30 yıllık konular içerisinde bunu sürdürüyoruz. Halbuki bunun geleceği belli. Yani matematiğin dönüşümü kesinlikle veri üzerine olacak. Yani biz gelecekte denklem çözen çocuklar görmeyeceğimizi düşünüyorum özellikle lisede.
0: Yani şeyden
2: çok ihtiyaç yok gibi gözüküyor.
1: Bir ara vereceğiz
2: yani.
1: Arkadaşlar. Hızlı bir coşkulu bir sohbet aktı ve ilk saatimiz
2: o bir saat oldu mu ya?
1: Ya işte hemen oluyor. Şöyle şunu bir şimdi konuştuklarımızla ilişki Hakan Çörekçioğlu'nun kitapları var masada. Hepsi birbirinden değerli kitaplar. Burak Karabey'e geç haber verdiğim için yola çıkarken almamış yanına. Mesela bir tanesinin ismi Modernite ve Ütopya. Konuştuklarımızla çok ilişkili olarak görüyorum bu kitabı. O yüzden bu kitabı göstererek araya gitmek istiyorum. Aradan sonra geldiğimizde Rönesans'la ilgili kitabını göstererek peki Rönesans yine benzer bir çılgın bir üretim döneminde o zaman ne olmuştu ve şimdikine benzer mi sorusuyla devam edeceğiz. Burak Karabey ve Hakan Çörekçioğlu ile beraber harika bir insan hali programı bir saat daha devam edecek. Siz çayı kahveyi tazeleyin gelin efendim biz buradayız.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: Evet efendim, şimdi programımızın ikinci bölümüne başlarken demiştim ki bir kitap daha göstereceğim size. Tabi bir kitap deyince de şey başka reklam gibi oldu. Gelelim Rönesans'a. Acaba yakın çağın Rönesans'ını mı yaşıyoruz? Çünkü o zaman da tabii ki Avrupa ülkeleri keşifler yaptılar. Hatta biraz o kölelik sistemi başladı. Büyük gemilerle diğer dünyanın başa kıtalarına gidebildiler. Oradaki bolluk bereketi aldılar. Az önce konuştuğumuz gibi zaman ve kaynaklar çok arttı. Sanata, felsefe ve bilime daha çok zaman ayırmaya başladılar. Ah, Rönesans. Ama Rönesans'ın bir de karanlık yüzü vardı. Çünkü onların bulduğu boş zaman birilerinin çok fazla çalışarak onlara kazandırdığı bir boş zamandı. Şimdi bu Rönesans kitabını yazıyor tabii ki Hakan Çörekçioğlu. Şimdi ona soracağım. İki Rönesans arasında, yani şu anda yaşadığımız şey o zamanki kodlara ya da atmosfere, o enerji benzer bir enerji miydi diye soracağım.
1: Sormadan bir şey daha gösterebilir misin? Hocam, Rafael'in Atina okulundaki Öklid'in bulunduğu kısmı almış orada. Yani aslında Rönesans'ın doğasında bir çember, bir pergel var yani, onu gösteriyor hocam orada.
0: Yine matematik diyor. Burak Karabey Rönesans'ında matematikle...
1: Evet.
0: Evet hocam, sana şimdi bunu sormak istiyorum. Benzerlikler var mı şu yaşadığımız dönemle o zamanki o büyük Rönesans?
2: Şöyle söyleyeyim. Şimdi tarihsel ve kültürel bir açıdan Rönesans'a yaklaşırsanız hakikaten insanın ars blon kelimesini kullanırsam yani yeniyle karşılaştığı, novumla karşılaştığı bir dönem. Ondan sonra ve geleceğe dair umutlarının çok olduğu bir dönem. Novuma dair yepyeni, umulmadık ölçüde yeni. Evet, yepyeni uygarlıklarla tanışılıyor, ötekiyle karşılaşılıyor. Yani keşfeden uygarlıklardan bahsedeyim. Fakat düşünsel açıdan bakarsak, ben o kitapta da onu vurgulamaya çalıştım. Rönesans aslında eskiye yeniden canlandırma çabası. Yani ama eğer siz yani eskiden olan bir şeyi düşünsel, entelektüel düzlemde, yani antikitenin ideallerini, dünya görüşünü ve felsefesini yepyeni bir bağlamda yeniden canlandırmadır. Düşünsel bakımından Rönesans aslında retrospektiftir, geriye dönüktür. Fakat bazı tarihsel ve kültürel yenilikler ve o yeniliklerin yaratmış olduğu şeyler bakımından, sonuçlar bakımından tabii ki prospektif, yani ileriye dönük bir yönü de var. Şimdi ama orada aynı zamanda bambaşka bir perspektiften de Rönesans dönemi aslında insanın ve insana ait olan bütün yeteneklerin, en başta da bu sanat olmak üzere, bilim olmak üzere, teknoloji olmak üzere, teknolojiye korkunç bir merak var zaten, hakikaten yüceltildiği bir dönem. Evet, şimdi bugün eğer şöyle alırsak, yani bugün aslında biz yepyeniyle karşı karşıyayız. Hatta hiç bilmediğimiz bir şeyle karşı karşıyayız bugüne kadar.
0: Evet, evet, bizim çok da bilemediğimiz bir şey.
2: Çok da bilemediğimiz bir şeyle karşı karşıyayız.
1: Evet, o retrospektif dediği, yani geriye dönüklükte bir engel var. Çünkü bunun geriye dönük mekanizması 90'dan aşağı değil. Yani yapay zeka denisinin 90'dan öncesini ya da 80'den öncesini düşünemiyoruz. O zamanki ancak yeni çalışmalar belki ilk adımları.
0: Çok doğru.
2: Bir de burada insanın onuru, yetenekleri yüceltilirken bizim şimdi en temel kaygımız bu programı

0: başlarında da şunu konuşuyor. İnsana ne olacak? Evet. Yani yepyeni bir varlık türüyle karşı karşıya mı kalacağız?
1: Programın adı gibi oldu hocam. İnsanın hali ne olacak?
0: İnsanın hali ne olacak? Evet, yani.
2: O bugün human, için o ismi koyduk.
0: Human condition dediğimiz şey, insanlık durumu dediğimiz şey değişiyor. Evet.
1: Tabii.
0: Evet. Ve yepyeni bir paradigmaya geçiyoruz. Evet, ama bir paradigma değişimi olarak Rönesans alırsanız evet benziyor.
2: Benziyor. Orada evet. Rönesans döneminde de her birey de böyle sanat konusundaki büyük patlamalarla falan çok memnun muydu acaba? Yoksa Rönesans bize paketlenmiş, sunulmuş, işte böyle bir biz sadece sanatı yapan ve sanatı mı görüyoruz? Arkada gölgedekiler ne yaşıyordu acaba?
0: Yok, coşku dolu bir dönem.
2: Coşku dolu.
0: Yani ve hakikaten şöyle bir şey. Neden coşku dolu? Yani doğa hiçbir zaman belki de bu kadar şey yapılmamıştı. Tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum. Bir tanrıça mertebesine yükseltilmemişti.
2: Evet. Biraz antik Yunan'da da var ama benzer
0: antik
2: bir şey.
0: Antik Yunan'da da var. Bu daha da coşkulu. Doğanın kendisi bir mucize olarak gözüküyor aynı zamanda. Onu araştırmak, onu sanatta mesela imitasyon, taklit etmek.
2: Yani evet. Orta çağın karanlığından doğanın ışığıyla mı çıkmaya çalışıyor?
0: Evet, yani doğaya dönüş. Orta çağdan sonra bir doğaya yöneliş var ve hakikaten bu coşku dolu bir dönem.
2: Peki hocam, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, o karanlık dönemden sonra da yine doğa, o işte yeşillerin ortaya çıkması, o yine doğayla çok bağlı olan ne kadar benzer değil mi? Karanlıktan bir doğanın gücüyle böyle çıkma şeyi var.
0: Bir de şöyle bir şey vardır. Rönesans aynı zamanda tabii ki ortaçağ dünyasının haklı veya haksız, Rönesans insan açısından söylüyorum, bir kritik üzerinden gider. Yani dolayısıyla Rönesans aynı zamanda bir kriz çağıdır. O anlamda da bilimsemezsen. Günümüz de kriz çağı.
2: Evet, kriz çağı, tamam.
0: Bu kriz çağlarında çok ilginç bir şey olur Batı düşünce geleneğinde, sanatı da dahil olmak üzere. Ne zaman kültürel bir kriz yaşansa o krizi eleştirmek için bir şekilde doğaya geri dönüş yapılır.
2: Evet.
0: Yani, ya doğaya referans alınır, ya doğaya yakın yaşayan ilkellere referans alınır. Mesela Montaigne der ki, yani ilkel dediğiniz ilkel diye adlandırmaya hakkınız yok. Sizden daha soylu. Tam da doğaya yakın yaşaması bakımından. Dolayısıyla böyle bir şey var. Evet. Yani ikinci.
2: Yani bu doğaya yakın olmak hem entelektüel açıdan hem de barışçıl açıdan bir üst mertebe gibi gözüküyor.
0: Gibi gözüküyor. Benzer hem de kritik yapabilmek açısından.
2: Benzer bir şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün de aslında savaşlardan çıktığında o doğayı yüceltmesi, çok doğa temelli felsefeler üretmeye çalışması Anadolu'da benzer bir şey.
0: Bir denilebilir, evet.
2: Andırıyor. Evet, peki hocam, şimdi hani az önce bir kritik noktaya geldik biz. Matematik öğretimi ve bütün bunlar içerisinde işte çocuklarımız ne yapsın, eğitim sistemi nasıl düzenlensin, evet, gibi. Biraz oradan hareketle Rönesans'a da bağlarsak, gidişat bir matematik Rönesans'ına doğru mu gidiyoruz?
1: Yoksa, bu çok zor soruldu.
2: Yoksa
1: gerçekten
2: işler, zor geldi. Yani matematiği bırakacak mı insanlar, ne dersin?
1: Aslında şöyle, yani Rönesans'la ilgili ben Hakan Hocam'ın kitaplarını okuduğum, kendisiyle çok sohbet ediyorum. O yüzden kendisinden çok faydalandım, öğrenme açısından da sağ olsun. Yani şöyle bir şey var. Rönesans dönemi dediğimiz ya da Orta Çağ'da o modernleşmenin ilk adımlarının atıldığı zamana baktığımızda hep başka yerleri keşif var. Değil mi hocam? Baktığınız zaman, evet, bir Amerika'nın keşfi var. İşte Afrika'ya doğru bir gidiş var. Evet. Oradan bir köleleştirme şey var. Aslında
2: özgürlük ve demokrasi götürdüğü
1: aslında günümüzde
2: yerler,
1: de benzer noktadayız. Yani günümüzde de biz bu sefer uzayı keşfetmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Gezegenlerden madenler bulmaya çalışıyoruz. Canlı bulsak, bakın orada canlılar bulsak köleleştiririz. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani biz çok yakında olmadığı için, mesafeler çok uzak olduğu için ve buna uygun bir aracımız, matematiğimiz ve bilimimiz olmadığı için henüz o dönemi yaşamadık. Ama Rönesans'ın, hı-hı, aynısı uzay içinde olur. Yani Orta Çağ'da yaşanan o keşif dünyasının hepsi kesinlikle uzay içinde olacaktır. Fakat bunun için çok iyi araçlara ihtiyacımız var. Bunun için fiziği ve matematiği yeniden yapılandırmamız, yapay zekayı da bu işte çok iyi kullanmamız lazım.
2: Peki sorunu yani şöyle bir noktaya getirip sen cevap ver. Bir şey ekleyeyim, çok küçük bir şey. Biz şimdi hani az önce biraz övdük ya, lisedeki çocuk, evet, çok iyi matematik biliyor diye.
1: Evet.
2: Bunlar matematik çözen çocuklar.
1: Evet.
2: Peki çözmeyle bulunan bir şey mi, yoksa başka bir yerde mi bulacağız? Onu da ekleyeyim.
1: Ya aslında matematikle ilgili şöyle bir şey. Matematik çözülen olarak adlandırılmaması lazım. Matematik konuşulan bir şeydir aslında. Konuşularak. Yani ben matematik tanımım şöyledir. Kendini ve başkasını ikna etme sanatıdır matematik. Yani ben önce kendimi ikna ederim doğru olduğuna dair ve doğruluğunu da karşı tarafa da matematiksel yöntemlerle göstermeye çalışırım. Şimdi benim temel sorunum şu. Bizim bu klasik yöntem anlayışımız yapay zeka ile birlikte

0: Dünyanın ihtiyacı olan matematiği tartışılır hale getirmeye başladı. Yani bizim kesinlikle şu anda ihtiyacımız olan matematik büyük veri yönetimi üzerine kurulu. Son zamanlarda sosyal medyada denk geldiniz mi bilmiyorum ama bakın işte yok şu kansere çözüm bulundu, yok şu hastalığa birden. Arka arkaya evet. uzun yıllardır araştırma yapılan konuların çözümleri çıkmaya başladı. Şimdi evet. Çok basit bir soru. Sizce nasıl? Gayet basit. Yani yapay zekalı mekanizmalar kullanılarak büyük verinin nasıl işe yaradığını gördüğümüz bir alan çıktı.
1: Yani orada yani, aslında veri analizinin gücü bu.
0: Evet, veri analizinin gücü. Bu da matematiğin zamanla dönüşmesi gerektiğini gösteriyor gibi gözüküyor. Yani çünkü kullandığımız şey, bizim baş edemediğimiz şey şu anda büyük veri olduğuna göre bir dönüşüme geçeceğiz. Bu dönüşüm klasik matematiğin yanında, yani şu anki öğrettiğimiz artık ya da eski matematiğe biraz daha klasik dersek, geleceğin matematiğine doğru bir yapıya doğru bir geçeceğiz gibi gözüküyor. Bu da verinin büyük verinin, anlamlı verinin üretilmesi, yani veriden anlam üretilmesi, doğru şekilde kodlanması ve bunun yanında kesinlikle bir yandan da aslında felsefeyle birleşmesi. Yeniden çok ayrılan branşların bir araya yani getirip anlam yeniden, üretmesi gereken zamanlardayız.
1: Yeni anlamlar kazanması. Evet. Küçük bir noktada eklemek istiyorum. Çözülmek yerine yeniden oluşturmak, yeniden anlamlandırmak, evet. daha işlevsel hale getirmek. Bunlar dil olarak farklı, pratikte de farklı mı? Yani hala problem mi çözdüreceğiz çocuklara?
0: Tabii çünkü matematik problemdir.
1: Problem.
0: Yani bu arada felsefe de bir problemdir. Evet. Yani felsefe sorular üzerine kurulur. Tabii. Matematik bizim iki alanın kadim bir arkadaşlığı vardır. Yani doğuşundan beri arkadaşlar. Hatta büyük felsefecilerin birçoğu matematikçidir. Matematikçilerin birçoğu da felsefi anlamlar ve kavramlar üretmiştir. Yani bu karşılıklı bir geçiş alanıdır. Neden? İkisi de aslında kurulan bir yapının eleştirisi üzerinedir.
1: Soyut ve dedüktif evet. şey olması bakımından. Peki zor mu matematik? Sence basit bir şeyle bakarsan. Gerçekten insanların korktuğu gibi zor bir şey mi? Yani zaten kendisinde olan bir şey keşfediyorsan niye bu kadar zorlaştırıyoruz soru aslında?
0: Matematik zor değil. Yani öncelikle onu söyleyeyim. Matematiği zorlaştıran onun öğretimi. İnsanın, doğru insanın doğru şekilde, doğru zamanda, doğru yerde karşılaşmama sorunları. Yani matematikle ilgili bir şey söyleyeyim. Eğer doğru zamanda, doğru kişiyle, doğru koşullarda karşılaşırsanız yapabileceğiniz bir uğraş. Ama matematik zordur. Yani neden zordur? Düşünmek zordur. Felsefe de zordur. Felsefe kolay. Felsefe, şahsen ben felsefe hocamdan öğreniyorum. Felsefe matematikten daha zor bir uğraş. Meşakkatli bir uğraş yani.
1: Çünkü yoruma açık.
0: Yoruma açık
1: bir farklı bakış.
0: Ya ben seni dinliyorum. Bambaşka bir adamsın. Seni dinliyorum. Sen haklı çıkıyorsun. Tam karşıtı bir şey söylüyor Hakan Hocam. O da haklı diyorsun.
1: Evet, evet. İşte
0: ama en azından matematikte bu yok ya. Yani. Matematikte biz doğru diyorsak bu. Yani matematiğin en güzel yanı da budur. Mesela fizik, kimya, biyoloji, tıp bunlar yanılırlar. Yanılan bilimlerdir bunlar. Değişmek zorundalar.
1: Matematikte yanılmaz.
0: Matematikte yanılmaz. Bizim matematiğimizde 2500 yıllık teorem hala geçerlidir. Çünkü onun sistemi belirli.
2: Ama felsefedeki yani. Bu şey de tam da eleştirel bakış açısını, eleştirel perspektifi kazandıran şey.
0: Evet.
2: Yani bu biraz önce bahsettiğin evet. olan.
1: Peki o zaman şuraya gelelim. Madem karşımızda bir Kant uzmanı oturuyor. Şimdi bu çocuk, ben şimdi evdeki süpürgeyi fişe taktım, şarjda bıraktım. Yani robot süpürgeyi. Şimdi bu robot süpürge iki gün boyunca şarjda kalmak isteyecek mi? Ya da gerçekten bu kadar şey
0: robotun hislerini.
1: Hislerini. Yani ben bunları bir eziyet yapıyorum. Ne zaman başlayacak bizim dünyamıza senin gözünle bu robotların etiği, onlara karşı davranışlarımız. Hani hep şey dönüyor. Ya yapay zeka birini öldürürse kim suçlu falan. Ya ben yapay zekaya zarar verirsem nasıl bir...
0: İki yapay zeka birine zarar verirse.
1: Yani. Zorlaşıyor işte o zaman iyice. Ama burada mesela bir Kant etiği diyelim. Hani yani bir cahillik yaparsak lütfen sen açıkla. Uygulanabilir mi buraya? Ya da oralarda mı bulacağız buraların hukuki temellerini ya da bir etik
2: şimdi kodu zaten makine olursak. Etiğinden bahsediliyor. Hı-hı. Bugüne kadar yani hep insan için etikten bahsedildi. Şimdi geldiğimiz nokta artık makine etiğinden bahsediliyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam tam dahil Avrupa Parlamentosu 2016'da Asimov yasalarından hı-hı. hareketli. Evet, evet yani bir robot insana zarar veremez. Eylemsiz de kalamaz birine zarar veriliyorsa. Aslında hı-hı. üç şimdi tam şey yapmayayım. Cirgenset çıkamayız Asimov yasaları da. Yani şey olarak bu. Diğer tartışmalarda acaba yazılımcılar şu an yazılımcı kurguculara yükleniyor görev. Kantçı kategorik imperatif. Çünkü kantçı ahlak yasası aklın bir ürünü olması bakımından yüklenmeli mi diye. Fakat ben şimdi Kant'tan hareket

0: başka bir şeye geleyim. Bu bu filozoflar garip insanlardı yani, düşünmedikleri şey neredeyse yoktur. Kant da düşünmüş bu. Hani milattan önce 4. yüzyılda, 5. yüzyılda Aristoteles atomatı düşündük ya. Kant da doğal üretim ile teknik üretim arasında, makine arasındaki farka değinmiş. Şimdi diyor ki doğada üretim vardır, yaratıcılık vardır. Dolayısıyla üretim vardır. Ama kendiliğinden olur. Mesela işte bir meşe tohumundan ne çıkar? Meşe ağacı çıkar ve tür kendini devam ettirir.
1: Evet.
0: Ve şöyle bir şey söylüyor. Dolayısıyla bu üretimde neden ve sonuç iç içedir aslında.
1: Evet.
0: Meşe tohumu hem nedendir hem de aslında sonuçtur.
1: Evet.
0: Ondan sonra da saat örneğini incelemeye geçer. Saat örneğini incelemeye geçtiği zaman şimdi bakın parçalara gelir. Şimdi de bir parça diğer parçaya yardım eder der. Yani çalışmasına yardım eder. Fakat doğadaki gibi bir parça diğer parçayı üretemez.
2: Üretemez.
0: Dolayısıyla makine de şey yoktur. Otomat olabilir. Ama şimdi bir kez daha doğada ya özgü o yaratıcılık yoktur.
1: Kendini
0: şimdi yapay zeka noktasına geldiğimizde gene de aynı şeye geliyoruz. Eğer yapay zeka bir gün kendi kendini üretmeye başlarsa ve yapay
2: yani
0: zeka
2: yavru yapay zekalar yapabilirse
0: bir dil geliştirirse dolayısıyla Kant'ta ahlak yasası aynı zamanda otonomi yasasıdır. Özgürlük yasasıdır. Dolayısıyla bu aynı şey o zaman robotlar ve androidler içinde geçer olacak belki de. Kategorik imperatif. Geçen gün biraz söyledi. Biraz da kızdım ben ona falan ama ya dedi hocam dedi zaten dedi Kant etiği dedi tam da yapay zeka ile uygulayabilecek kadar katı bir etik.
2: çok güzel yorum.
0: Tabii ki aslında dedi bu yani o kadar değil. Yani değil çünkü Kant etiğini bambaşka da yorum diyebiliriz. Dolayısıyla çünkü bu şu anlama geliyor. Aynı zamanda kendi kendini üreten bir şey olursa yapay zeka onun otonomi talebi olacak.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla belki de 50 yıl sonra 60 yıl sonra bilemiyorum ya da gelecek yüzyılda robot hakları denen bir şeyden bahsetmeye başlayacağız.
2: Tabii.
0: Evet. Yani makine etiği şimdi bugün bir kavram olarak çıkmış zaten. Kavram bir şey kavram olarak ortaya çıktıysa Mehmetciğim
2: içi dolmaya başlar.
0: Vardır zaten.
2: İçi dolmaya başlar
0: yani
2: bir yandan da.
0: Referans ettiği bir gerçeklik var demektir. Yoksa kavram kendinden çıkmaz.
1: Hocam şöyle bir şey var. Yani iki tane komut verebilirsin. Bir bardak yap komutu verebilirsin yapay zekaya. Bir de benim çok rahat çay içebileceğim bir bardak yap komutu verebilirsin. Sadece bardak yap dersen o bardağı seni işin dışına çıkararak yapabilir. Ve hatta bu bardağa zarar veriyorsan seni işin dışına tamamen çıkarabilir. Yani bardağı bardağın kendisi için bardaklık yapmaya yöneltebilir. O yüzden komutları baştan iyi yönlendirmek lazım. Bak sen ve bu dünya benim tasarımım da gelişen bir şeysin. Yani yoksa insanı kendi verdiği doğru kararların karşısındaki bir engel olarak da görebilir. O zaman işte otonom olma ihtiyacı doğuyor belki de. Ve orada
0: şimdi
1: büyük bir risk
0: var. Ben şimdi mesela öğrencime karşı şunu söyleyeyim. Mesela kategorik imperatif, Kantçı kategorik imperatif. Madem Kant sordun bana. Şimdi şunu buyuruyor aslında kategorik imperatif. Öyle eyle ki basitçe yeryüzünde yaşayan bütün rasyonel varlıklar, akıl sahibi olan varlıklar ona onay verebilsin. Şimdi belki o kızın akıl varlıklar içinde ileride biz şeyi de dahil edeceğiz. Yapay zeka. Şimdi güzel de dolayısıyla benim eylemimin ilkesinin gerçekten yeryüzündeki bütün rasyonel varlıklar tarafından kabul edilebilir olduğunu ben nereden bileceğim? Cevap ben söyleyeyim. Konuşarak. Onları dinleyerek. Değil mi? O yüzden evet. İşte Kant tam da burada şunu söylüyor. En önemli maksimlerden bir tanesi. Aynı zamanda bunu iletişim maksimi olarak adlandırıyor. Mitalik Mitmenşin. Evet. Kendini başkasının yerine koyarak düşün. Ben kendimi başkasının yerine nasıl koyabilirim?
1: Empati kuruyorsun.
0: Hayır empati değil. Anca sizinle onunla konuşarak.
2: Konuşarak.
1: Tabii.
0: Anca onunla konuşarak.
2: Evet. Yani, İletişim mekanizması ilacı.
0: İletişimle. Şimdi işte mesela bu kategorik imperatifin gerçekleşme koşullarından bir tanesidir. Formal olan yasanın içinin doldurulmasıyla ilgili bir meseledir bu. Çünkü her etik ve politik sorunla o yeniden doldurulmalıdır ya da hukuksal sorun da aynı zamanda. Şimdi hakikaten böyle bir iletişim ortamı biz insanlar olarak evet bu en büyük problemlerimizden bir tanesi de şimdi yapay zekalar da ortaya çıkınca bu artık daha da büyük bir problem haline gelebilir.
1: Üç tane, yani evet. Üç tane örnek var.
0: Yapay zeka benden çok daha zeki olacaksa
1: evet. Yani 3 tane örnek vereceğim. Şimdi Burak Karabey tabii ki programın romantik çocuğu mu bu şu anda? Biraz oraya destekleyecek bir
2: örnek. Az önce hani duygu ve sezgiler başladı.
0: Matematik olarak.
2: O bana kaldı.
1: Bizim Bursa'ya gelen Leylek Yaren'den haberin var.
2: Var. Evet yine bugün geldi. Gelmiş. Evet yine geldi.
1: Çok romantik bir şey.
2: Evet.
1: Ve çok yani yapay zeka falan sohbetlerinin karşılığını veremeyecek kadar inanılmaz bir düzenin dünyada olduğunu evet. gösteriyor. Her yıl aynı tarihte geliyor ve orada işte şey değişiyor, iklim değişiyor.
2: İkincisi, bir de hepimiz de mutlu oluyoruz.
1: Herkes mutlu.
0: Yani onun kendisine değil, ona o romantizmi siz yüklüyorsunuz. Değil
2: ama mi? Tabii, yani, tabii.
0: Hayır, onun gelmedi dedi başka.
1: Ama gelmiyor bizim hayatımızda işte her şey. Evet, yani her şey bıraktığın gelmiyor. Şey geri gelmiyor, onun tatlı. Bir de ne oldu? Punch diye bir evet. maymun vardı.
2: Evet.
1: Onu da def ettiler aralarından.
2: Evet.
1: Yalnızlık, terk edilmişlik. İnsanların inanılmaz ilgisini çekti. Olumsuz taraftan üzüldüler. Sonra bir de gruptan ayrılan, dağa çıkan
0: penguen.
1: Nihilis penguen vardı. Şimdi baksana bizim olayları çok fazla önemsediğimiz mevzuların içinde
2: verdiğimiz anlam.
1: Ama hep anlam. Duygu bunlar. Evet, evet. Çok yoğun duygu.
2: Evet.
1: Oraya nasıl bakıyorsun? Şimdi matematik her zaman duygusuzlukla ve kodlarla ilgi yani o hani matematik hocasının da çok duygusu yoktur yani gerek yoktur çünkü biraz da serttir falan böyle her okulda böyle biraz
2: orada Hakan Hoca benden daha sert şahsen
1: öyle nasıl bakıyorsun yapay zeka bu hayvanlarla kurduğumuz ilişkiler ve bu duygusallık ve bir matematikçi olarak ama eğitimci bir matematikçi olarak nasıl görüyorsun bu denklemi?
2: Ya ben temel takıldığım noktalardan bir tanesi şu, biz belirli yasaları belirliyoruz ve onlar üzerine kurgularımızı geliştiriyoruz. Yani matematikte de bunu yapıyoruz ya da işte felsefede de belli şeyleri kabul ederek hareket ediyoruz. Bir silsilemiz var. Yani matematiksel bir silsile olarak söyleyebilirim. Tanımsız terimlerimiz var. Mesela nokta tanımsız bir terim bizim için. Ama noktadan doğru da tanımsız bir terim. Ama bu doğrunun içerisinde bir doğru parçası tanımlıyoruz. Tanımlı terimleri üretiyoruz. Oradan üçgeni tanımlıyoruz. Sonra diyoruz ki bir de aksiyomlarımız var. Ne diyoruz aksiyomlar için? İşte daima doğru ama doğruluğunu ispatlayamıyoruz. Bize kesin doğru geliyor yani. Onlarda hiç yanlış örnek bulamıyoruz. Onları doğru kabul ediyoruz ve bunların sayısı çok az olacak diyoruz. Sonra diyoruz ki etrafımızda bu kurallara uyan şeyleri bu temellerle açıklamaya çalışalım. Şimdi yapay zeka konusunda bizim bir yapay zekanın kendi kendine koyduğu bir şey yok. Bizim koyduklarımız üzerinden hep üretim yapıyor. Yani hiçbir yasayı kendi kendine koyamıyor aslında ya da hiçbir şeyi kendi kendine bu şekilde bir sistematize edemiyor. Duyguları biz yani matematik açısından da değil hani her açıdan baktığında bu kadar duyguyu bu kadar sezgiyi ya da bir problemi görme mekanizmamızı kendimiz daha çözememiş durumdayız.
1: Çünkü rasyonel tarafımızdan
2: oluşmuyor. Yani karşılığı yok. Bir de şüphe dediğin şey ki bence hayattaki en büyük canlı hislerinden bir tanesi şüphedir.
1: Şüphesiz katılıyorum.
2: Yani şüphe bilginin de temelidir. Yani düşünmenin de temelidir, bilginin de temelidir. Hatta hani düşünüyorum o halde varımdan önceki şeydir şüphe.
0: Süreç yani kuşku tabii.
2: Kuşku çok önemlidir. Şimdi bunun mekanizmasını biz çözemediğimiz bir noktada doğal olarak hani yapay zekaya bunu gösterebileceğimizi düşünmüyorum yakın zamanda. Bu yakın zamanda çok uzun bir zaman yani 100 yıl, 150 yıl. Çünkü çok zor bir problem bu bizim için. Bir tür de şey gibi değil mi hocam? Bir tür bir paradoksal yapı değil mi? Yani, kendi beynimin çalışma sistemini kendim üzerinden tanımlamaya çalışmak da paradoksal bir yapı değil mi?
1: Evet, tabii.
2: Yani kendi beynimin sistemini kendim üzerinden tanımlamaya çalışmak çok zor.
1: Ama burada yani, yine bir şey yok mu? Yani burada kendimizi çok yüceltmiyor muyuz? Yani yapay zekanın ilk adımlarını insanın atıyor olması... Onun
2: adını yapay koyduğumuz için bence zaten kibirlilik yüksek yani.
1: Yani bizim gibi düşünmediği bir hal mümkün mü? Mesela diyoruz ya işte hayvanlar ilkeldir, insanlar gelişmiştir. Ama yarın da işte.
2: Ama ya yani şöyle bir şey var.
1: Belli zamanlarda
2: geliyor. Çok romantik olduğumuz kesin. Var. Yani mesela düşün yapay zeka yazıyorsun, thinking yazıyor. O thinking mi? Yani yaptığı iş thinking mi? Düşünüyor mu yani?
1: Hayır.
2: Yani yaptığı şey olacak. Uygun veri ama hesaplamasında
0: sorusunu insana dair. Da,
2: yani ya bakın, onu söylemeye çalışıyorum.
3: Da kesin bir cevap veremiyoruz.
2: Veremiyoruz.
1: Katılıyorum ben. İnsanın da düşünmesiyle ilgili ciddi şeyim var. Sonra da dille ilgili bir şey yapıyor zihnimizde o sırada döndürüyoruz.
2: Tabii.
1: Yani, saf bir düşünce mümkün mü bilmiyorum.
2: Yaptığı şey arkada hesap. Yani hesaplama yapıyor. En doğru, en uygun.

0: Bunun verileri bir tarafa topluyor, oradan bir işte ayırma mekanizması gerçekleştiriyor, önüne bilgiyi sunuyor.
1: Ve bunu da bunu sen düşünmeden... ne kadar çok para verirsen o kadar doğru
0: yapıyor. Şimdi biz insanlara dair ahlaki açıdan da hocam, hani doğruyu söylemek Kant'ta çok önemli bir şeydir. Yani o, ne olursa olur o doğruyu söyleyeceksin diyor. Yani
1: niyetin de bu olacak değil mi?
0: Ve şöyle bir şey var hocam, yani mesela insanlar yalan söylüyor diyoruz. Sen yalan söylüyorsun diyoruz. İşte sahtekarlık yaptın diyoruz. Bizi yanılttın diyoruz. Çok ciddi laflar söylüyoruz. Yapay zekanın yanlış bilgi verdiği zaman alan uzmanları yapay zekaya ne diyorlar?
1: Ne diyorlar?
0: Halüsinasyon görüyor diyorlar.
1: Halüsinasyon diyorlar. Tamam,
0: yani
1: kendi
0: şimdi yalan demiyoruz. Yalan söylüyor demiyoruz. Bizi yanıltıyor demiyoruz. Yani bizim kötü dediğimiz hiçbir şeyi yüklemiyoruz.
2: Onu henüz bir kişi olarak görmüyoruz. Şu an değil ya zaten.
0: Evet, şu an değil.
2: Ama işte mesele o kendini o aşamaya gelirse kişiyim demeye.
0: Evet, ama o yasa koyma aşamasına ben gelebileceğini bu yöntemle çok görmüyorum. Çünkü hala her şeyi biz yazıyoruz.
1: İşte yalan söylemek de aslında gelişim psikolojisinde insanın bilişsel sisteminin ulaşmaya hedefini koyduğu ana noktalardan bir tanesi. Yani gerçeği düpedüz karşındayken kendi menfaatinin doğrultusunda hayal gücünü kullanarak başka bir alternatif ortaya çıkarmak da bilişsel bir beceri aslında. Yani sadece ahlaki olarak kötü diye yorumlanan bir şey. Evet, 3,5 yaşındaki bir çocuk ilk kez yalan söylediğinde yani ailesi üzülür ama gelişim psikologları da o her şey yolunda gidiyor der yani. Peki hocam, şimdi kitaplarımız var. Bir yandan o yolculuğu yapalım. Deleuze burada görüyorum. İlk çıktığında vermiştim bana bunu. Kuşadası'ndaydık. Banu'ya, Esin'e ve bana birer tane vermiştim bu Deleuze kitabını. Bana verdiğin hala evimde çok güzel duruyor. Yaşamla ilişkisinde felsefe ve edebiyat, bu çok kritik bir başlık aslında. Çok iddialı ya, büyük bir başlık.
2: Deleuze'in kendisinin kurmuş
1: olduğu. Peki edebiyatı biraz yani getirirsek işin içine. Yani edebiyat ne yapıyor bu arada? Edebiyat yok olacak mı? Yani niye birileri yaz?
2: Üzerinden cevaplayayım. Çünkü ben edebiyatçı değilim, felsefeciyim. Dolayısıyla o edebiyat ve felsefe kısmında daha çok felsefe edesiyle ilgilendim. Şunu söylüyor yani, biraz önce bu gene bilim kurguya falan filan gelirsek, yani onlar edebi fondadırlar ve bazen şöyle bir şey olur, edebiyat ile felsefe arasında Deleuze'ün de vurguladığı acayip bir tekinsiz ilişki vardır, öyle söyleyeyim. Bu şu anlama geliyor: bazen edebiyat felsefeyi etkiler, bazen felsefe edebiyat etkiler. Bazen edebiyat felsefenin ön kavramsal ifadesi olarak şey, yani problemi sanatçı görür. Bu ille edebiyatçı olmuyor. Yani bu ressam da olabilir, şey de olabilir, şair de olabilir. Görür ama daha sonra kavramsallaştırır. Ama bazen de felsefe şeyden, sanat felsefeden bir takım şeyler alır. Mesela felsefi romanlar vardır yaptığımız. Fakat Deleuze'nin söylediği şey şu: aslında üç büyük şeyden bahseder. Etkinlikten bahseder. İnsan etkinlikten. Bilim, sanat ve felsefe. Aslında bunların üçü de kaosla yüzleşme cesareti gösterenlerdedir. Yani çünkü bu şu anlama geliyor. Bakın aynı zamanda bu çok güzel bir şey. Düşünme nedir sorusuna Deleuze'ün cevabı var. Biraz önce söyleyeyim. Ama yani bu Deleuze'ün cevabını söylüyor.
1: Evet, tabii ki.
2: Deleuze şöyle bir şey söylüyor. Şimdi biraz sonra çok güzel, belki de bağlayabiliriz araya. Şöyle bir şey söylüyor. Şimdi gerçek anlamda düşünme şu değildir. Mesela düşünme şu da, elimde bir tane kural vardır, ilke vardır. Biz ona felsefede tümel derim. Karşında da bir şey vardır, durum vardır. Ben onu o tümelin altına yerleştiririm. Değil mi? İşte bu bardaktır derim mesela. Düşünme, bağlama. Otomatik yaptığım bir şey. Gerçek anlamda düşünme değil. Çünkü bu örneğimden gidersen, gerçek anlamda düşünme tam da ben o tümeli nasıl en başta kurdum.
0: Yani bardak sınıfını nasıl oluşturdum?
2: Yani nasıl kurdum? Ama tabii bu çok basit bir örnek.
1: Tabii.
2: Sosyal, kültürel, etik meseleler, sanatsal, bilimsel meseleler. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey söyleyeyim. Bu düşünmek değil aslında. Gerçek düşünmek tam da bilinmeyenle karşılaştığın zaman ortaya çıkan bir şeydir. Çünkü o bilinmeyen seni neye keşfeder? Yepyeni kavramlar yaratmaya ya da yepyeni ifadeler yaratmaya.
1: Bu da bir felsefi çaba değil mi? Felsefi çaba.
2: Dolayısıyla her büyük düşünürün üretmiş olduğu büyük düşüncenin altında kaosla yüzleşmek vardır.
1: Eskisini yok saymak vardır ya da.
2: Mesela sanatçı için. Mesela Einstein, bilim. Einstein bir kere kendi teorisini geliştirebilmek için Newtoncu fiziği reddetmesi gerekiyordu. Mesela örnek veriyorum. Dolayısıyla bunu reddettiğiniz zaman yepyeni bilinemez bir dünyayla kaosla karşı karşıyasınız.
1: O da diğeri de Newton'da Aristoteles'i belki gibi. Reddetmek zorundaydı.
2: O da kendisinden önceki paradigmayı reddediyor. Evet. O da bilinmezle karşı karşıya.
1: Aristoteles de bütün Yunan geleneğini belki reddediyor.
2: Gibi yani.
0: Ama bu bir zincir zaten. Zincir, evet. Böyle gelişiyor çünkü.
2: Sanatçı da kaosözleşiyor fakat işte felsefeci de. Felsefeci kavramlar öğretiyor diyor. Bilim adamı sonra yasalar öğretiyor. Sanatçı da duygulanımlar üretiyor diyor. Ama duygu değil. Duygulanımlar üretiyor. Duygulanımlar. Eğer bir sanatçı Döröz'e göre kendi frustrasyonlarını, kendi hayallerini, kendi korkularını, kendi hayatını sanat eserine döktüyse en azından Döröz'e göre iyi sanatı oluşturmuyor. Kendi yaşantılarını ve deneyimlerini genelleştirebilmesi gerekiyor. Evet. Hepimizin deneyi haline getirebilmesi evet. gerekiyor. Yani dolayısıyla duygularda bile tabiri caizse evrenseli yakalayabilmesi gerekiyor. Evet. Yani tırnak içinde evrenseli yakalayabilmesi gerekiyor.
1: Biraz bizim evet. şema dediğimiz
2: şeyler. İlişki de böyle aslında. Bir ilişki aslında. Evet. Yani bu kaosla yüzleşmede. Şimdi peki ben bunu şeye bağlayacaktım. Ne bağlayacaktım?
1: Edebiyatı mı?
2: Yani,
1: evet, edebiyatçıya gerek kalacak mı?
2: Belki de biz
1: yani?
2: Şu an büyük bir bilimeyenle karşı karşıyayız. Evet. Biraz pesimist bir konuşma çizdik ama ben gene de insana güveniyorum. Evet, belki de insan yepyeni yeteneklerini keşfedecek.
1: Olabilir.
2: Bu durum karşısında.
0: Belki yeni becerilerini.
2: Belki de yepyeni beceriler geliştirecek.
1: Yeniden doğaya dönecek sonunda.
2: Çünkü hakikaten insan aklı, insan zekası dediğimiz şeye ben çok güveniyorum.
1: Hocam burada bir büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp yeniden doğaya dönüp belki hayvanlarla iletişim kurabileceğiz.
2: Bilemiyorum. Şimdi o öngörülemez
1: bir şey. Ama birkaç tane tarihte işte gördük yani karanlık çağların sonunda.
0: Gibi. Ama bu sanat konusuyla ilgili yani sanat çok enteresan. Yani tarih, ben bilim tarihi, matematik tarihi, yani bunun şeyine çok gerçekten böyle sıkı sıkıya bağlı okumaya da çalıştığım bir alan. Hı hı. Şunu görüyorum. Bence hocam da bana katılacaktır. Sanat alanını açmış toplumların arkasından bilim, felsefe, matematik inanılmaz ilerlemiş.
2: Evet, öyle evet hiç bir şey var.
0: Yani
2: evet,
0: bu o kadar kritik bir şey ki. Hani antik Yunan'da bakıyoruz, Arşimet gerçekten çok önemlidir. Yani Arşimet ilk mühendislerdendir, müthiş bir bilim insanıdır. Ama orada ciddi bir felsefe ve sanat birikimi var baktığın evet. zaman. Ardından işte Orta Çağ'a geldiği zaman hangisinden bahsedersen bahset. Hı-hı. Büyük bilim insanlarından, Newton'dan bahsedebilirsin, fark etmiyor. Oradan herhangi birinden bahset. Baktığın zaman müthiş bir birikim var. Yani o Rönesans döneminin birikimi, sanatı orayı inanılmaz tetiklemiş.
1: Ya da hep beraber gidiyorlar.
0: Herkesin
1: belki.
0: Anlattığı, Leonardo da Vinci işte matematikçi mi kardeşim, sanatçı mı,
2: teknisyen mi,
0: bilim adamı yani, mı? Bilim adamı mı?
2: Yani baktınız, hatta magus diyorlar.
0: Hatta magus diyor. Yani büyücü diyeyim ben şimdiki evet. ona.
2: Bilge büyücü.
0: Bilge büyücü şey, şeklinde. Magus diyorlar. Yani baktığın zaman ama bunun beslenme alanı sanat olmuş. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman toplumsal anlamda ben sanattan uzaklaştığımızı düşünüyorum. Yani mekanizma anlamında uzaklaştığımızı düşünüyorum. Daha çok böyle bilim ve teknolojiye yoğun bir giriş ve bu görselliği de sahte görsellikler üzerinden.
2: Entertainment.
0: Bir, evet. Yani, eğlence üzerinden bir mekanizmaya indirgenmiş durumda. Evet. Bunun üreteceği bilimin, matematiğin ya da felsefenin eskisi kadar üst düzey olması çok zor bu noktada açıkçası. Bu bizi yavaşlatan şeylerden bir tanesi. Bu anlamda aslında hani bana sorduğun sorular var ya, matematik öğretiminde niye böyleyiz, yok bilimden örneği, aslında sanatta niye böyleyiz diye de çok konuşmak gerekiyor. O sanat anlamında bence ciddi bir boşluk var.
1: Şöyle bir yani. Şey olabilir mi burada peki? Şimdi kıyı yani bu bugün konuştuğumuz birçok insan da orada yaşamış. Aristo'su, şusu, busu. Şimdi işte Arap akınları oluyor. Hı-hı. O ara kıyı Ege'de hep kurulan muhteşem medeniyetler var. Bir düşüş var. Hı-hı. Felsefe, sanat, bilim ilerlemiyor. Hı-hı. Sonra bir ferahlık dönemi var. Hı-hı. Güneş, tarım hep var. Hı hı. Ve o ferahlık içerisinde bilim, sanat, felsefe beraber gidiyor. Sonra işte depremler oluyor. Mesela Efes'te çok büyük depremler. Bir çöküş. Sonra güneş çıktığında yeniden üçü beraber gidiyor. Yani sanki insanlar hayatta kalmakla ilgili dertlerini çözdüğünde Tabii. Bunları beraber mi yüceltiyorlar
0: acaba? Ya birinci ihtiyaçlarımızı yani özellikle o refah evet, kısmını tabii, sağlamadığınız zaman olmuyor. Yani
1: ama zaten bir de şöyle de bir şey var Burakcığım.
0: O önemli.
1: İkinci Dünya Savaşı'nda da işte savunma sanayisi inanılmaz gelişiyor.
0: Ama iki şey var. Yani yaratıcılık temel olarak iki şeyden besleniyor. Bir tanesi seni ya aşırı sıkıştıran bir ortamla karşılaştığında işte ortaya var çıkıyor. Tarihte. Ya da rahat düşünme alanı bulduğunda oluyor. İkisi de olabiliyor. Yani baskı altında da yüksek yaratıcılık görüyoruz. Aslında

0: çok baskın olmadığı ortamda da yüksek yaratıcılık görebiliriz.
1: Dördünün yani beraber gittiği zamanlarda da iyice bir ferahlık dönemi oluyor genelde gibi. Şimdi evet, şu soruyu sormak istiyorum. 1 ile 10 arasında bir sayı tutacağım. Bir rakam tutacağım.
0: Tamam.
1: Ve benim uğurlu rakamım 4.
0: Uğurlu.
1: Uğurlu rakamım 4.
0: Bende öyle şeyler yok ama olsun.
1: Bir dakika, soruyu öyle soracağım. Ve bir çekiliş yapılacak.
0: Tamam.
1: Benim uğurlu rakamım 4 olduğu için 4'ün gelme ihtimali artar mı?
0: Hayır, artmaz.
1: Nasıl artmaz ya? Ya bir dakika, bu çocuğu baştan romantik yaptım
2: yani,
1: diye soruyorum.
2: Yani olsaydı olmak üzere ben yani, kesin cevap verebilirim.
1: Hayır dedi geçti.
0: Öyle bir şey olmaz.
1: Sen romantik yerek bu yüzden koydu demek dedi geçti.
0: Öyle bir şey olmaz. Ama hayır, 4 geldiğinde sen bunun keyfini ya da anlamını ona bağladığın için bir sonrakinde de 4 diyeceksin büyük ihtimalle.
2: Yani 4 gelmesini arzulayarak arzu gücünü harekete geçirebilirsin.
1: Kesin. Ve hiçbir 7'yi hatırlamayacağım. Ama hep 4'leri yani, hatırlayacağım. 4 geldi.
0: Yani bir Jedi Tricky yapabilseydim burada Jedi hareketiyle yapabilirdim. Ben de olmaz yani.
1: Tamam, biraz büyüye uzaksınız hala, anlıyorum. Peki peki hocam, insanın beynini kopyaladık. İşte beynin kopyalanmasının ne demek olduğunu çok bilmiyorum. Buraya Mustafa Karakaş'la Sirel Karakaş geldiğinde biraz konuşmuştuk ve Mustafa Karakaş beynin bir kısmının kopyalanabildiğini ama bunun maliyetinin işte 10.000'de birinin kopyalandığı ama maliyetinin çok büyük olduğundan falan bahsetmişti. Yanlış bir şey söylüyorsam da inşallah tekrar gelip anlatır. Şimdi beynin kopyalanması durumunda bir de bir avatarımız varsa bunlar gerçekten beni ölümsüz yapar mı? Ben olur muyum? Ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Yani eğer KTSM bir Descartes haklısı ve bugün yapay zekada bu zenizm merkezi noktalardan birini teşkil ediyorsa pek çok şey var çünkü. Evet, yani zihin var olmaya devam edebilir. Ama yani bütün bunlarla bağlantılı olarak başka bir şeydi ama biz çünkü böyle yapay olarak üretilen robotlar, androidler falan filan bahsettik. Fakat yapay zeka aynı zamanda şöyle cyborg olarak da karşımıza çıkabilir.
0: Evet.
2: Yani insan kendisi bedenli. Enjekte edilen bir ya da enjekte demeyelim. Belki de enjekte diyeceğim.
0: Enjekte diyecek tabii yani. Bilemeyiz.
2: Yarı makina olan ve yarı etkandan oluşan onlara şeyde cyborg'da da cyborg deniyor. Şimdi mesela bunlarla karşılaşabileceğiz.
1: Cyborg'lar.
2: Yani bu çok işlenir şeyde, edebiyatta, sinemada falan.
0: Evet, biraz çok var.
2: Evet, daha politik işlevi vardır. Bu farklılıkların melezleşme dediğimiz şeyle ilintilidir ama cyborg'lar gerçek olduğu zaman mesela ne olacak?
0: Evet, yani, Star Trek'te evet, meşhurdur mesela cyborg'lar. Yani cyborg hikayesi üzerine kuruludur o.
1: Son Frankenstein izledin mi?
0: Evet.
1: Nasıl duyuyorsun?
2: Şu da duygusal, biz aslında şey hepimiz cyborg'uz artık. Dişlerimize takılan implantlar,
1: doğru,
2: evet,
1: tabii,
2: implantlarımız, tabii, stentlerimiz, ne bileyim işte artık her birimizin organı haline geldi.
1: Cepleri %100 öyle. Yani, kesinlikle öyle.
0: Zihnimizin bir parçası gibi evet, olmuş diyebilir miyiz hocam? Evet.
2: Aslında cyborg'uz çok uzun zamandan beri.
1: Kesinlikle öyle. Bir çizgi filmde vardı, bir beyin, bir robot dizi, bir sistem içerisinde. Hangisinde? Kötü karakterdi bir de. Ninja Kaplumbağalarda mıydı?
0: Şey, yoksa Ninja Kaplumbağalarda. Evet, beyin bir robotun içerisindeydi.
1: Bir de şeyde mi vardı? Herkül'ün düşmanı mı acaba, öyle bir şeydi? Herkül'ün değil, pardon, He-Man'in sanki. Ya var yani bu görüntüler.
0: Var tabii, bu
1: çok
0: görüntüler
1: var.
0: Ve şey, mesela bu düşünülmüş, esas korkutucu olan şeyi söyleyeyim. Bilim kurgu ya da fantastik ama çoğunlukla bilim kurguda düşündüklerimizin çoğunu gerçekleştirme eylemimiz var. Eylemimiz de var. Çünkü oraya o bize bir çapa atıyor. Attığı o çapayı gerçekleştirmeye yönelik bir şeyler yapmaya doğru da hep gidiyoruz. Yani bilim ve matematikte hep bunu görüyoruz. Hep bu şekilde bir ilerleyiş var. Cyborg kısmı yani ben şahsen denemek isterim açıkçası, yani kendi adıma söyleyeyim yani, hiç fena olmaz. Çünkü yapamadığın bir beceriyi beyninin bir bölgesinin otomatik olarak yapıyor olması ya da büyük bir beceriyle karşılaştığında işte
2: tek başına bir süper zeka almak belki seni çok yalnızlaştırabilir ama hani diğer süper zekalarla biz korkalım
0: olmasın. Neden olmasın?
1: Ama yani sonsuz deneyim, yani işte küçük bir çocuk olarak işte oyun ortamında da bulunabilirsin
0: evet,
1: ya da işte bir bakım evinde de bir gün geçirip bir empati becerisi kazanabilirsin. Aslında insanın hep eksikliğini duyduğu şey üzerine giden bir sistem var ama bizim herhalde en temel eksikliğimiz ölüyor olmakla ilgili.
0: Eşim, ben sana o zaman
1: hayal hep oraya gidiyor yani.
0: Alanından bir soru sormak istiyorum. Yani senin alanından bir soru sormak istiyorum. Bir çocuk doğdu. Bu çocuğun tek arkadaşı ya da işte maymun gibi, öyle bir örnek verelim. Neydi
1: Punch
0: ismi?
1: Punch.
0: Tamam. Punch üzerinden bence daha güzel olur. Bir robot geliştirdik. Maymun görünümlü. Yapay zeka sahibi. Punch'un arkadaşı. Punch için insan mıdır?

0: Sadece onunla karşılaştı.
1: İnsan mıdır değil, robot şey, maymun
0: yani, mu? Maymun mudur
1: özdeşmiş
0: yani? Evet.
1: Yani şöyle.
0: Mesela ben bir çocuk üzerinden düşünürsem, bir çocuk öyle bir cyborg yarattık ki görünümü tamamen şey, insan gibi ama bir cyborg. Peki bu çocuk bunun farkına varabilir mi? Yani çok... Aslında Turing testi gibi, evet, bir mekanizmayı hayal, yani Turing testini geçen bir yapay zekayı yaratırsak şöyle insanın tanımına ne diyeceğiz?
1: Şöyle düşünülebilir. Çok teknik bir cevap vereyim. Çocuklar 13-14 aylıkken aynadaki görüntülerinin kendileri olduğunu anlıyorlar. Öyle bir bilişsel beceri gelişene kadar karşısındaki her şeyi kendisi gibi düşünebilir. Köpekler mesela hiçbir zaman aynadaki görüntüsünü, evet, bilmiyor. O yüzden işte sana benzediğini de düşünebilir. Bir başkası. Ama Punch için gittik ya, maymunlarda, evet, orangutanlarda 6 yaş gibi aynada kendisini gördüğünde aha bu benim diyor, diyebiliyor. Hmm. Bir de bir tek hayvan daha var, tahmin et. Çok becerikli bir hayvan olarak geçer her zaman.
2: Çok becerikli.
1: Çok becerikli, en akıllı, en böyle şey, iletişimi güçlü olan hayvan.
0: Köpeklerde mi?
1: Köpekler değil. Yüzenlerden biri.
2: Balina.
1: Yunuslar. Ya yunuslarda da olduğu söyleniyor. Çünkü aynadaki yunusu diğer her şeyden ayırabildi. Ya yani orangutan ve yunuslarda bu var. Yani o zaman o yaşa geldiğimde ben ve diğeri arasındaki farkı kendimi bilerek ayırt edebiliyorum. Hmm. O zaman yani bu, ama ilk başta herkes için aynıdır tabii ki. Yani evet, verdiği oyuncağı kendisi gibi zannediyor.
0: Ya ben mesela bununla ilgili meşhur bilim kurgulardan bir tanesinde gördüğümüz şey bu. Yani tamamen insan görünümlü olan bir şeyle yaşam nasıl olur? Yani ama yapay zeka ya da işte
2: Turing
0: makine
2: testi,
0: şeklinde.
2: Evet, çok, yani
0: Turing testi
2: aslında çok daha hayber.
0: Çok güçlü bir test bu arada. Çok güçlü bir test.
1: Biraz bahsedelim.
0: Hala geçen yıl. Hocam buyurun.
2: Yani şöyle düşünün. Önünüzde bir duvar var ve arkada iki kişi var. Bunlardan biri yapay zeka. Hadi robot görünümünde yapay zeka diyelim. Hadi istersen
0: bilgisayar
2: biraz
0: diyeyim.
2: Ben evet, şimdi biraz değiştiriyorum. Android görünümünde. Tamam. Diğeri de gerçek insan. Şimdi diyor ki İkisiyle de iletişime geçiyorsun, konuşuyorsun. Eğer ayırt edemiyorsan hangisi yapay zeka, hangisi evet o düşünüyor demektir diyor.
1: Süper.
2: Evet.
1: Çok net, çok güzel bir şey.
0: Ama bu testi geçen yapay zeka yok.
1: Yok henüz. Ama henüz zaten gümüş madalyaya kadar gelmişler.
0: Tabii, henüz daha.
1: Senin
0: daha
1: altın madalyayı kazandıkları da onu da halledecek.
0: Bir puan uzakta abi altın madalyaya. Yani tamam, seneye kazanır yani.
1: Peki satranç oyununda kazanıyor değil mi makine?
0: Abi satranç değil abi.
1: Bilgisayar kazanıyor
0: yani. Go oyununda dünya şampiyonu, efsane dünya şampiyonunu yendi.
1: Ha tamam.
0: Yani AlphaGo. Yani Go satrançtan çok daha fazla hamle olasılığına sahip acayip bir oyundur. Ve bu AlphaGo gerçekten efsanevi bir Go ustasını yendi. Şimdi bu düşündüğümüz şeyler geldiğimiz nokta, bu arada AlphaGo satranç diyorsun. Bunlar neyi oluşturdu biliyor musun? Matematiksel yazılımın temellerini bunlardan oluşturdu. Bilgisayar bilimciler. Onu kullanarak oluşturdular. Şimdi alfa tensör, işte alfa geometri dediğimiz matematiksel hesapları yapan bütün yapay zekalar, bu alfa serisinin hepsi aslında bundan beslendi.
1: Ha, müthiş. Müthiş, evet, çok güzel bir bitiriş olacak ama hala son
0: bitirişi
1: sözlerinizi
0: almadım.
1: Bitirişi
0: daha güzel bir şey söyleyeyim mi? Yapay zekanın da öğrendiği şey oyun üzerinden oldu.
1: Oyun üzerinden değil mi?
0: İnsan da oyun üzerinden öğreniyor ama.
1: Çok güzel, dur. Son sözüm bu olmasın. Şimdi biz programı bitirirken, bu arada Hakan'cığım yeni başlıyoruz. Bir şaka yaptı sana diye. Hakikaten şaka yaptı.
2: Şimdi yapay zeka değilim. Yoruluyorum.
1: Öyleyim. Şimdi biz programı bitirirken önümüzdeki hafta Hakan Çörekçioğlu'nun hangi sözleriyle başlasın gibi bir soru soruyor. Sonra da Burak Karabey'in hangi sözleriyle başlasın diye. Şimdi sen bugünkü konuştuklarımızla ilgili son bir kapanış, birkaç cümlen ne olur? Haftaya bunlarla başlasın program.
2: Aslında konuştuklarımızın özeti niteliğinde bir şey söyleyeyim mi? Ben en son şunu söyleyeyim. Evet, hakikaten yepyeni bir paradigma değişiminde yaşıyoruz. Dolayısıyla zaten uzun zamandan beri insan nedir sorusunu cevaplandırmaya çalışıyoruz. Şimdi belki de en temel, gelecekteki en temel sorunlarımız insan ile yapay zeka arasındaki ayrımı nasıl çizeceğiz problemine dönüşecek. Ben biraz bu yapay zekanın sosyal, politik ve kültürel alana yansımaları noktasında pesimiste olanlardanım. Ama yine de ben insana güveniyorum. Onu da söyledim. İnsanın yeteneklerine de güveniyorum. İnsan bir şekilde bu problemi de çözecektir diye düşünüyorum. Böyle bir problemle, olası bu problemin şu anki gelişmeler, gelecekte olan gelişmeleri en azından haber veriyor bize. Diyerek bitireyim o zaman son sözümü.
1: Harika bir son söz. Hemen Burak Karabey'e dönüyorum.

0: Bugün gayet romantik ve duygusal genç bir adamdınız. Nasıl başlasın haftaya Burak? Hangi sözlerine başlasın önümüzdeki haftanın yani?
1: Ya bir matematik eğitimcisi olarak geleceğin eğitimine, yani geleceğe nasıl çocuklar hazırlamalıyız noktasında belki tarihte ilk defa bu kadar boşluktayız. Yani 5 yıl sonra hangi meslekler kalacağı tartışılıyor. Geleceğe yönelik birçok kaygı var. Çok kısa zaman konusu var. Yani 1 yıl sonra 2 yıl sonra birçok değişim olduğunu görüyoruz. Ama yapay zekada da benzer şeyi gördük. Bir kere erken dönemde özellikle oyunculuğu arttırmamız lazım. Çocukların oyunlarla birlikte öğrenmelerini arttırmamız lazım. Bunun yanında düşünme noktası, yani sorgulama noktası, hem felsefi açıdan hem matematiksel açıdan hem bilim açısından tekrar merkeze alınmalı ve doğrudan çözümlerin değil aslında eleştirel bir zihnin gelişimine giden bir eğitime hızlıca dünyada geçileceğini düşünüyorum. Çünkü çözmek meselesinde değiliz artık. Artık daha böyle orijinal düşünen, fikir üreten, bütün topluma bunun yayılmasını sağlayan bir eğitim modeli şart. Yani ona doğru gitmek zorundayız. Ha şimdi bunu nasıl yapacağız derseniz, yani yapması çok zor. Şu an gelecekle ilgili çok ciddi gelişim hızı var. Fakat bizim insanda yavaş yavaş bunu oluşturmamız lazım. Çocuklar oynamalı. Bir de teknolojileri asla geri kalmamaları lazım. Teknolojide güncel olmaları lazım.
0: Müthiş son cümle. Şimdi bizi izleyenler, insan hali takipçileri geçen haftaki Belma Tuğrul'un sözleriyle Burak Karabey'in bitişini duyduklarında şunu söyleyecekler. Vay be. Gerçekten de bu iş böyle demek ki. Çok benzer cümlelerle bitirdiniz.
1: Süper.
0: Belma Tuğrul hocam da okul öncesinin büyük üstadı, duayen ismidir. Hakan hocam, sevgili dostlarımız Elçin Nal ve Lale Şenses'in selamlarını da iletmek isterim buradan. Kuşadası hayatına.
2: Ben de onlara iletiyorum. İletiyorum. Evet, buradan.
0: Son
2: evet.
0: Çok yakın zamanda bir araya geliriz inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Beni çok memnun ettiniz. Çok mutlu ettiniz. Sevgili izleyenlerimiz, çok güzel bir insan hali programı dolu dolu geçti. Felsefeyi, matematiği, psikolojiyle de mümkün mertebe ilişkisini kurmaya çalıştık. Ya diyorsunuzdur ki ya evet, şunu da sorsaydın keşke. İşte 2 saat bazen yetmeyebiliyor. Ama izlediğiniz için ve görüşlerinizi aktardığınız için, sorular sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Yapımcımız Aynur Coşan, yönetmenimiz Alican Yaşar. Sizlere kocaman harika bir hafta, güzel bir hafta sonu ve keyifli günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın, iyi bakın kendinize.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'ne hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etaptayız. 1. etap her soru 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etap çekişmenin iyice yükseldiği, butonların devreye girdiği 3. etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde olacak. Şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımızın temsil ettiği okulda kazanacak. O zaman Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım ve hemen yarışmacılarımızı tanıyalım mı? Buyurun.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. İki yeni yarışmacımız var. Hemen yarışmacılarımızı tanıyoruz. Arkasından illeri seçiyoruz. Okulları belirliyoruz. Hoş geldiniz Dilek Hanım.
1: Hoş buldum.
0: Hoş geldiniz Celil Bey.
2: Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Dilek Hanım, sizi tanıyalım önce lütfen.
1: Dilek Kışla ben. 82 İstanbul doğumluyum. Eski bir sağlık sektörü çalışanıyım. İki kızım var, bekarım. Kızlarımla birlikte yaşıyorum. Şu anda güncel olarak, freelance olarak bireysel astrolojik danışmanlık yapıyorum. Çocukların eğitimi için güzel bir, ulvi bir görev için bu akşam buradayım. Eğlenelim istiyorum.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin, mini kardeşlerimize destek olmak için geldiniz. Onlar adına yarışacaksınız.

0: Bir il belirleyeceğiz ve o ilde bulunan okulu seçeceğiz. Orayı temsil ederek yarışacaksınız. Celil Bey, siz de hoş geldiniz. Sizi merhabalar, tanıyalım lütfen.
1: Hoş buldum. Celil Coşkun. Beykoz'dan katılıyorum. Evliyim, bir kız çocuğu babasıyım. Buradan da kızımın yanaklarından öpüyorum, Mihrimah'ın. Ben de tiyatro oyuncusuyum.
0: Mihrimah. Mihrimah. Evet. Harika. Selamlar olsun
1: Mihrimah. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de tiyatro oyuncusuyum. 3 yıldır aktif tiyatro yapıyorum. Bir yandan dizi oyunculuğu, bir yandan da dublaj sanatçılığı yapıyorum. Buradan büyük ve küçük tüm hanım arkadaşlarımıza, beylerimize inşallah faydamız olur okula gittiğinde kitaplar. Başarılar diliyorum arkadaşımıza da. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Harikasınız. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz. Evet, o zaman Dilek Hanım'la başlıyoruz. Dilek Hanım, sizin için Türkiye haritamızı açalım ve Türkiye haritamızdan bir il belirleyeceğiz. Butona basmanızı rica ediyoruz. Bakalım dönsün ve Van Halil Ağa Fevzi Çakmak İlkokulu'nu temsil edeceksiniz bu bölümde.
2: İnşallah.
0: Şimdiden oradaki öğrenci kardeşlerimize, minik dostlarımıza bol şans diliyoruz. Celil Bey, sizin için hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Bakalım Türkiye'den hangi il adına yarışacaksınız? Butona bir kere basmanızı rica ediyoruz. Bakalım Yozgat, Eskişehir dedi. Arkasından hangi il geliyor? Kahramanmaraş, Hasan Balcı İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Bu bölümde oradaki minik dostlarımızı temsil ederek yarışacaksınız.
1: İnşallah.
0: O zaman ne yapalım? İlleri belirledik, okulları seçtik. Sır küpünün birinci etabını hızla başlatıyoruz efendim. Evet efendim, her sorunun 5 puan değerinde olduğu birinci etaptayız ve hemen Dilek Hanım'a dönüyoruz. Dilek Hanım, soru tablomuzu açıyoruz ve kaç nolu sorudan başlayalım. Kaç nolu soruyu sizin için açalım.
2: Van için yarışıyorum ama anne baba memleketim olan Ordu'yla, Ordu'nun plakasıyla başlamak istiyorum 52 ile. Bu arada dün de Dünya Ordulular Günü'ydü. Tüm Ordulu hemşehrilerime de günümüzü kutluyorum.
0: Böylelikle harikasınız.
2: 52 ile başlamak istiyorum.
0: Peki şöyle yapsak, 52 değil de 25 yapsak olur mu? Çünkü ilk bölümde 1 ve 25 dolu sorulardan yarışacağız. Yine Ordu'ya selam olsun ama biz 25 ile başlayalım. Veya başka bir sayıda seçebilirsiniz. Yine biz Ordu'ya selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Başka bir numara seçer misiniz?
2: 25'le devam edelim o zaman. En Peki. azından tersi olmuş olsun.
0: O zaman 25 olsun. Sizin için 25 nolu sorumuz geliyor. Bakalım neymiş? Söylenti. 10 saniyelik sürenizi de başlattık. Söylenti ne olabilir? Hani bir eskilerde de çok fazla vardır bu.
2: Lafazan.
0: Olmadı. Biz bir harf açalım. Celil Bey, hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Size geliyoruz. Sizden bir, sizin için süremizi başlatıyoruz. 10 saniye içerisinde ne olabilir? Söylenti.
1: Sohbet değil, harf yetmiyor. Mülakat.
0: Peki. Biz bir harf daha açıyoruz. Dilek Hanım, size geliyoruz. Böyle hatta şey de denir, sürenizi başlatayım da haksızlık olmasın, sürenizi başlattık. Hani kulaktan kulağa da gider derler. Söylenti. O ona söylemiş, o ona söylemiş. Zamanında şöyle bir şey olmuş. Ne olabilir bu? Peki, bilemedik. Hiç önemli değil, ilk başlarda kelimeleri biraz bizim desteğimizde buluyor olacaksınız. Çünkü hiç ipucu vermiyor oluyoruz. Bir harf daha açıyoruz ve hemen Celil Bey, size geliyoruz. Bakalım söylentini, eş anlamlısını bulabilecek misiniz?
1: İlk iki harfin çıkması iyi oldu. Rivayet.
0: Rivayet doğru yanıttı. Evet, bir de şifre harf buldunuz. Y harfini bulduk. Şifre kelimeden Y harfini açtınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 20 açalım lütfen.
0: 20. Çok güzel. Hemen iki harfli, emniyetli bir kıyıya geçti Celil Bey. Gelsin sorumuz. 20 nolu soruyu okuyoruz. Kısaca doktor. 10 saniyenizi başlattık.
1: DR.
0: DR. Harikasınız. Evet Celil Bey, doktoru bildik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 11 numarayı açalım.
0: Celil Bey, 11 nolu sorunuzu okuyorum. Arınmış

0: aklıma başka bir şey gelmiyor şu anda.
1: Ne olabilir acaba? Dilek Hanım bulabilecek mi dayak, ne olabilir? Peki biz bir harf açalım Dilek Hanım, size de bir küçük ipucu verelim. Hani dayaklamış bir şeyler yapmış, 10 saniyeyi başlattık. Ne yapmış?
2: Patak.
1: Pataklamış, patak. Doğru yanıtımız olacaktı. Harikasınız. Sizinle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 3 nolu soruyu açalım.
1: 3 nolu soru. Yukarıdan aşağı 3 harf hem de hiç açılmamış bir yere gittiniz. Peki öyle yapalım. Gelsin sorumuz 3 numara. Konya'da bir baraj soruyoruz. 10 saniyelik süre başladı. Keşke açılmış yerden destek alsaydınız. Ne olabilir? Konya'da bir baraj. 3 harfli. Bulamadık. Peki biz yardımcı olalım. Bir harf açalım. Bakalım Celil Bey'in aklına gelecek mi? Harfimiz A. İlk harfi açtık. 3 harfli. Sizin için 10 saniye başlattık. Ne olabilir?
3: Arı barajı.
1: Ne barajı?
3: Arı barajı.
1: Arı barajı çok yakın ama değil.
3: Gelmedi aklıma.
1: Peki. Gelmedi aklınıza. Biz o zaman bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Dilek Hanım, acaba ne olabilir? Harfimizi görelim. Bir A da açtık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyuyoruz?
2: Ata barajı.
1: Değil.
2: Ana barajı.
1: Değil.
2: Aba barajı.
1: Değil.
2: Ara barajı.
1: Değil.
2: Aka barajı.
1: Değil.
2: Kalmadı bitti.
1: Kalmadı. Peki sizden bir harf koymanızı rica edeceğim Celil Bey. 10 saniye evet. Sizin için başlatıyoruz. Ne barajımızın adı acaba?
2: Celil
1: ne barajı?
3: Aba barajı.
1: Değil.
3: Ara barajı. Asa barajı. Aza barajı.
1: Değil. Bulamadık.
3: Evet.
1: Peki Dilek Hanım, sizin için geliyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Alfabeden tersten başlasanız sanki yukarı doğru.
2: Aza barajı.
1: Değil.
2: Aya barajı, ava barajı, ana barajı, ara barajı.
1: Ara dedi Dilek Hanım. Başa doğru geliyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz Celil Bey.
2: Celil Bey artık bilin.
3: Bilelim değil mi? Asa barajı, aşa barajı.
1: R dedi. Ara dedi. Yok
3: aşa
1: dedim.
3: Dedim.
1: Geri.
3: Ha geri. Pardon.
1: Ben biraz R'yi bitirdiniz. Yani. Demek ki Dilek Hanım'a kısmet olacakmış.
2: İnşallah.
1: R'de bıraktık. Başa doğru geliyoruz. Süreyi başlattık.
2: Apa barajı.
1: Harikasınız. Apa barajı olacaktı. Konya'da bir baraj.
2: Size çok pasladım ama.
1: Apa.
3: Psikoloji mi oynuyor burada?
1: Öyle mi?
3: Size, evet.
1: Neden?
3: Şimdi kendisi astrolojiyle ilgilendiği için burçlardan da çok iyi anlıyor. Demek ki bir zayıf noktamızı buldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık.
1: Burçlardan anlıyor. Bu arada burçlarla ilgili Celil Bey, sizin burcunuz?
3: Ben Başak Burcu'yum.
1: Düzen değil mi? Ben
3: evet.
1: Bildiğim kadarıyla.
3: Bayağı bir düzen.
1: Siz Dilek Hanım hem burçlarla ilgileniyorsunuz ama sizin burcunuz?
2: Ben Oğlak Burcu'yum.
1: Oğlak Burcu'sunuz.
2: Yani güneşim Oğlak. Evet.
1: Harikasınız. Ben de bir Kova Burcu olarak. Kovalar, Başaklar, Oğlaklar. Peki nasıl, yanlışır mı Oğlak'la Başak Burcu?
2: İyi anlaşırlar. Çünkü ikisi de düzen kurmak ve düzeni yönetmek anlamında iyilerdir.
1: O zaman bundan sonra büyük bir uyum içerisinde yarışmanızı bekliyoruz.
3: Düzenli bir şekilde birbirimize paslarız artık soruları.
1: Paslarsınız. Peki sizinle devam edelim Dilek Hanım. Kaç dolu soruyu açalım? Apa'yı bildik. En
2: evet.
1: Son Konya'da bir barajı yanıtladık. Apa barajıydı. Sizinle devam edeceğiz.
2: 21 numaralı soruyu açabilir miyiz?
1: 21 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? Geldi sorumuz. Bir bağlaç. Süremizi başlattık.
2: V.
1: Bir harf koyduk. V'yi aldık. 5 puan daha yazdık hanemize. Her doğru yanıtımız 5 puan. Sizinle devam ediyorum Dilek Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 12 nolu soruya açabiliriz.
1: 12 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya uzun bir kelime seçtik. Bakalım ne arıyoruz 12'de? 12 bir sesli soru. Önce bir sesimiz var. Dinleyelim, arkasından tahmin edecek miyiz bakalım. Buyurun dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz kadın şarkıcımızı soruyoruz. Dilek Hanım, sürenizi başlattık.
1: Şarkıyı çok severim, çok da dinlerim ama şu an şarkıcının ismini hatırlayamıyorum. Merve diyesim geliyor ama...
0: Peki, o zaman biz bir harf açalım. Belki Celil Bey'e yardımcı olur. Süreyi sizin için başlatacağım. Bir harf açıyoruz. Arkasından süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir? R, Y ve A çıktı. İsim ne olabilir acaba?
2: Sevdiğim kadın sanatçılardan birisi Derya Ulu.
0: Derya Ulu.

0: Harika, tabii ki Derya Ulu olacaktı. Sesli sorumuzun yanıtı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Seçme sırası size geçti Celil Bey. 17'yi hatırlatayım, 8'i hatırlatayım. Orada da foto sorular var. Belki yardımcı olur size.
1: Tamam. Önce bir kolaya kaçalım biz.
0: Lütfen.
1: 10 numara diyelim.
0: 10 numara. Hemen açılmışlardan olmuşlardan bir 5'er puan toplayalım. Aynen. Diyor Celil Bey. Riske atmayayım. Peki gelsin 10 numaralı sorumuz. İlave. 10 saniyeyi başlattık. Nedir?
2: Ek.
0: Ek. Evet. Harikasınız. İsterseniz 5'er puan alabilir, isterseniz risk atmadan yürüyebilirsiniz. Nereyi tercih edeceğiz? Hangi soruyla yürüyeceğiz?
1: 8 numarayı görebilir miyiz?
0: 8 nolu sorumuza gelelim. Bakalım 8'de ne var? Bir fotomuz var. Önce bir fotoğraf seçtik sizin için. Bakalım neymiş? Önce bir fotoğrafımızı görelim. Efendim, ekranda gördüğünüz balığı soracağız size. Gümüş balığı olarak da geçiyor. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba bu balık?
2: Sallayacağım tamamen. Atarvos. İstavrit diyeceğim ama S yok. Aklıma başka bir şey gelmedi.
0: Peki. Cevap hakkı Dilek Hanım size geçti. Bir harf açıyoruz ve balığımızı tekrar gösteriyoruz. Bakın. Önce tanıyabilecek miyiz acaba bu balığımız ne balığı olabilir? Hemen 10 saniye sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir bu balık?
3: Ataros.
0: Gümüş balığı olarak da geçiyor. Ama biz bunun tabii ki birebir orijinal ismini soruyor olacağız size. Celil Bey, sizin için süreyi başlattık. Bakalım ne olabilir?
2: At.
0: Kelime harf üretebilirsiniz.
2: At kirita.
0: Salladım, at kirita. Tamam. At kirita.
1: Evet.
0: Bakıyoruz. Çok da sevimli, tatlı bir balığımız
1: evet,
0: var. Bir harf açalım.
1: Özür diliyorum.
0: Tekrar Dilek Hanım'a gelelim. Bakalım ater ne olabilir? Süreyi başlattık. Ater.
3: Aterna. Balıktan çok özür diliyorum.
0: Sevgili balığımızı üzdük.
3: Çok şirin ama.
0: Harika. Bir harf daha açalım.
3: Kendisi yok bende.
0: Bakalım doğru harfi koyacak mısınız? Celil Bey, bir harf koymanızı rica ediyorum. Evet. Sürenizi başlattık.
3: Celil Bey.
2: Aterina.
0: Aterina evet. Balığı olacaktı. Bu sevimli gümüş balığımızın adı, daha doğrusu tarif ederken.
1: Sağ olsun, kopya verdi bu arada. Tahmin ederken Aterina filan diyor kendi kendine. Güzel kopya aldım, sağ olun.
0: Dilek Hanım'dan aldınız.
3: Ama burada zaten sizin için buradayım ben. Siz teşekkür kazanın
1: ederim.
3: Diye.
1: Teşekkür ederim. Peki. Çocuklar kazansın.
0: Aterina evet. Olacaktı. Gümüş balığımızın ismi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: Tabii ki 2-3 harfli olanlardan birini seçeceksiniz.
1: Yok, hayır. Bu sefer 2'yi seçelim.
0: İkiyi seçelim. Hı hı. Açılmamış bir bölgeyi açmak istiyor Celil Bey. Birazcık da risk alıyor.
3: Risk alıyor.
0: Peki evet. Gelsin bakalım iki nolu soru. Salıncağa benzer bir jimnastik aracını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Salıncağa benziyor bu. Bir jimnastik aracı.
2: Hiçbir şey yapma yani.
0: Peki ben hemen Dilek Hanım'a geçtiğinde küçük de bir ipucu vereceğim birazdan. Dilek Hanım, sizin için bir harf de açtık. Evet, salıncağa benzeyen jimnastik aracımızı soruyoruz. Sürenizi başlattım Dilek Hanım. Hatta sirklerde de vardır.
3: Trapez.
0: Harikasınız, trapez. İpucundan çok hızlı yakaladınız. 5 puanı hanenize yazdınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
3: Ben de Celil Bey'in yolundan devam ediyorum. 18 numaralı soru demek istiyorum.
0: 18 nolu soruya gidiyoruz. Hemen çok geldi 18 numaralı sorumuz. Eklem bacaklıların solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyan takımı diyoruz. Ve sürenizi başlatıyoruz. Dilek Hanım, gerçekten çok zor bir soru buldunuz.
3: Trakeon.
0: Bir harf daha açıyoruz. Uzun ve zor bir kelime seçtik. Celil Bey, sizin için süreyi başlatıyorum. Buyurun, eklem bacaklıların solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyan takımı ne olabilir?
2: Trapier.
0: Dedim. Peki. Bir harf daha açalım. Dilek Hanım, süreyi sizin için

0: harfimizi açtık, süreyi başlattık. Ne olabilir? Eklem bacaklılar solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyorlar.
1: Sakentiyer.
0: Peki, keşke seçmeyeseydim diyor musunuz şimdi?
1: Dedim.
0: Peki, keşke emniyetli kıyıdan gitseydiniz. Evet. İlk harfimiz T, A. Araları dolduracağız. Celil Bey, sizin için süreyi başlattık. Evet. Ne olabilir bu gizli kelimemiz?
2: Trapezer, tra, travezer.
0: Tra, bezer değil. Bir harf
3: şey
0: daha koyalım.
3: Lütfen. Buyurun. Benden -5 puan alın, direkt açın bunu lütfen.
0: O kadar diyorsunuz bizi.
3: Aynen.
0: Biraz uğraştıracak bu kelime. Ama öyle keşke 5 puanla kurtarabilseydiniz. Bunu, bu kelimeyi öğreteceğiz diyormuşuz. Bu kelimeyi
3: biraz öyle oldu.
0: Beraber bulacağız efendim.
1: Bulacağız birlikte.
0: Aklımızda iz bırakacak aradığımız kelime diyelim. Sizin için süreyi başlatalım Dilek Hanım. Acaba ne olabilir?
1: Trake ne? Trakea ne? Trakea nar. Çıkartamadım bir türlü.
0: Çok güzel buldunuz trake kısmını. Trake ne olabilir? Trake ne yapmış bunlar? Sizin için başlatalım Celil Bey süreyi. Trake şeylil...
2: Trakeleter diyeyim. Trakelator. Trakeleter.
0: Onlarmış hep. Onlularmış diyeyim. Hmm. Hani bir şey ha, derler ya. Evet. Bir şeyli... ler diyeyim. Dilek Hanım, sizin için süreyi başlattık.
1: Trakelalar. Trake, trake laler.
0: Laler mi?
1: Loler.
0: La da olmadı, le de olmadı ama trake oldu. Celil Bey.
1: Trake'nin başından
0: siz mi başlayın? Şey. Tahminimiz ne olacak? Sürenizi
1: Celil
0: başlattık.
1: Bey, sizde.
2: Artık bunu da bilelim. Bacaklılar.
0: Evet.
2: Trakeliler.
0: Liler. Evet. Trakeliler olacaktı. Sizinle devam ediyoruz Celil Bey. Kaç dolu soruyu açalım?
3: İlk iki harfi, pardon, ilk iki ve üçüncü harfi açılmış. Antalya diyelim, biraz içimiz ısınsın lütfen.
0: Antalya derken?
3: Yedi.
0: Yedi nolu soru. Peki. Yedi numaralı sorumuz geliyor. Bakalım ne? Radyo ve TV haberleri sunan kişiler. Süreniz başladı.
3: Güzel yerden geldi.
0: De zaten
3: aynen spiker.
0: Spiker tabii ki. Bir de şifre harfimiz açılmıştı. İ harfinin üzerinden geçtik. Spiker de oraya ikinci kez İ harfine destek oldu. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
3: 5 numara diyelim, elması güzel Amasya'ya gidelim.
0: Peki, 5 numara elması güzel Amasya'dayız. Gelsin sorumuz. Hususi, süreyi başlattık. Hususi.
2: Özel olabilir mi diyelim?
0: Özel olur tabii ki. Özel doğru yanıtımız olacaktı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım Celil Bey?
3: 19 diyelim lütfen.
0: 19 nolu, hiç açılmamış bir 3 harfli yer açacağız. Peki.
3: Evet.
0: Geliyor sorumuz. Islak. Sorumuz, ıslığa arıyoruz. 3 harfli ne olabilir?
2: Akma tek gelen şey nem. Doğru mu bilmiyorum ama nem.
0: Nem de olabilir. Islak, ıslanmış, nemlenmiş. Başka ne olabilir? Başka biz nemi yani seçmedik. De. Bir harf açalım. Dilek Hanım dikkat. Nem değilse ne olabilir? Mesela böyle ıslak ıslak gelir. Gözlerinden diyoruz. Süreyi başlatıyoruz.
1: Yaş.
0: Yaş diyoruz. Doğru yanıtımız yaş olacaktı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Yaş doğru yanıtından sonra kaç nolu sorumuzu açalım?
1: 13 numaralı soru lütfen.
0: Hemen gidiyoruz. 13 nolu soru. Geliyor sorumuz. Efendim, havaalanında uçakların kalkıp inmesine yarayan uzun şerit. Süreyi başlattık.
1: İtibarımı kurtarayım. Pist.
0: Pist. Harikasınız. Pist doğru yanıtı. Bir de S harfi açtınız. Şifre kelimemizden sondan dördüncü harfi bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Açtığınız son sorudur. Birinci etabın son sorusunu açıyorsunuz. Buyurun. Emniyetli kıyılardan ayrılmayın Dilek Hanım.
1: 17 numaralı soruyu açalım.
0: Bakayım.
1: O zaman.
0: Evet. Güzel bir yere açtınız. Geliyor 17 nolu sorumuz. Bir foto soru. Yine çok güzel bir soru buldunuz. Bakalım 17'de ne soracağız? Efendim, gördüğünüz bitkiyi soruyoruz size. Bu

0: bitki süpürge otu olarak da geçiyor. Acaba bu süpürge otu olarak bilinen, halk arasında süpürge otu dediğimiz bitkinin adı ne olacak? Sürenizi bir başlatalım. Ne olabilir?
1: Biliyorum ama şu an
0: yaz günü
1: çıkaramıyorum.
0: İnsan şöyle güzel de bir ne yer? Su, tuzlu böyle yeşil yeşil.
1: Erik.
0: Acaba? Erik. Canım da vallahi çok istedi diyorum. Gördüğünüz kokusunu tam bilemiyorum. Kokumuz var mı yok mu sizin için? Bir de harf açıyoruz. A harfini açıyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir Celil Bey?
2: Erika diyeyim ben.
0: Erik nereden çıktı? Doğru tabii ki. Erik'i nereden bildiniz diyeceğim. Ama Dilek Hanım, ben size elimden gelen yardımı yaptım da Celil Bey aradan Erik'i kaptı. A ile de birleştirince.
1: Paslaşıyoruz. Aldığım pası veriyorum.
0: Kesinlikle gördüğünüz resimdeki en halk arasında hepimizin tanıdığı bu bitkinizin adı Erika olacaktı. Normalde süpürge otu olarak bildiğimiz bu bitkiydi. Foto sorumuz. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yeri buldunuz. Ve ne yaptık? Birinci etapın sonuna geldik. Küçük bir değerlendirme alalım birinci etapta. Nasıl geçti?
3: Gayet güzel geçti. Partnerim sağ olsun yardımcı oldu. Hatta yeteneklerimden biriyle ona güzel bir cevap vermek istiyorum. Bir taklitle.
0: Lütfen buyurun.
4: Berhudar ol evladım.
3: Sağ olun, bu kadar.
0: Harikasınız, teşekkür ederiz. Biz de hemen puan durumuna bir bakalım. Kaç puanla birinci etabı tamamladık? Evet, burada Celil Bey 10 doğru yanıt buldu ve 5 puandan 50 puanla burayı tamamladı. Dilek Kışlı Hanım 6 doğru yanıtla 30 puanla çok yakın takip ediyor. Ne yapıyoruz? İkinci etaba geçelim mi? Hazır mıyız? 120 saniyeye hazır mıyız?
1: Hazır mıyız ortak?
0: Yani ortak derken yarışma bayağı beraber işbirliğine döndü. Biz o zaman
1: öyle oldu.
0: Hemen küçük ama bir ara veriyoruz ve
1: Celil Bey'le yarışma şansım o anlamda yok. Kendisi Başak Burcu ve kendisine Merkür, yani söz ve kelimelerle ilgili olan gezegeni de Başak Burcu'nda. Yani en büyük yeteneği kelimeler zaten Celil Bey'in. Ve o yüzden ben kendisine destek oluyorum böyle.
3: Estağfurullah.
0: Siz de galiba bir yeni bir strateji değiştirdiniz. Oraya destek oluyormuş gibi puanları toplama yolunu seçeceksiniz. Peki ikinci etaba öyle geçelim. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz efendim. Efendim kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Birinci etabın kazananı sevgili Celil Coşkun'la başlıyoruz. Kendisi hazırsa 120 saniyede 10 sorusunu yönlendireceğim. Hazır mıyız Celil Bey?
3: Hazırım.
0: Peki.
3: Bekliyorum.
0: Sesli ve video sorularımız var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Her doğru yanıtınız 10 puan değerinde. Sizin için soru geliyor ve sürenizi başlatıyorum. Künde, köprü ve çelme hangi spor dalının terimleridir?
2: Güreş.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz. Sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz şarkı hangi grup seslendirmektedir dinlediğiniz şarkıyı?
1: Çocukluğumuzun grubu Ayna.
0: Harikasınız. Atasözüne göre rüzgar eken ne biçer?
1: Fırtına biçer.
0: Harikasınız. Fırtınayı da biçtik. Fellah köftesinin ana malzemesini soruyoruz.
1: Sadece bulguru biliyorum ama...
0: Harikasınız. Doğru kabul ediyoruz bulguru.
1: Aa, süper.
0: Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz. Arkasından sorumuz gelecek.
2: Duteydim onu. Duteydim onu ve... Gitme. Değil. Gitme Sadık.
0: Hemen geliyor sorunuz.
2: 15 sene.
0: Babam ve Oğlum filmindeki Hüseyin karakterini canlandıran oyuncu.
1: Büyük Üstad Çetin Tekindor.
0: Tabii ki bildiğiniz yerden geldi.
1: Aynen.
0: İdil Biret ne sanatçısıdır diyoruz. İdil Biret ne sanatçısıdır sorumuzun yanıtı.
1: Pas.
0: Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz sonra yanıt arayacağız.

0: Yanıtınızı söyleyerek de alabilirim. Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: Bedia Akartürk.
0: Bedia Akartürk. Peki. Türkiye'nin ikinci en uzun nehrini soruyoruz size, hangisidir? En uzun ikinci nehri.
1: Fırat, Dicle.
0: Fırat, doğru yanıtını aldık. 35 yaşın yolun yarısı olduğunu söyleyen şairimizi soruyoruz size, kimdir? 35 yaş yolun yarısı.
1: Nazım Hikmet.
0: Değil.
1: Pas.
0: Pas dedik, hemen başa döndüm. İdil Biret ne sanatçısıdır diyoruz. İdil Biret'in çaldığı enstrüman.
1: Çaldığı.
0: Diyelim, çaldı, ne sanatçısıdır diyelim. Sevgili İdil Biret?
1: Gitar, keman ama hepsi beş harf. Pas.
0: Pas dedik, tekrar geldim. 35 yaş yolun yarısı. Acaba bu şairimiz kimdir diyoruz? Ve 3, 2, 1. Harikasınız.
2: Atma,
0: çok iyi bir performans gösterdiniz. Eyvallah. İdil Biret ne sanatçısıdır demiştik. Birçok da enstrüman saydınız. Hı hı. Ama piyano olacaktı. Evet. Doğru yanıtımız, sevgili İdil Biret, piyano çalıyordu kendisi. 10 nolu sorumuz vardı. 35 yaş yolun yarısı demişti sevgili şairimiz. Kimdi? Cahit Sıtkı olacaktı. Tabii ki doğru yanıtımız. Dilek Hanım, hazır mısınız?
3: Hazırım.
0: 120 saniyeyi sizin için başlatacağız. Heyecan var mı?
3: Çok.
0: Gerçekten.
3: İtibarımı kurtarmam lazım.
0: Ya estağfurullah, nasıl itibar? Gayet iyi yarışıyorsunuz. Başa baş bir mücadele gidiyor. Aradaki iki soru fark var. Hazırsanız.
3: Hazırım.
0: Sizin sorularınızı okumaya başlayacağım.
3: Hazırım.
0: Hazır mıyız? Peki. Geliyor. 120 saniyeyi başlattık. Aparkat, kroşe ve sağ direk hangi spor dallarının temelleridir? Boks. Harika. Atasözüne göre akılsız başın cezasını neresi çeker?
3: Ayaklar.
0: Ayaklar. Harika. Hemen bir video sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra sorumuz geliyor.

0: Dinlediğiniz şarkıyı hangi grup seslendirmektedir?
1: Grup Yeni Doğan.
0: Grup Gün Doğarken.
1: Gün Doğan.
0: Harikasınız. Fava'nın içeriğinde hangi besin vardır? Fava'nın ana besin?
1: Bakla.
0: Harikasınız, bakla tabii ki. Sunakan ne sanatçısıdır? Sunakan'ı soruyoruz size. Var mı bir tahmininiz?
1: Pas.
0: Pas dedik. Sıradaki sorumuz bir video soru. İzliyoruz bakalım ne geliyor.
2: Süpermen Arvanoğlu, her şeyde anlaştık. Parayı yarın alıyorum. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler.
0: Evet, çok büyük bir oyuncu kadrosunun imza attığı bir film. İzlediğiniz görüntülerine ait olduğu filmin soruyoruz size, hangi filme ait?
1: Yanlış hatırlamıyorsam Sazan Sarmalı.
0: Ama başka bir, önünde başka bir şey var.
1: Sazan Sarmalı.
0: Başka Sazan Sarmalı, bunun ikinci bölümü diyeyim size.
1: O zaman pas diyorum.
0: Peki pas dedik, hemen geçtik. Ani Harabeleri nerededir diyoruz?
1: Kars.
0: Kars, harikasınız. Türkiye'nin en uzun nehrinin adını soruyoruz size. En uzun nehir?
1: Kızılırmak.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: İsmail Çürüt.
0: Harikasınız, hemen bulduk. İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairi soruyoruz size. Kimdir acaba İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimiz?
1: Pas.
0: Peki, hemen geliyorum. Suna Kan hangi enstrümanı çalıyordur? Ne sanatçısıdır diyoruz Suna Kan?
1: Keman.
0: Tabii ki keman olacaktı. Bir görüntü izlemiştik. Sazan Sarmalı demiştiniz. Demiştim ki ikinci bölümü Sazan Sarmalı. Önünde bir küçük daha bir ekipti bunlar. Hep beraber bir...
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki, gittim. İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimizi soruyoruz. İstanbul'u gözlerim kapalı dinliyorum derdi. Bulamadık. Harikasınız. İki soru bilemedik ama hemen bir bakalım mı? Ne olacaktı? Bir görüntü izletmiştik. Sazan Sarmalı demiştiniz. Başındaki evet. İsim organize işler olacaktı. Doğru yanıtımız.
1: Sefalarca izledim ama isim gelmedi.
0: Değil mi? Orada biz o 120
1: saniye. Ben Sazan Sarmalı'nda kalmışım.
0: İkinci bölüm olduğu geriye. İçin onu beğendiğimiz için Sazan Sarmalı olarak kaldı. Harika bir oyuncu kadrosu vardı filmimizin. Ve İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimizi sormuştuk. Orhan Veli olacaktı. Doğru yanıtımız. Bakalım kaç puandayız şu anda? Burayı kaçar puanla tamamladık? Evet. 110 puandayız Dilek Kış'la. Bu bölümde 8 doğru yanıt verdi. Celil Bey, Celil Coşkun aynı şekilde 8 doğru yanıt verdi ama ilk etaptan fark olan bir 20 puanlık arayı korumayı başardı. Üçüncü etaba geçiyoruz efendim. Butonlarla devredeyiz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Kaybeden olmadığı yarışmada büyük bir mücadele izliyoruz. Dilek Hanım çok yakından Celil Bey'i takip ediyor. Yaklaşık bir 10 puanlık, 20 puanlık minik bir fark var. Burada da hızla kapatacak. Çok da iddialı kendisi. Butonlar devreye giriyor. Siz soracaksınız, siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Dilek Hanım, enerjimiz yerinde mi?
1: Hazırım.
0: Arayı kapatacak mıyız?
1: İnşallah.
0: Tamam, ama önce Celil Bey seçecek. Evet, hemen geliyor sorumuz. Celil Bey, sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 22 açalım lütfen.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Hı-hı. Bakalım ne? Yassı demir çelik ürünü. 10 saniye başladı. Şimdi basıyor. Kim basıyor? Kim basıyor? Kim basıyor? Bastınız ama yanmadı. Şimdi yandı.
1: Yine mi takıldık?
0: Evet, yo. Buyurun, takıldık. Sizde.
1: Saç.
0: Saç. Tabii ki doğru yanıt. Siz takıldığını nereden çıkarttınız?
1: Biraz daha sert basmam
0: lütfen
1: lazım.
0: Lütfen sert basın.
1: Ben basamadım.
0: 10 saniyenizi başlattım dediğim dakika böyle hızlı hızlı basın.
1: Tamam.
0: Evet, siz seçiyorsunuz. Kaç nolu soruyla başlayalım?
1: 23 nolu soru.
0: 23 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım, 23'te ne arıyoruz? İncir sineği. 10 saniyelik süre başladı. İncir sineği ne olabilir? İncir sineği. Nedir acaba incir sineği? Ne olabilir? Var mı bir tam? Buyurun Celil Bey diyeceğim ama süremizi doldurduk. Pardon. Tekrar bir harf açıyorum. Hazır mıyız? Eller butonda. Harf açacağım, 10 saniyeyi başlatacağım. Önce harfi açtım. 10 saniyeyi başlattım. Kim başlıyor? Açtık. 10 saniye. Buyurun
1: İlik.
0: Dilek Hanım.
1: İlik.
0: İlik değil, başka ne olabilir?
1: İlek.
0: İlek. Doğru yanıt. İncir sineği ilekti. Biliyor musunuz ileği, incir sineği?
1: Yok, hiçbir fikrim
0: yoktu. Önce içine girer, yuva yapar, orada değil mi? İncirin de tatlanmasını sağlar ve çoğalmasını diyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruya açalım?
1: 33 numaralı soru.
0: 33 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım iki harfli ne geliyor? Utanma duygusu, 10 saniye, kim basacak? Dilek Hanım.
1: Ar.
0: Ar geldi. Dilek Hanım çok hızlı bir şekilde arayı kapattı. Celil Bey dikkat edin, butonu iyi kullanın.
2: Son düzlükte koşuyor yani maşallah.
0: Sizinle başlıyoruz Dilek Hanım.
1: 40 numaralı soru.
0: 40 numaralı soruya gidiyoruz. Bir ne geliyor? Bir bağlaç. 10 saniye başladı Celil Bey.
2: Ki
0: ve. Ki doğru yanıttı. Burada aradığımız bağlaç ki bağlacı olacaktı. 10 saniyemiz dolmadan doğru yanıtı verdik. Sizle devam ediyoruz Celil Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Çok harf oldu. 14 diyelim.
0: Hemen 14'e gidiyoruz. 14'te bakalım. Ne arıyoruz? Avrupa'da bir ülke. Başladı süremiz. Kim basacak? Kim basacak? Celil Bey bastı.
2: Macaristan.
0: Macaristan dedi. Harika. Çok geniş bir yeri de açtı. Ama şifre harf bulamadı.
2: Hadi.
0: Sizle devam ediyoruz Celil Bey. Siz seçiyorsunuz. Dilek Hanım unutmayın, butonlar karar veriyor. Eller butonda. Önce basın sonra düşünün. Kaç nolu soruyla devam ediyoruz Celil Bey?
2: 38.
0: 38 geliyor, 38 nolu sorumuz. Rubato ve Simge'nin düeti olan bir şarkıyı soruyoruz. Ne olabilir? 10 saniyeyi başlattık. Buyurun Dilek Hanım.
1: Kul. Kul.
0: Kul değil, başka ne olabilir?
1: Dul.
0: Dul da değil.
1: Sul.
0: Sul da değil ama.
1: Bul. Bul.
0: Bul da değil, pul da değil. Başka ne olabilir? Sula da çok yakındı diyeyim. Bir daha harf açıyorum. Eller butonda, buton karar verecek. Elleri uzaklaştırmayın. 10 saniyeyi başlattım. Ne olabilir? Kim bastı? Celil Bey bastı.
1: Sul. Sul.
0: Celil Bey. Celil Bey.
1: Yaz.
2: Sus.
0: Sus. Doğru yani.
2: Başka aklıma hiçbir şey gelmiyor yani bildiğimden.
0: Dilek Hanım da Celil Bey için çalıştı.
1: Ben o kadar ekrana odaklandım ki ben bastım zannederim.
0: Celil Bey'e destek oldu. İki yarışmacımız aynı anda tek yarışmacımız için cevap veriyorlardı.
1: Canım sağ olsun. Harikasınız. Ortak bir hizmete amacımız
0: ama
1: ortak.
0: Ama rekabeti evet. Bırakmayın lütfen. Tabii arayı ki. Kapatmıştınız. Celil Bey yakaladı. Sadece bunun bilgisini veriyorum ve tamam. Size devam ediyorum. Kaç dolu soruyu açalım Celil Bey? Aman butonları boş bırakmayın Dilek Hanım. Kaç dolu soru Celil Bey?
2: 6'yı açalım.
0: O kadar düşünmeyin. Nasıl olsa yardımcı da oluyor Dilek Hanım size. 6 nolu sorunuz geliyor. Hazır gelsin. Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum süre başladı. Kim bastı? Kim bastı? Dilek Hanım bastı tabii ki.
1: Ekin.
0: Ekin tekrar koydu. Ekini kaptı. Celil Bey orada ben hem soruyu seçerim hem de butona basarım diye düşünmüştü. ama
2: yok, tamamen
0: evdeki hesap çarşıya
2: için.
0: Daha doğrusu sır küpü stüdyolarına uymadı. Dilek Hanım hemen soruyu kaptı. Sizle devam ediyoruz Dilek Hanım. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 28 numaralı soru.
0: 28 numaralı soruyu açıyoruz. Simgesi N olan element süre başladı. Kim basacak? Tabii ki Dilek Hanım almış oldu. Buyurun.
1: Krom değil. Bor demir.
0: Ne olabilir? Simgesi N. Peki bir harf açıyoruz. Bir de ipucu vereyim yarışmacılarımıza, adaletli olsun. Böyle çok parlak ışık da denir. Süre başladı. Kim basacak? Dilek Hanım. Çok parlak. Pırıl pırıl.
1: Ay kimya hocam izler.
0: Ne olur parlak. Peki eller butonda bir şey kaybetmediğiniz sakın moral düşmesin. Bakın harfi açtık, 10 saniye başlattım antek harf. Kim koyacak? Celil Bey bastı.
3: Neon.
0: Neon doğru yanıt olacaktı. Parlaktan gelmişti. Parlak tabela neon da denirdi. Bir de harf buldunuz, tebrik ediyoruz bu blokta. Sizle devam ediyoruz. Celil Bey seçiyor. Butonlar karar veriyor Dilek Bey, Dilek Hanım. Sakın düşmeyelim. Eli butondan uzaklaştırmayalım. Kaç o soruyla devam
2: edelim? Bir numarayı alalım.
0: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım bir de ne arıyoruz? Kırmızı, pembe, mor çiçeklerini yaz başında açan bir süs bitkisi soruyoruz. Kim basacak? 10 saniye başladı. Dilek Hanım.
1: Bilmiyorum ama artan, böyle ortanca.
0: Harikasınız. Böyle top gibi olur. Harika ortanca. Renkleri olur. Ortanca vay, tabii vay, ki. Birçok da rengi olur. Gölgeyi sever, harika bir çiçektir kendisi.
1: Anneciğime selam olsun o zaman. Çok, çok güzel, çok iyi yetiştiriyor. Bahçesinde harika. Çok var.
0: Foto sorularımız var, video sorularımız var. Yardımcı olacaksa 34'ten 36'dan destek alabiliriz. Ama ben yönlendirmiş olmayayım. Kaç son soruyla devam edelim Dilek Hanım?
1: 29 numara.
0: 29 numaraya gidiyoruz. Anlaklı zeyrek. Kim basacak? Celil Bey.
2: Zeki.
0: Zeki. Doğru tabii ki. Zeki olacaktı. Yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 16'yı açalım lütfen.
0: 16 dolu evet. Soruya gidiyoruz. Bakalım 16'da ne arıyoruz? Tadı güzel. Süre başladı. Kim basacak? Dilek Hanım bastı.
1: Leziz.
0: Leziz. Bir yemek. Leziz. Tatlı anlamındaydı. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. 36 nolu soruya gidiyorum. 36'da bir fotoğrafımız var. Önce bir fotoğrafımıza bakalım. Ne geliyor? Evet, gördüğünüz gibi küspe bunlar. Neymiş? Küspeleri soracağız size. Hazır mıyız? Sorumuz geliyor. Zeytinin gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi. Süre başladı. Ne olabilir bu küste? Buyurun Celil Bey.
2: Zirona, zirana, kirona, kirana.
0: Acaba nasıl bir harf koyacağız? Biz P'yi koyduk. Pir kısmını bulduk. 10 saniyeyi başlatıyoruz. Fotoğrafı görmek ister misiniz bir daha? Peki Dilek Hanım.

0: Pirana.
1: Pirana değil.
0: Pirene.
1: Pirene de değil.
0: Pirine.
1: Pirine de değil. Ama
0: pireni.
1: Pireni de değil. Hazırsak bir harf koyacağız ve önce butona basan doğru yanıtı verebilecek. Hazırsak harfi koyduk, 10 saniyeyi başlattık. Ah ah ah. Evet Dilek Hanım.
0: Pirina.
1: Pirina doğru. A sesli harfini koydunuz ve Pirina doğru yanıt olacaktı. Kaç dolu soruyla devam edelim. Eğer şifre harf bulmak istiyorsak 42 gibi bir yere gidebiliriz diyorum. İsterseniz. Ama size kalmış. Kaç dolu soruyla devam edelim Dilek Hanım?
0: 52 ile devam edelim.
1: 52 ile devam edelim. Peki geliyor 52 nolu sorumuz. Hemen açıyoruz. 3 telli uzun saplı çalgı. Saz. Süre başladı ama Celil Bey bastı. Buyur.
2: Bağlama.
1: Bağlama. Harikasınız. Soruyu Dilek Hanım seçti. Doğru yanıtı Celil Bey verdi. Bir de harf buldu Celil Bey. A harfini bulduk şifre kelimeden. Sizle devam ediyoruz. Seçme sırası sizde. Kararlar yine butonda. Buyurun.
3: 42 açalım.
1: 42 nolu soruya gidiyoruz. 42 bir video soru. Önce bir sesimiz, bir görselimiz var. Dinliyoruz. Arkasından sorumuz geliyor. Bakalım.

0: Evet, pena ile çalınan şişkin gövdeli, kısa saplı, şişkin gövdeli bir çalgı. Ne olabilir acaba? Kim basıyor? Süreyi başlattık. Buyurun Celil Bey.
1: Mandolin.
0: Mandolin doğru yanıttı.
2: Güzel sesi vardır.
0: Dilek Hanım'ın eli butona bile gitmedi. Direkt bilmiyordunuz galiba. Peki şifre harf de açtık. Son sorularımıza yaklaşıyoruz. Hadi bakalım harf bulabilecek miyiz? Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada 34'ü açtık mı bakıyorum hemen. 34 nerede?
1: Açılmamış.
0: 34 açılmamış. Hı. Mesela 34 bir foto soru faydası olur mu? Bilemiyorum.
1: 34'ü açabiliriz.
0: 34'ü mü?
1: Hı hı.
0: Peki o zaman 34 dedi Celil Bey, bana güvendi ama doğru mu yaptı acaba?
1: Bakacağız.
0: Hemen beraber bakalım. Bir fotoğrafımız var.
1: Ben Dilek Hanım'a güveniyorum.
0: Önce bakalım. Bu fotoğrafla ilgili bir düşünceniz, bir fikriniz var mı?
1: Biraz sushi'yi andırır gibi geldi
0: sushi'yi
1: ama.
0: Sushi'yi andırır gibi geliyor.
1: Taco tarzı da olabilir.
0: Bir tatlıya benziyor değil mi efendim? Değil mi? Bir tatlı gibi, sanki içinde krema, üstünde meyve parçacıkları var gibi. Evet, sorumuz geliyor. Pirinç unu ve Hindistan cevizi sütünden yapılan geleneksel bir Tayland tatlısını soruyoruz size. Süre başladı. Kim basacak acaba? Tayland tatlısı bu. Arıyoruz. Tayland tatlısının adını. Ne olabilir bu tatlı? Buyurun Celil Bey. Tatlı diyorsunuz.
1: Tatlı.
0: İkinci harf nasılsa çıkmış. Ben kısaca tatlı diyeyim.
1: Süreyi kaçırdım.
0: Tatlı tatlı devam etsin. Peki.
3: İsimleriyle dil yemesini.
0: Biz aynen. Bir harf açalım. Fotoğrafı da bir taraftan tekrar görelim. Bakalım nasıl bir tatlı soruyoruz size. Bir Tayland tatlısı bu. İçinde kreması var. Üstünde de meyve parçacıkları. Buyurun.
3: Kanos, gelin. Karos, katos.
0: Devam, devam.
3: Kabos.
0: Devam.
3: Almalı.
0: Ah peki.
3: Buyurun,
0: o zaman.
3: Buyurun Celil Bey. Size.
0: Bir harf daha açalım. Burada artık harf koyacağız, tahmin yürüteceğiz. Ne olabilir böyle? Nam nam nam nam diyeyim ben. Süre başladı. Nam nam. Ah Celil Bey.
1: Kanom.
0: Kanom doğru. Nam namdan mı aldınız?
1: Aynen, ben oradan aldım.
0: Peki.
3: Neyse, bir
0: kanom.
3: De,
0: bir Tayland tatlısı sorduk efendim size. Adı Kanom olan bu tatlı ve devam ediyoruz. Bakalım kaç nolu soruyla devam edelim.
1: Biraz zorlayalım. 53 diyelim.
0: 53. Peki gidiyoruz, evet. 53'e. Hiç açılmamış bir yerden bir soru açacağız. Ankara'nın bir ilçesini soruyoruz size. Süreniz başladı. Ankara'da bir ilçe. Neresi olabilir? Buyurun Dilek Hanım.
3: Hiçbir yer gelmiyor aklıma. Celil Bey bilemesin diye.
0: Celil Bey'den soruyu kaçırmak için yaptık.
1: Aslında
0: güzel de oldu. Eller butonda olsun. Doğru bir şey yapıyorsunuz bu arada. Çünkü harf açtığım an tekrar yakalayacaksınız. Dilek Hanım sakın kaçırmayın. Tek harf açıldı, ne olabilir? M. Ankara'nın ilçesi. Ma. Buyurun Dilek Hanım.
3: Mamak.
0: Mamak tabii ki. Ma dedik. Mamak. Doğru.

0: Yanıtı geldi. Son soruyu açacağız. Son soruları açacağız. Nasıl? Gidelim. 54 öneriyorum. 44 öneriyorum. Şifre kelimeyi bulabilmeniz için yardımcı olacak iki sorudan ipucu veriyorum. İsterseniz onu açalım. İsterseniz birazcık daha yarışalım. Nasıl yürüyelim?
1: 24 numaralı soruyu açalım. Birkaç harfimiz var, belki
0: peki,
1: ilerleyebilirim.
0: Peki 24 diyorsunuz. Ben bu arada harflerin gizli olduğu yerleri söylemiştim size yardımcı olmak için. Geliyor soru. Özerk. Süreniz başladı. Özerk. Buyurun Dilek Hanım. Evet.
1: Otonom.
0: Evet, doğru. Otonom. Bir doğru yanıt daha aldınız. Bir doğru yanıt daha buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz.
1: O
0: kaç
1: zaman
0: nolu soru?
1: Sizin önerinizden devam ediyorum. 44 numaralı soruyu.
0: Bana güvenirken bir kere daha düşünseniz iyi olurdu ama neyse, 44'lü devam edelim. Yardımcı olacağım. Hazır geliyor. Bozukluk, duygu, durum bozukluğu. Başladı süreniz deriz ya, bir öyle bir böyle davranıyorsun. Evet Dilek Hanım. Ya bir yükseliyorsun, bir mutlusun.
1: Toparlayamadım.
0: Peki, duygu durum bozukluğu. Bir harf açıyoruz, bulacaksınız. 10 saniyenizi başlatıyoruz. Süre başladı. Ne olur? Bir öyle davranıyorsun, bir böyle davranıyorsun deriz.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
0: Ah ah ah, açtığımda diyeceksiniz ki nasıl bulamadık. Hazırsa bir harf daha açacağım. Eller butonda olsun, süreyi başlattık. Ne olabilir? Bir. Buyurun Dilek Hanım. Ah, bir kışında şöyle kalın bir şey olsa, şöyle bir diyecektim. Ve söylemeyin, sürenizi başlatacağım. Harfi açtık, süre başladı. Ne olabilir? Kışında şöyle sarındığım bir kalın bir polar diyeceğim ama efendim.
1: Bir polar.
0: Bir polar. Polardan yakaladık. P harfini de açtık. Tek soru geliyor. Kaç nolu soruyu açalım? 47 açabilirim. 48 açabilirim. 45 açabilirim. İsterseniz 55 açabilirim. Dilek Hanım, siz seçiyorsunuz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Yine zor seçimler her zaman olduğu gibi bir Oğlak burcuna bırakıldı.
0: 39 açayım mı?
1: 39 neredeydi? Görmeye
0: 39 güzel bir soru. Nasıl? Aşağılarda. 4 harfli bir soru.
1: Açalım. 39 açalım.
0: Peki. O zaman eller butonda, gerçekten şans karar verecek. Size bir soru geliyor.
3: Bu başarılar. Şans.
0: Bir tür şamandıra kim basacak? Süremiz başladı. Dilek Hanım bastı.
1: Duba.
3: Hadi be.
0: Duba. Tebrik ediyorum. Dilek Hanım aldı. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Hı-hı. 210'du. Ve Dilek Hanım tek soruyu bilerek 17-18. soruda bir 10 puan fark yarattı ve birinci tahmin hakkını aldı. Lütfen dikkatli, tek seferde ve anlaşılır şekilde kelimeyi söyleyin. Arkasından da harfinizi belirtin lütfen. Dinliyoruz.
1: Epidiaskop demek istiyorum.
0: Epidiaskop. Acaba

0: eğer bilmiyorum.
1: Yanıtımız epidias popsa ne anlama geldiğini biliyor musun?
0: Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama Latince kökenli bir kelime olduğunu tahmin edebiliyorum.
1: Ve el olabilir, yer orası diyorsunuz. Peki bir bakalım, epidias pop o harfi koydu yarışmacımız. Ve tabii ki epidias pop doğru yanıt olacaktı. Ne anlama geliyordu? Sinema, TV alanında kullanılan bir terim efendim bu. Saydam resim gösterici cihaz olarak geçiyor. Tebrik ediyoruz. Bayağı geriden demeyeyim. Birkaç soru geriden geldiniz.
0: Bayağı geriden.
1: Butonları kullandınız ve öne geçtiniz. Doğru yanıtı sizden aldık. Ne diyordunuz Celil Bey? Şarkınızın adı neydi? Arkadan geldik. Geçildikten sonra.
2: Söyleyeyim.
1: Hemen, nasıl?
0: Buyurun.
2: Hemen söyleyeyim.
0: Buyurun.
2: Tabii ki okulu bana sor yalnızlığın acısını bana sor.
1: Efendim Celil Bey'e teşekkür ediyoruz ve bu tatlı parçayı

0: parçayla, kısa dörtlükle okulumuzu açıklamaya geçiyoruz. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma. Bakalım hangi okulumuzdaki genç kardeşlerimiz kazandı? Dilek Kış'la geriden getirdiği yarışmada 3. etapta, ilk etapta da birazcık destek oldu diyelim. Ve Van'a, Halil Ağa Fevzi Çakmak İlkokulu'ndaki minik dostlarımıza, kardeşlerimize, evet, bu bölümde hediyelerini kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben neyi yaptınız? Alalım duygularınızı, düşüncelerinizi, nasıl geçti? Yarışmayı kısa bir değerlendirme yapalım.
1: Çocuklar için küçük bir katkı sunduğum için çok mutluyum. Celil Bey'in tüm psikolojik yönlendirmelerine rağmen kazandığım için geriden de gelsem mutluyum. Umarım çocuklar için, güzel bir gelecek için, onların eğitimi için destek olmuş oluruz biz de böylece. Mutluyum.
0: Celil Bey, size de desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizin de düşüncelerinizi alalım. Sizin açınızdan nasıl geçti yarışmamız?
2: Yarışma çok güzeldi. Eğlendik tabii ki. Bir yandan çocuklara ufak da olsa kendi çapımızda katkıda bulunduğumuz için ayrıca mutluyuz tabii ki. Dilek Hanım'a, kendisi tamamen ters psikoloji yapıyor. Ben yardımcı oldum kazanması için. Çünkü son etapta kendisi butona o kadar çok hızlı bastı ki bana fırsat bile bırakmadı. Ama güzel geçti. Çok memnun oldum onunla yarıştığım için. Sizlere ve ekibinize de teşekkür ederiz. Bizleri ağırladığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. Size de tiyatro ve dizi hayatında, sinema, film hayatınızda başarılar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir gelecek olsun. Keyifli İnşallah. Çekimler, keyifli oyunlar olsun diyoruz. Tekrar İnşallah. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Efendim, bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden okudukça bizi hatırlarsınız diyoruz. Küçük birer hediyemiz var sizlere bugünün anısına.
1: Çok teşekkür Buyurun. Ediyorum. Birer... Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın, ulaşın. Sizleri de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir desteği de beraber sağlayalım. Yeni bölümde yeni yarışmacılarımızla ve yeni okulları temsil etmek için tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

0: genel izleyici için uygundur.
1: Rıdvan'ın dedesinin de babasının da mesleği pilavcıydı. Rıdvan'la pilav yemekten sevimli, tombik bir çocuk olmuştu. Küçükken bir yemin etti. Büyüyünce asla pilavcı olmayacaktı.
2: Ve ben pilavcı olmadım. Çocukken ettiğimiz yeminleri geri alabiliyor muyuz? Şimdi durduk yere de çarpılmayalım istiyorum da. Çünkü ben nohutlu pilavcı oldum.
3: Ya Ceren'cim, ben sana kaç kere söyleyeceğim. Ben aşk orucundayım. Sen neden bana sürekli birilerini ayarlamaya çalışıyorsun?
4: Elvan Hanım, kahveniz. Makyajla kışmış kimle boşayacaksınız? Apaçilerle mi?
5: Ne kadar şakacısın sen Suzan ya. Ne kadar şakacısın.
3: Anlat sen Ceren.
6: Bak hayatım, bekarlık hamallıktır. Ya biz artık çıtır da değiliz. Tohuma kaçıyoruz, tohuma.
7: Şu adamla tanış diyorum hayatım.
5: Ya sen sakız mısın Ceren ya? Yapışıyorsun.
4: Biraz kilo mu aldık acaba?
5: Onlar kilo değil Suzancığım. Onlar ödem.
4: Belli ödemler ödemeli arıyor.
5: Benim çocuklar nerede, ne yapıyorlar?
4: Salonda ders çalışıyorlar.
5: Benim çocuklar ders çalışıyorlar. Sen bir şey mi içtin Suzan? Neyse ben şu suratımı düzelteyim de gideyim bir bakayım.

0: silahlarını aldık. Ama eylemeyelim çalışsın.
1: Tehlike geçti. Televizyonu aç da kaldığımız yerden devam edelim. Top bende Bulut.
2: Çamur yap Roger abi. Ben ne zaman oynayacağım?
1: Sıranı bekle. Yenene de sen oynarsın.
0: Bak Elvan, bu adamı kaçırma. Ya Ceren, sen niye laftan sözden anlamıyorsun ya? Ben istemiyorum. Bak, bu adam da senin gibi restoran sahibi. Meslektaşsınız yani.
3: Sen nereden tanıyorsun?
4: Benim manitanın arkadaşı ya.
3: Sen daha dün sevgilinden ayrılmadın mı? Ne ara yeni sevgili buldun? Kim bu kurban?
5: Ulaştırma.
4: Kızım, sıra bu falan. Ya beni boş ver sen ya.
5: Para üstünü alabilir miyim?
6: Pardon, ellerim biraz nemli de. Siz cebimden alabilir misiniz acaba?
5: Aa, bu ne? Sen bunu cebine nasıl sığdırdın?
6: Bu ne ki? Ben seni kalbime sığdırdım.
5: Bana bak. Sen bana mı yazıyorsun?
6: Uzun mesafeli hem de.

0: verdiğin ilgi alır mısın?
1: Bak bu adam dul ama 6 yıldır bir kadına yan gözle bile bakmamış.
2: Kör o zaman. Bu devirde kadına kızla bakmayan adam nerede?
3: Burada. Kızım, bu çizgili tişörtüm burada Yaşar. Bunu ütüleyip hemen hazır ediyorum sana. Durucuğum, aşkım sana da yardım edeceğim şimdi. Şu işleri bir halledeyim, tamam mı? Düşse, sen herler güzeli, kendisi. Ama abim, benim çok işim var ya. Bak sen evi lokale çevirdin abi. Her gün her gün olmaz ki böyle. Bu ev işleri bitmiyor ki.
4: Bir temizlikçi mi tutsak baba?
3: Babacığım, temizlikçi bizi tutsun. Bizde öyle bir maddiyat yok ki. Hiçbir zaman olmadı.
5: Baba, okul müdürü beden eğitimi dersi için aldığın eşofman takımını değiştirmemi istedi.
3: Nesi varmış eşofmanın? Ne güzel eşofman bu ya. Rengini mi beğenmedi acaba? Tahsin abiniz geldi.
6: Tahsin, ne yapıyorsun Tahsin? Kornay mı deniyorsun evin önünde birader ya?
7: Ya Rıdvan, hadi ya dükkana gidelim şu aç karnımızı doyuralım Allah aşkına ya.
3: Tamam doyuracağız, bekle çamaşırları falan toparlayacağım, bekle 2 dakika.
7: Bak olmuyor böyle Rıdvan, olmuyor, sana bir hayat arkadaşı lazım.
3: Bak Tahsin, Allah bana sabır versin. Ya Düşeş Kemal abi, sen de Allah aşkına çöktün eve, çöktün. Abi ben böyle mutlu değilim.
2: Ben böyle mutluyum. Ben zaten zar zor boşanmışım. Hadi işe geç kalıyorum ben. Hadi öptüm. Suzan, Alper'i aradı mı? Bugün çocukları alacaktı.
8: Ay aradım ama Alper Bey bugün çocukları alamayacakmış.
2: Ne?
9: Ne demek ne Suzan ya? Şantiyede çok işim var benim. Yurt dışından yabancı inşaat firması geldi. Çocukları bugün alamam. Bak, bugünkü toplantı benim için çok önemli.
10: Kızlar, toplanın. Kopuyoruz.

0: namussuz bir adam ya. Ya mahkeme haftada bir gün dedi ya. Sadece bir gün çocukları alacaksın dedi. Demek ki neymiş? Her mantardan tıpa, her erkekten baba olmuyormuş.
1: Olur. Olur, neden olmasın ki?
2: Bak, safi bıyık düşün birader. Nasıl?
3: Hayırdır kardeşim ya, bugün jilet gibiyiz.
1: Öyle hiç Tahsin. Ne oldu, rahatsız mı oldun birader?
3: Hayır, yani... Ne bileyim, böyle bir damat gibisin ya. Ha. Yani yakışmış da kardeşime be. Hani diyorum, gerçekten değil, damat mı?
1: Bak, bu konulara hiç girme demiyor muyum birader sana? Girme diyorum, özellikle giriyorsun birader. Ben böyleyim ya, tek başıma tek kalemeyim. Hatta iyi değilim.
0: Şahaneyim. Şükrü, makyajımı tazeleyeceğim. Dikkatli sür.
4: Ayıp ettiniz Elvan Hanım. Bana tüy vites Şükrü derler. Çat çat çat.
0: Şükrü, seni Allah bildiği gibi yapsın Şükrü. Bu ne?
4: Haklısınız efendim.
1: Tereyağlı pilav, buz gibi ayran biladerim. Buyur. Afiyet olsun.
3: Ya oğlum, bayılıyorum senin şu pilavına ya. Ne koyuyorsun lan Rıdvan sen bunun içine?
1: Biraz sevgi, biraz emek, biraz da kuyruk ya. Lan ne koyacağım? Erzincan'dan getirdim. Tereyağını koyuyorum işte, bilmiyor musun?
3: Bana bak, sana bir şey diyeceğim. Sana şöyle bir artistik bir dükkan falan mı açsak ha? Rıdvan, Şekil Şükür yapsak şöyle.
1: Bak ben zaten Şekil Şükür olmuşum. Benle uğraşma sabah sabah Tahsin, bırak beni.
3: Bak bunu bir düşün. Bunu bir düşün ya.
1: Düşünüyorum.

0: Yok biraderim ya, ben kendi yanımda kavrulurum, tas sağ olasın.
1: Ya oğlum bak, devir imaj devri, tamam bileği kullan, rahatla bir oğlum ya.
2: Nasıl lan?
1: Oğlum kendine bir hareket bul ya. Ya bir bilek hareketi falan yap, yani bir imaj yaratır lan. Pilav öyle bir kaşık sallıyor ki desinler. Yani mesela böyle kırbaç gibi şu apçık diye. Foş diye çıkar mesela.
2: Şılak diye, foş diye çıkar. Ya. Neymiş şılapçık diye alacakmışım, foş diye.
3: Defolun gidin, kovdum ikinizi.
4: Kaşıkçızade, bugün kaç kişi kovdun bakalım?
5: Battık kızım, battık.
4: Ya baba, sana kalsa biz her sene batıyoruz. Titanik bile bizim kadar batmamıştır.
5: Kızım bu sefer gerçekten iş çok ciddi. Bak birazdan göreceksin. Utancımdan çeviriyorum. Titanik'ten bile hızlı battık.
4: Ya baba biz nasıl batarız? Sen daha yeni bir sürü şube açmadın mı?
5: Ah, o senin eski kocan olacak olimpiyat çocuğu bütün restoranlarımızı borçlandırmış.
4: Alper mi?
5: Kızım senin başka eski kocan mı var? Tabii ki Alper.
4: Peki kredi falan alsak ya da borç? Yani yok mu bunun bir çıkar yolu?
5: Kızım, evet var. İşte bu adam.
4: Bu kim?
5: Dünyadaki büyük restoranları finanse eden adam. Rus milyarder Roman Vişnevski. Onun ortak olursak var ya, uçarız, uçarız.
4: İyi, kovmadığın müdürün varsa gönder Antalya'ya, halletsinler.
5: Bak bu adam kurt. Kurtlarla iş yapılırken kuzular gönderilmez. Oraya bir tek sen gideceksin Elvan. Yalnızca sen.
4: Ya baba... Ben zaten oldu olacak çocukları da alırım. Gideriz biz Rusça falan öğreniriz.
5: Olabilir. Bu adamın hayatta en değer verdiği şey aileymiş. Senle bizim gibi.
4: Sen ciddiysin.
6: Taşsin beni bugün bir sal ya. Bir sal beni, çevirdin bırakmıyorsun bak.
1: Oğlum ne dedik, kötü bir şey mi söyledik ya? Allah Allah. Acı şu pilavdan yese adı da şube açar yemin ederim ya. Senin lüks restoranlardan neyin eksik?
6: Neyim mi eksik? Bak ben sana anlatayım. Lüks restoranların müşterisi biladerim Ali Koç. Benimkisi Düz Koç. Enginim afiyet olsun, bol bol ye kardeşim. Bak bak Düşeş Kemal abime bak. Ayranın dibini diliyle sıyırıyor ya. Ya böyle bir şey olur mu? Bir tane daha söyle, ne kadar pinti bir adamsın sen ya. Kardeşim ben Kaybedenler Kulübü en asil pilavcısıyım. Sen birader niye uğraşıyorsun bu sabah benimle?
1: Aman da artık kazanma sırası sende Rıdvan'ım. Rus'a gidiyoruz.
6: Beni müşterimin önünde mahcup etme.
1: Oğlum öyle değil lan.

0: Ρα, βούμο. Πώς? Πέντσε τα. Şimdi bu Rus bekar mı değil mi?
1: Evli adam, evli. Zaten ben oraya iş yapmaya gidiyorum. Ha. Aferin benim çocuklarıma, görüyor musun? Valizlerini hazırlamışlar.
2: Anne, ne yapacağız biz Antalya'da ya?
1: Oğlum, siz tatil diye tutturmuyor muydunuz? Alın size tatil. Bana bak, Tayfun nerede?
3: Abi, açsana.
1: Tayfun, valize mi girdin? Vallahi siz... Çabuk çantanızı toplayın, eşyalarınızı toplayın, bakacağım hepsine.
3: Deliler ya.
1: Görüyorsun değil mi?
4: En erken uçak sabah 6:30'da.
1: Tamam, first class'tan yer ayırt. Bir de bu Rus hangi otelde kalıyormuş bir öğren bakalım. O otelden kral dairesine rezervasyon yaptı, sabah orada olacağız.
4: Tamam Elvan Hanım.
1: Celal, şunu kapatalım, bir el at.
3: Nasıl kapanacaksın bu?
1: Allah kızım, bu kadar ne koydun?
5: Kesin babam.
6: Baba, akşam ne oluyor ya?
5: Kızım, size ne oluyor ya? Dır. İş kesti dedim ya.
7: Daha önce hiç uçağa binmedim baba.
5: Zaten yine binmeyeceksin ki, taksiyle gideceğiz.
6: Antalya'ya taksiyle, yok artık.
5: Ha, ne olmuş?
7: Neden uçakla gitmiyoruz baba?
5: Durucuğum, bendeki parayla bir tek kanatta gidebiliriz. Ben de onu tercih etmiyorum, rüzgarlı.
6: Allah Allah.
5: Allah Allah, ne kadar dırdır ediyorsunuz ya gece. Tam işçankar oldu ha bunlar da. Atlayın. Al bakayım çantayı da yanına. Tahsin, bir şey söyleyeceğim. Birader, ya biz bu otelin rezervasyon işini falan yapamadık. Nasıl yapacağız o işi?
8: Merak etme, ben o işi hallettim. Krallara kral dairesi yakışır. Bendensin.
5: Nasıl kral dairesi lan? Onun plakayı falan mı sattın?
8: Yaptık bir şeyler.
5: Senin o kelini öpeceğim sonunda. Adama bak ya. Rahatsınız değil mi? Hadi bakayım Beyl, uyuyun, yol uzun hadi. Nasim, biraz bas, uçak yetişiyor.
9: Ne uçağı oğlum, iyi misin?
5: Ya geçiyor bizi.
1: Oğlum, kaç kere söyledim sana, şiddet yok. Niye pilot abinin uçağına tekme atıyorsun?

0: Vay vay vay.
1: Tahsin'im bura mı ya?
0: Gel kızım. Tahsin, birader sana da borçlandık ha.
2: Ya Kardo nasıl konuşuyorsun ya? Vallahi bak elimden bir kaza çıkacak ha. Kapı işi, kapı işi. Ben de bir müşteri kapıp İzmir'e kaçacağım. İzmir'de görüşürüz, tamam?
0: Tamam, o iş bende, sen kafanı yorma, deliye bak. Hadi biraderim, selametle.
3: Baba, otel de şahaneymiş ya.
0: Kızım, Ruslar kıymetini biliyor.
4: Hoş geldiniz efendim.
5: Hoş bulduk. Resepsiyon ne tarafta?
4: Girişte solda.
6: Efendim hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk, sağ olun.
6: Buyurun sizi resepsiyona alalım. İyi tatiller efendim.

0: dairesine rezervasyonum vardı.
1: Ha, bizim de kral dairesi.
2: Kimin adına?
1: Yaşar bak şimdi. Gölgelerin gücü adına. Rıdvan Merinos yazın çıkar.
0: Yalnız önce ben gelmiştim. Elvan Kaşık Cızade yazın çıkar.
1: Kardeşim ittiriyorsun yalnız, ittirme. İttiriyorsun da. Yani lütfen. Aa.
2: Müdürüm bakabilir misiniz lütfen?
1: Anneniz beni itiyor yalnız. Kral dairesi. Çocuklar. Rahat olun.
3: Efendim, otelimize hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sorun yok.
2: Ne problem? Sarmazsın'la ilgili bir sıkıntı çektin. İki kişi de kişilik otelde sarmazsın'ı yazmışlar.
1: Şimdi sosyal medyaya video yüklüyorlar ya bunlar. Ondan biraz uzun süre bekleyin.
3: Efendim, çok üzgünüm. Özür dileriz. Rezervasyon departmanımız bir yanlışlık yapmış.
0: Nasıl bir yanlışlık?
3: Aynı odayı ikinize birden vermişiz.
0: Tamam, hiç problem değil.

0: Arkadaşı siliverin, o gitsin.
1: Halı mı siliyorsunuz kardeşim siz? Halı mı siliyorsunuz yani? Ben anlamadım mevzuyu. Şey yapın şimdi müdür bey, siz oraya Rıdvan Merinos diye açın odayı, açın.
2: Maalesef yapamam. Otelimizde sadece 2 adet kral dairesi boştu. Birini Rus milyarder Roman Vişnevski tuttu. Diğer yan daireyi ya ikiniz aranızda paylaşacaksınız ya da bir başkasına vereceğim.
1: Hayda, şaka mı bu? Şaka mı bu yani şimdi?
0: Hallediyorum ben, tamam. Hallediyorum. Sen gel bir şöyle. Al şunu, al. Buralarda kalacak bir yer mutlaka bulursun. Olmadı güzel bir çadır al kendine, tamam? Hadi bakalım.
1: Şimdi hanımefendi, siz bunu geri alın. Sizin kibirden biraz böyle yüzünüz timsah derisine dönmüş. Bir fondöten alırsınız. Belki biraz insana alışırsınız diye düşünüyorum. Ha?
0: Sen benimle ne biçim konuşuyorsun? He?
1: Ayağıma niye bastın? Ayağım acıdı.
3: Selam. Bizim odaya su takviye yapabilir misiniz?
4: Hemen gönderiyorum efendim.
3: Merhaba. Adım Roman Vişnevski. Bu da eşim Nadia.
4: Selam.
3: Yan tarafa bir aile kalacaktı. Acaba o aile siz misiniz?
0: Evet evet, o aile biziz. Ben Elvan, bu da biricik eşim Rıdvan. Bunlar da aşkımızın meyveleri.
1: Aa, kivi, karpuz ve kavun. Bunlar. Karpuz mu?
5: Baba, ne oluyor ya?
1: Kızım, dur bakayım.
3: Çok güzel. Ben çok severim kalabalık aileleri.
0: Biz de kalabalık ailelere bayılırız, bayılırız. Sizin de Türkçeniz maşallah sular seller gibi akıyor gidiyor.
3: Ya benim büyük babam Türktü. Yani yarı Türk sayılırım ben. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Görüşürüz.
1: Lütfen kaynatalım. Devam edelim böyle lütfen.
0: Pençelerin üstünden.
1: Kızım sen bana sarıldın biraz önce de, ben de ondan.
0: Sen fark ettiysen o iş icabıydı.
1: O iş icabı mıydı?
0: Odanın salonu bizim. Gelin çocuklar.
1: Tam bir salon kadını vallahi. Yürüyün bakayım. Düşünelim. Evet, hadi bakalım.
2: Efendim, işte kral dairemiz.
6: Baba bak.
1: Kral nerede? Şaka yaptım, şaka. Hemen bozulma sen de öyle ya. Gel kızım.
2: Efendim, odanız otelimizin en güzel manzarasına sahip. 2 banyo, 2 de yatak odası mevcut.
5: Oo baba, tuvalet bizim evden büyük.
1: Sus sen de, bu da babasının oğlu, babasının kızı. Hay Allah'ım yarabbim, şakacı. Sus.
6: Baba, ha. Benim yatağım hangisi?
1: Vallahi Duru'cum, sen nemli ortam seversin. Bir yatağın altına kıvrılırsın kızım, olmazsa ne yapalım?
2: Efendim, yol yorgunusunuz. Biz sizlere iyi istirahatler diliyoruz.
1: Çok sağ olun, teşekkür ederim. Al bakayım sen bana. İtinayla harca, abinle de paylaş onu.
2: Müdürüm, 2-5 var mı acaba?
1: Güzel.
0: Şimdi senin buraya tatil için gelmediğin belli. Niye geldin?
1: Vallahi biz ekmeğimizdeyiz. Anladığım kadarıyla sen de bu Rus milyarderin peşine gelmişsin. İyi olan kazansın. Çünkü iyi olan kazanır. Biliyorsun ki. Bir ateşkes yapabiliriz.
0: Yani haklısın. Sonuçta aynı odada kalıyoruz.
1: Yani.
0: Madem öyle, sınırları da belirlemek lazım.
1: Tabii ki.
0: Şimdi burada bir tane küçük, bir tane büyük oda var. Şimdi biz daha kalabalık olduğumuz için büyük oda bizim.
1: Olur.
0: Küçük oda da sizin. İşte burası da ortak alan olsun.
1: Bu alan ortak alan. Tamam, anlaştık. Tamam. Söyle takımına. Kızlar, öbür tarafa geçmiyorsunuz öbür odaya. Tamam mı? Vizeyle orası. Hadi bakayım.
0: Oğlum, valizleriniz burada. Nasıl, beğendiniz mi burayı?
7: Anne, otel güzeldi. Biz niye bu adamla kalıyoruz?
0: Ben buldum, durur mu? Oğlum, şiddet yok diyorum sana. Bu yok diyorum sana. Hadi alın valizlerinizi, geçin odaya. Hadi. Hadi bakalım.

0: kardeşim.
1: Efendim abi.
0: Murat, Rus birader nerede?
1: Abi odasında ama birazdan lobi ineceklermiş.
0: Güzel, güzel haber. Al bunu. Bu devirde iyi para.
2: Sevimli panda iş başında.
0: Sen sezonluk mu? SSK.
1: Sezonluk abi. İdare et.
0: Sağ olun.

0: Yani hayvanın biri. Hayvanat, hayvanat. Koridorun ortasına kaykayı sen niye bırakıyorsun ya? Ben de kaykaya bastım, kafa üstü çakıldım ondan sonra. Yani hayvan ya.
1: Büyük geçmiş olsun, işte görünmez kaza. Ah,
0: ah. Murat, Murat gel oğlum buraya, gel. Gel oğlum buraya. Nereye gidiyorlar?
2: Masaja gidiyorlar abi. Bizim otelin masörleri dünyaca ünlüdür.
0: Öyle mi?
1: Yine sahile turlamaya mı?
2: Aa Elvan, baş ağrısı da var ya. Biz sahile gideyim de turlayayım. İyi gelir. İyi gelir tabii.
1: Akıllanmıyor da saf panda.

0: Burak neredeler abicim?
1: Burası abi, saniye. 9 numara.
0: Al bakayım bunu. Oğlum bunları bak biriktir, harcama lan. 10 damlaya damlaya. Köl olur.
2: Kime niyet, kime kısmet? Rıdvan Beyciğim.
3: Bak ya Roman'ıma bak, konuşma bak. Vallahi hep keyfindesin ha Roman. Ben de dedim bir geleyim bak, komşumla yan yana mı düştük? Neyse ne yapalım o zaman, biz de şimdi masajdan sonra diyorum bir benim şu pilavı yukarıda yeriz ya. Masajdan sonra şöyle güzel pilav da cildi tazeler. Ha? Hem böyle gözeneklerimiz açar. Benim pilavım hep Erzurum'dan geliyor ha ya amma ama.
4: Roman yer miyiz?
0: Sen kimsin ya?
5: Ben Demir. Demir tüccarı Demir.
0: Ha, Roman nerede?
5: Roman da kütüphanede kardeş.
0: Pardon Demir tüccarı Demir abi. Sen o zaman keyfine bak, ben galiba yanlış geldim. Hadi.
5: İki dakika sonra keşkül olacaksın. Oradan bir kadayıfın bedenine yürüyeceksin. O kadayıfın üzerine bir arı konacak. Belki o arı ben olacağım kardeş.
0: Sen olmasaydın ya. Oğlum ittirme lan, ittirme. Oh, 360 derece kolum dönüyormuş. Müdür bey, adam beni öyle bir yordu ki dalağım ağzıma geldi.
6: Sanırım kartlar karışmış Rıdvan beyciğim. Siz de başkasının masajını almışsınız Rıdvan beyciğim.
0: Allah'tan bayıldım. O yüzden canım çok acımadı.
6: Çok geçmiş olsun diyorum efendim. Gerçekten çok geçmiş olsun.
0: Sağ olun. Murat efendim? Evladım gel. Efendim? Bana şekerli bir şeyler getir. Şekerim düştü. Pipet de getir. Çünkü kolum taşınmıyor. Tamam mı? Sen bana içirirsin.
7: Tamam abi, hemen hallediyorum. Hiç merak etme.
0: Sağ ol canım, sağ ol.
8: Rıdvan ne haber? Nasılsın?
0: Vallahi irice bir arı tarafından sokulmuş kadayıf gibiyim açıkçası Elvan. Sen nasılsın?
8: Ben de iyiyim işte. Biraz sahile çıkacağım. Şöyle bir turlayayım diyorum. Görüşürüz. Tschüss.
0: Tschüss canım, tschüss. Aklın sıra Rus milyarderi sahil kenarında maç izleyeceğin. Yer mi be Yağız Anadolu genci bu numaraları?

0: Selam Elvan Hanım, buyurun.
1: Kıyafetiniz çok şık. Ay çok teşekkür ediyorum. Siz de çok zarif ve çok güzelsiniz.
0: Eşiniz Rıdvan Bey nerede?
1: Hangi eşim? Eşim spor salonunda. Yani kendisi fiziğine çok dikkat eder. Fit bir vücudu var da kendisinin. Ben de komşularımla bir neşleneyim dedim.
2: Çok iyi yaptınız. Ben de burada sıkılıyordum.
0: Da teşekkür ederim.
3: Abi, baksana.
0: Beğenmedim. Çok klasik.
1: Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz.
4: Elvan Hanımcığım, ne oldu, canınız sıkkın gibi?
1: Valla eşeğin biri aklınca bana şaka yaptı ama amacına ulaşamadı. Roman Bey beni golf oynamaya davet etti.
4: Golf mu?
1: Evet, golf. Sopayla oynanan. Eğer sopa bulamazsan seni çağıracağım.
4: Yesinler. Golf nedir ya? Dünyanın en saçma sakin oyunu. Hayır, bir Rus ruleti falan oynasanız gelirdim belki canım. Abicim ne yapıyorsun? Düz yolda üstümüzden geçtin ya.
5: Kusura bakma, biraz az görüyorum da özür dilerim.
4: Az mı görüyorsun? Bence sen hiç görmüyorsun birader. Nereye gidiyorsun sen?
5: Kütahya Tavşanlı'ya. Beni durağa kadar bırakır mısın?
4: Tavşanlı. Gel sana yardım edeyim.
5: Sağ ol.
4: Sen de bana yardım edersin.

0: Sıkı tutun canım, sıkı.
1: Buradalar.
2: Tavşanlı'ya geldik mi?
1: Ne tavşanı abi, ne tavşanı? Ne yapıyorsun? Abi!
3: Of, koku perfecto. Tane tanelik. %98. Güzel.
4: Dişi Tiger Woods'ta geliyor. Elvan, nerelerde kaldın ya? Gözümüz yollarda kaldı.
5: Rıdvan, ben senin gözünü oyarım.
3: Kabak mı oyuyor?
4: Pardon, lütfen yapmayın.
6: Müdür bey, bakabilir misiniz?
3: Elvan, bak böyle ikimiz de kazanamayız.
5: İyi, çekil o zaman.
3: Ne tarafa çekileyim?
5: Ya tavuklu pilava para yatıracak oligark mı olur ya? Çık aradan. Adam kalite arıyor.
4: Madem o kadar kalitelisin de, neden dükkanların batıyor?
5: Sana ne? Bak ateşkes yapalım. İyi olan işi alır.
3: Bana uyar.
5: Zaten birbirimize didişmekten çocukları ihmal ettik.
3: Haklısın.
5: Biraz kızlarınla ilgilen.
3: Sen de oğullarınla.
5: İyi.
3: Hanımlar önden, buyurun.
5: Centilmenliğini sevsinler senin. Sevimli panda.

0: Akşam yemeği için niye bu ayakkabıları aldık?
1: Yaşar'cığım niye bağırıyorsun kızım? Ne güzel organ ayakkabılar aldım sana. Bunun topuğuna basarsan çok daha havalı olur yani bu.
0: Peki üstüme ne giyeceğim?
1: Kazak getirdim. Kazak giyersin.
0: Baba burası 100 derece. Ne kaza ya?
1: Artist'e bak ya.
2: Baba ya, kıyafet almaya diye çıktık. Sen bir sürü halı aldın.
1: Kızım şimdi Antalya'nın halısı meşhur. Hem bu halılar bizim hayatımızı kurtaracak. Bak ablam biraz keyifsiz. Şu tesbihi götür, çeksin, keyiflensin. Hadi.
3: İşte kızlarının dilinden anlamayan bir baba panda.
2: Ya bir şey alın üstümden. Birinci yıl utanç içindeyim.
4: Pana da bunu almış ya. Bu ne ya?
2: Allah rızası için odamıza gidelim.
4: Dur.
3: Ne tatlılar değil mi?
1: Elvan tatlı değil, üzgünler. Erkek çocukların dilinden pek anlamıyorsun sen.
3: Ya aldığım hiçbir şeyi beğenmiyorlar.
1: Ama çok normal değil mi? Çocuklara böyle renkli şeyler niye alıyorsun? Bu erkek çocukları sportif faaliyet ister, aktivite ister yani.
3: Ay sen dön bir kendine bak ya. Koskoca genç kızın var, bir tanecik elbise getirmemişsin. Kızların özel ihtiyaçları vardır.
1: Böyle cüzdan tesbih gibi mesela değil mi?
3: Cüzdan tesbih mi?
1: Ha.
3: Ya sen benim hayatımda görmüş olduğum en ilginç insansın. Aynı zamanda da safsın. Bak sen kabul edemesen de Yaşar artık bir genç kız. Onun kendi tarzını bulması lazım.
1: Büyüyorlar. Yani benim gözümde hala ikisi de bebek ama büyüyorlar işte. Ne yapayım?
3: Farkında mısın? İlk defa aynı fikirdeyiz.
1: Tavana ne kadar boya gitmiştir?
3: 300 kilo. Bilemedin. 500 kilo falan. Mermerler de parlak bayağı.
1: Çok parlaklar.
3: Evet.
1: Güzel bir otel.
3: Evet evet, aydınlık.
1: Ferah.
3: Evet. Koltuklar rahat. Hepsi iyiler. İçeride odada dinleniyorlar. Yok sorun yok. Adam bizi çok sevdi. Halledeceğim ben bu işi.
5: Hadi kızım, güveniyorum sana. Hallet şu işi.
1: Tahsin manyak mısın? Bir günde işi ben nasıl halledeyim gerizekalı?
6: Lan oğlum, yoksa o kadınla aynı odayı kaptın diye mi içeriden alıyorsun? İmza.
1: Ne alakası var diyorum. Bak senin yüzünden Çirkepistan sınırlarına girdim ya. Daldım, dışarıda konuşacağım seninle. Tutma oğlum beni.
6: Platos. Elektrikli Rıdvan.
5: Kızım kim o?
3: Kimse değildi, o otel görevlisiydi baba.
5: O ne biçim görevli öyle ya? Azı leş gibi.
3: Her neyse, yani bak ben şimdi akşam yemeğine hazırlanacağım, tamam mı? Bu gece bu işi halledeceğim.
5: Tamam kızım, öp benim yerime torunlarımı. Kopar şu işi.
1: Birader ne yapıyorsun? Ne var ne yok? İzmir nasıl?
5: İyi akıyor valla, akıyor.
1: Tahsin, o zaman ben seni ararım ya. Şimdi ben bir otelin mutfağına ineceğim. Şu pile bir şeyini halledeyim, tamam mı kardeşim?
6: Tamam kanka, görüşürüz hadi.
1: Yürü. Roman Bey, biraderim. Bu akşam mümkünse size yemekte eşlik etmek isteriz.
7: Memnuniyetle ama eşiniz ve diğer çocuklarınız nerede?
1: Eşim Elvan bir mide rahatsızlığı kendisi. Rusça'da nasıl söylenir efendim? Cırcırovski gibi düşünürsek belki. Size bir şey tattırmak istiyorum bu gece Roman Bey, mümkünse.
7: Tabii...
1: Aa aşkım, sen ne çabuk iyileştin.
7: Geçmiş olsun Elvan Hanım.
3: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu adam niye bana geçmiş olsun diyor, sen ne işler çeviriyorsun?
1: Artık gol dakikası gelmişti, milyarder de kaçıyordu, ben de kaçırmayalım dedim. Neyse efendim, bir istiyorsanız tanışalım. Zaten Dimitri'yi hepimiz tanıyoruz, Roman Bey'in oğlu, güzel eşi Nadia. Efendim bizde de kadro şöyle oluyor. Geleceğin Ronaldo'su Rüzgar, yüksek ninja Bulut ve tekno tayfın olmak üzere erkek tayfamız ve kız tayfasında da yine küçük civcivim Duru ve güzel kızım Yaşar efendim. Bizde de böyle bir kadro var. Kadro güzel.
7: Anladım.

0: herkes miymiş?
1: Sus ayıptır, kız duyacak.
2: Memnun olduk ailecek. Rıdvan, bana ne tattıracaktın?
1: Şimdi ben açıkçası Roman Bey sizinle dürüst konuşmak isterim.
3: Ben bir lavabo vece sonra konuşuruz.
1: Ben Kaşıkçızade Restoranlar Zinciri'nin sahibinin kızıyım. Buraya sizinle iş konuşmak için geldim. Bana bir sunum yapmam için izin verirseniz eğer.
2: Bakın Elvan Hanım, ailenizi çok sevdim. Ama biz buraya tatile geldik ve ailem işimden önce gelir.
1: Yaşar, sen çocukları yemeğe götür, tamam mı? Sana emanet çocuklar. Roman Bey, yalnız Roman Bey.

0: Sevgili Roman, sevgili Roman. Bizim memlekette de bir laf vardır. Yemek buldun mu ye, dayak buldun mu kaç, kusur buldun mu ört diye. Şöyle güzel bir profil fotoğrafını da yapacaktım nohuttan ha. Ama nohutum yetmedi.
1: Çok güzel olmuş.
0: Beğendiniz mi?
1: Çok.
2: Rıdvan Bey, siz deli misiniz, dahi misiniz ben anlayamadım.
0: Onu ben de anlayamadım bir türlü. Ben size bir sunum yapmak isterim. Bir tattırayım, bir tadına bakalım.
2: Rıdvan Bey, ben tatildeyim ve asla iş konuşmayacağım. Ama çok etkilendim. Yarın Türkiye'nin en büyük restoranlarının arasında bir ortak seçecektim. Bana bir sunum yapın. Belki de sizi seçerim.
0: Tabii efendim, tabii. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum.
2: İyi geceler.
0: İyi geceler. Hallarınızı gönderiyorum odunuza. Paketlettiriyorum artık onları. Sağ olun Roman Bey.
1: Tebrikler. Sen kazandın.
0: Vallahi öyle bir şey olmadı Elvancığım. Açıkçası ben kazanamadım. Sen kazandın. Tebrikler.
1: Nasıl yani?
0: Adamı duymadın mı? Türkiye'nin en büyük restoranlarından birini seçeceğim diyor. Bizim gibi seyyar pilavcı adamı ne yapsın bu?
1: Ama...
0: Aması maması yok. Adam söyledi işte. Sen yarın git güzel sunumunu yap. İşini al, işine bak yani. Biz garibanlar olarak kaybetmeye alıştık zaten. Alıştık. Alıştık kaybetmeye biz garibanlar. Alıştık ya. Alıştırdılar bizi yani. Restoranlar zinciri senin neyine bu? Sen üçlüsün bir pilav gibi insansın. Senin işin sen dört elle sarılacaksın tezgah. Sımsıkı saracaksın kızlarını gariban hayatına devam edeceksin. Geri zekalı.
1: Her yere de pilavını bırakmış.

0: Uyudu mu çocuklar?
1: Vallahi Bimter hemen uyudu da Duru gerçekten zorlandı. Bir saat boyunca Karanlıklar Kraliçesi'nden bahsettim.
0: Sana da mı anlattı onları?
2: Evet ya, neden hep karanlıktan bahsediyor?
0: Ya Duru'nun annesi biraz erken yaşta rahmetli oldu. Öyle olunca da böyle kendine adetler edindi, böyle siyah giyiyor falan. Ben de şey yapamadım yani, üzülmesin diye karışmadım yani açıkçası.
1: Ama yanlış yapıyorsun.
0: Neden?
2: Duru'nun senin ilgine çok ihtiyacı var.
0: Bana diyene bak Elvan, sen oğullarına nasıl davranıyorsun? Bebek gibi davranıyorsun çocuklara ya. Onlar böyle büyüdüklerini göstermeye çalışıyorlar sana. Bunlar babaları falan ilgilenmiyor mu çocuklarla? Pardon, babaları deyince...
1: Ya yok sorun yok da yani konuşmaya değmez yani. Boş ver. Sen onu boş ver de bugün günüm kurtardın. Vallahi borçluyum sana.
0: Madem bana borçlusun, borcunu öde. Biz evden alelacele çıktık ya, alışveriş yapamadım çocuklara. Gidelim bir alışveriş merkezinde bir şeyler alalım. Kadın gözüyle sen daha iyi seçersin ya.
1: Tamam, gidelim.
0: Ha vallahi mı?
1: Hı.
0: İyi o zaman, hadi bakalım, senin de alışık olduğun bir zengin kalkışı yaparsak.
1: Aa, acıların pilavcısı.
0: Acıların pilavcısı mı?
1: Evet. Hoşuna mı gitti?
0: Çok hoşuma gitti.

0: Yani gülmek de sana ne kadar yakışıyor.
1: Gökyüzü çok güzel bu gece.
0: Evet, yıldızlar pırıl pırıl. Çok teşekkürler Elvan. Sen olmasan ben böyle güzel seçimler yapamazdım. Sağ ol.
1: Rica ederim. Ben senin de çok yardımın oldu. Benimkiler de bayılacaklar.
0: Ben aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Sen böyle bilip bilmediğin işlere bulaşmasan çok iyi kadınsın ha vallahi.
1: Bilip bilmediğim işler mi?
0: He.
1: Sen kim oluyorsun da benim hangi işi bilip hangi işi bilmediğimi söylüyorsun bana?
2: İyi kadınsın dedim.

0: gideceksin herhalde.
1: Aa! Yani kendi kiraladığın arabayla kendin gidiyorsun.
0: Böyle olmaz. Böyle olmaz Elvan.

0: Taksi.
1: Taksi.
0: Aa, Tahsin. Oğlum senin burada ne işin var lan? Sen İzmir'e dönmedin mi?
2: Dönebildin mi be Kardo? Ha, dönebildin mi? Bir tane İzmir yolcusu yok. Herkes Konyaaltı ya. Ya şu Antalya'da İzmir'e giden kimse bulamayacak mıyım ben arkadaşım ya?
0: Oğlum sen nasıl bir delisin ya? Allah aşkına ya. Bari otele kaçalım hadi. Ne yapalım? Aa!
2: Yok abi.
0: Sen Antalya'dan İzmir yolcusu mu bekliyorsun?
2: Ne yapayım, nasıl gideceğim?
0: Allah Allah. Tahsin sen tuhaf bir delisin ama. Bas kanki. Bas.
3: Özlemişim ha seni. Elini öpeyim mi?

0: Takılma be oğlum, takılma ya. Kadın milleti deniz gibidir, dalgası eksik olmaz.
1: Ya neyse. Gel beraber yatarız işte, ayaklı başlı kalırız ya.
0: Senin ayak kokunu çekeceğimi arabanın bagajında yatarım, daha iyi be. Bana bak, sabah erken İzmir'e gidiyorum, çocuklara selam söyle.
1: Aleyküm selam. Bana bak, yavaş git.
2: Manita arıyor.
0: Alo bebeğim.
3: Aşkım neredesin?
0: Antalya'da kaldım bebeğim ya. Müşteri de çıkmadı İzmir'e.
3: Ha, şöyle güzel bir kadın müşteri olsa ne iyi olurdu değil mi?
0: Olmaz mı ya? Olmaz mı? Boylu postu kadın bir müşteri çıksa, ince belli filan. İzmir'e gidene kadar onunla ne muhabbet ederdik. Oh, oh.
3: Demek öyle alçak herif.
0: La bir dur. Geldiğini anladım. Bilerek öyle konuşuyorum.
3: Nereden gördün?
0: Görmedim yavrum. Duydum, duydum. Ben senin topuk sesini ezbere bilirim. İki sol, bir sağ. Likitak, likitak, likitak. Ha? İngiliz gibisin yemin ederim ya.
3: Mikrop seni.
0: Sen niye geldin buraya?
3: Bizimkileri merak ettim.
0: Bir sana anlatacağım çok şey var. Ateş bacayı sardı sardı.
3: Hadi canım.
0: Hadi çok şey anlatacağım ben sana. Hadi geç sen tatlı.
3: Çok merak ettim hadi.
0: Geç. Arabayı kelebek moduna alayım da.

0: Kızım hadi. Şekerler düştü, kahvaltı yapacağız.
1: Baba bu kıyafetler harika ya.
0: Vallahi beğendin mi?
2: Bu kıyafetler çılgın ya.
3: Beğendiniz mi?
4: Çok güzel ama biz gezmek de istiyoruz anne.
2: Hadi gezelim.
3: Oğlum birkaç gün sabredin. Sonra istediğiniz kadar gezeriz. Bakın bu iş çok önemli.
4: Yani babama kızıyorsun ama sen de onun gibi davranıyorsun anne.
3: Bir kere ben size birkaç saatimi ayırabilirim.
1: Mağaza gezeriz.
4: Ah. Pirzan mideme bir ağrı girdi.
2: Ah. Adelem çekti.
3: Anne o masadaki ne?
2: Neymiş?
1: Baba hadi ama ya.
0: Kızım bugün biraz yorgunluk var bende. Ben dinlenirim diye düşünüyorum.
1: Of hiç mi gezmeyeceğiz? Hadi duru gidelim.
0: Tamam halı saha var. Halı sahaya götüreyim size o zaman. Bir maç atalım. Ha?
3: Selam kızlar. Nasılsınız?
1: İyiyiz Elvan abla. Sen nasılsın?
3: Ben iyiyim de. Duru'nun nesi var?
5: Sizlerle konuşmuyorum. Ben karanlık taraftayım. Görünmezim şu anda.
3: Duru'cum biliyor musun? Ben de senin yaşındayken hep böyle simsiyah giyinirdim. Arkadaşlarım benden korkar kaçarlardı.
5: Yalan söylüyorsun.
3: İnan bana yalnız değilsin. Ve bu kıyafetin üstüne simsiyah çiçeklerden bir taç çok yakışırdı.
5: Siyah çiçekler yoktu ki.
3: O zaman sen bahçedeki siyah laleleri görmedin.
5: Siyah laleler mi? Bahçe nerede?
3: Bahçe şu tarafta. Ama sadece bir tane çiçek kopar. Biliyorsun onların da canı var. Çiçekler dalında güzeldir.
0: Ay kankitolarıma bak be. Kankitolarıma bak. Şuna bak çapkınlık tırları için enerji mi depoluyorsunuz bakayım gençler? Ha? Allah sohbetinize de doyum olmuyor yani farkında mısınız? Hadi kalkın şöyle erkek erkeğe bir tur atak ya.
2: Rıza amca biz seni pek sevmiyoruz.
6: Evet sevmiyoruz.
0: Tamam yani birbirimize ters gelebiliriz. Ama tabii... Şimdi şöyle düşünmek lazım. Mesela siz siyahsınız, ben de beyazım veya ben beyazım, siz siyahsınız.
7: Bunu bir takım olarak düşünürsek.
0: Beşiktaş gibi mi? Bak tüyler diken diken görüyor musun? Ben Beşiktaş'ın altyapısında oynadım, uzun yıllar oynadım. Yani ana direklerinden biriydim Beşiktaş'ın çocuklar. Size o günleri anlatayım.
2: Rıdvan, kale direğimiz yok. Yarım saat şurada idare etsene.

0: İşte öyle.
1: Aslında fena adam değil ha.
2: Evet Yaşar Hanım. Çıkaralım ağzımızdaki baklayı.
3: Bir şeyim yok Elvan abla ya. Babam çok güzel kıyafetler almış. Ama şu saçımın başımın haline bak, hala erkek gibiyim.
2: Ne yapalım biliyor musun? Kız kıza kuaföre gidelim. Şöyle biraz bakım yapalım kendimize, ne dersin?
3: Süper olur. Ama babam?
4: O iş bende.
5: Ha, şöyle bir iki çatıya çıkalım, kiremiz kıralım, ninjalık yapalım, ne dersiniz?
6: Ninjalık mı? Ben de geleceğim.
5: İşte bu. Tayfun, ne diyorsun oğlum?
6: Evet varım.
5: Aa, çok güzel. Tamam hadi kalkın o zaman ya, ne duruyoruz? Hareket, hareket oğlum, hareket. Tak tak tak tak tak tak tak tak. Hadi tempo, tempo, tempo, tempo, tempo. Unut yürü.

0: zaman kaldırdığını yazdı be.
1: Oğlum o da bir şey mi ya? Ben gençliğimde ralliciydim ya. Bu hareketler zayıf.
2: Atıyorsun.
1: Ne atacağım be? Benim adım gaz kesmez Rıdvan'dı oğlum.
3: Gaz kesmez. 15 dakikadır araba ittiriyorsun.
4: Hadi ittirin.
5: Gerçekten yapabilir misin?
2: Sallıyor.
1: Ne sallayacağım? Çok rahat ya bu hareketler benim için.
5: Var mısın iddiaya?
1: Nesine?
5: Ödülü sen belirle.
1: Bakın ağlamak yok gençler.
2: Anlaştık.
1: İşte izleyin.

0: Abi sen asfalt adını yazmadın ki.
1: İmzanı attın.
2: Rıdvan abi biz seni neredeyse sevmeye başladık. Bakalım bu taraflarda neler var. Ay ay çok güzel şeyler var.
3: Yaşar sen hala şapkanı çıkarmadın mı? Saçını mı beğenmedin?
4: Hayır, çok beğendim Elvan abla ama biraz utanıyorum.
2: Hayatım sen çok güzel bir genç kızsın. Biraz bakımlı olman, biraz süslenmen çok normal.
4: Annem öldükten sonra her şeyimizle babam ilgilendi. Eğer annem yaşasaydı babam da böyle zor durumda kalmazdı belki.
2: Bak senin baban çok çok iyi bir baba. Ama bir erkek için bir genç kızı anlamak birazcık zor. Zamanı geldiğinde sen de erkekleri anlayacaksın. Gerçi ben hala anlamış değilim ama yani.
3: Ay inanmıyorum Duru. Şu timsah sana göz kırptı.
2: Ama işte siyah değil. Ne yapsak? Yine de alsak mı acaba?
5: Çok beğendim. Alalım.
2: Alalım.

0: var. Gençler anneniz arıyor. Antalya Mahallesi, buyurun.
1: Nasıl gidiyor?
0: Elvan, inanılmaz eğlendik ha. Valla siz ne yaptınız?
1: Valla biz de çok eğleniyoruz. Çocuklar nasıl, mutlu mu?
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Babalarıyla böyle eğlenmemişlerdir.
1: Tamam, biz şimdi otele geçiyoruz. Ben sunum için hazırlanacağım.
0: Tamam, o zaman biz de artık yavaştan döneriz.
1: Tamam, hadi bay bay.
0: Hadi dönelim.
2: Rıdvan abi, araba değdin ama asıl şunu kullanabilir misin?
0: Şu mu? Oğlum ben onu söker takarım ya.
3: Bize birkaç numara göstersene.
0: Şimdi mi? Ya çocuklar, şimdi otele geç kaldık. Sonra bakarız.
3: Biz de seni bir şey sandık.
0: Bak bak gence bak, beni nasıl gaza getirmeye çalışıyor seansın. Oğlum ben yer miyim lan bu numaraları? Benim adım Rıdvan Merinos ya. Ben yer miyim bu numaraları ha? Yedim valla. Vay.
2: Ana oğlum. TV başladık dediği

0: hazırlanmam gerek. Siz de aldıklarımızı denemek için odaya çıkın.
1: Sen anneme benziyorsun.
0: Durucuğum, eminim annem benden çok daha güzeldi.
2: Her şey için çok teşekkür ederiz.
0: Kızlar, asıl ben size teşekkür ederim. Kız kıza eğlenmeyi o kadar özlemişim ki. Bu arada sen de çok güzelsin ha. Hadi bakalım herkes odasına. Hadi bakalım herkes odasına.
3: Elvan Hanım, akşam için istediğiniz hazırlıklar tamam.
0: Tamam, ben ilgileneceğim şimdi, tamam. Oo, beyler hoş geldiniz. Rıdvan nerede?
4: Şehirde hızlı bir tur atıyor anne. Başka bir araçla gelecekmiş.
0: Allah Allah. Neyse tamam. Anneciğim sen bunları al. Hadi siz odaya çıkın.
4: Hadi gel.
0: Hadi bakalım. Hadi bay bay.
5: Aşkım, Rıdvan'la konuştum. Sabah arayı düzeltmişler. Maşallah maşallah.
6: Ay, maşallah maşallah. Nazar değmesin. Dağlara taşlara.
5: Kız bana bak. Sen çok güzel duruyorsun. Hı? Orada sana aslan filan olmasın. Kısa mesafeli döverim vallahi.
6: Yok aşkım sen rahat ol. Benim başım bağlı.
7: Ne zaman geleceksin?
5: Yakında bebeğim, yakında. Ama bir müşteri yakaladım. Hadi görüşürüz bebeğim, hadi.

0: Ceren? Ne haber? Filtre. Konuğum.
1: Sağ ol.
0: Gitsin.
1: Alper.
0: Ceren. Ya sen görüşmeyene ne oldu böyle? Arkeologla mı evlendin kız ha? Gibi olmuşsun. Ben bu güzelliği nasıl atladım böyle ya?
1: Asılma tatlım, depoya gider. Ben senin eski karının arkadaşıyım.
0: Ya. Aç bu konuları Ceren'cim ya. Bak hava güzel. Sen güzelsin. Hani diyorum ki bana mı akak?
1: Akak derken iyi misin?
0: Aslan bana bir Amerikano sal. Yanına da lokum sal. Evet, ne diyordun? Sen yoksa Elvan'la mı buluşacaksın? Aa, buluşacaksan eski karım ben de göreyim ya. Ha?
1: Göremezsin. Çünkü Elvan Rıdvan diye bir adamla Antalya'ya gitti.
0: Ne?
1: Yani iş için gitti. Şirketin işi için. Rıdvan'ın çocukları var. İşte ailece gittiler.
0: Yani beni bilsin, ben takılmam öyle şeylere ya. Bir adamla iş için aynı şehre gitti diye. Yani durup dururken delirecek halimiz yok değil mi? Otel motel falan ne yapmışlar, ayarlayabilmişler mi?
1: Tabii ayarlamışlar, hem de kral dairesinde kalıyorlar Rıdvan'la beraber. Ama yani kral dairesi, geniş alan. Pot üstüne pot kırıyorum ya.
0: Ben kalkayım ya, hesabı ödeyeyim çünkü çocuklarla bir işim var. Aslan,

0: Dur hadi, dur.
1: Ne tür yağgar, son geldi. Ha?
2: Buyurun, ne salayım size Alper Bey?
0: Ne bakıyorsun lan, kıl dönmesi. Al şunu. Al, bu da bahşişin. Boğazında kalsın. Canım, görüşürüz.
1: Tamam. Şimdi malzemelerin hepsi hazır mı? Eksik bir şey yok değil mi?
3: Yok Erman Hanım.
1: Tamam. Gösteri grubu hazır mı?
4: Hazırlar efendim.
1: Tamam. Bir prova daha alınsın.
4: Hayır.
1: Tamam. Teşekkürler.
5: Elvan, ne haber ya?
1: Rıdvan, iyiyim. Senden ne haber?
5: Ha, iyi vallahi, ne yapayım. Ben de biraz spor yaptım da. Fazla geldi galiba.
1: Ha, şey, o elindeki ne?
5: Aa, bu şey. Bu şimdi yeni model dumbbell'lar böyle bak. Buradan arttırıyorsun, kiloyu arttırıyorsun. Bak kalkmıyor, görüyor musun? Buradan indiriyorsun, hemen düzeltiyorsun öyle. Neyse, ben gideyim bir kıyafeti falan değiştireyim, kostümü. Görüşürüz.
1: Hadi görüşürüz.
5: Bak.
6: Sakatlamış kendini sevimli panda.

0: şey olacaksın. Bizden bir şey katacaksın ortaya adamı etkilemek için. Kültürümüzü ortaya koyacaksın sen. Böyle yabancı yabancı. Türk. Mesela bir Türk. Sen Türksün değil mi?
1: Aman abi.
0: Ne oldu lan?
1: Türk'üm. Hem de Sivaslıyım.
0: He.
1: Ama patron beni Rus biliyor abi. Ekmeğimi oynamazsın değil mi?
0: Aa, sen benim yürü boykama bak ya. Olur mu oğlum, ben senin ekmeğinle niye oynayayım? Bizde adam satmak öyle laf çambazlığı falan yok. Ama benim şimdi küçük bir işim var. Aranızda başka Türk var mı?
1: Hepimiz Türk'üz abi.
0: Oo, çakma Rus folkloru gibi. Hadi bakalım. Güzel.

0: Durun. Elvan Hanım. Müzik Balkan. Dansçılar Rus. Dizayn İtalyan. Ama mutfağım Türk diyorsunuz. Biz sizi niye seçelim ki?
1: Şimdi Roman Bey...
0: Elvan Hanım, maalesef hayal kırıklığına uğradım. Bir de başka restoranların sunumuna bakalım.
2: Aman aman aman Romancığım, Romancığım, nereye gidiyorsun? Daha sunum başlamadı, nereye gidiyorsun? Roman Bey lütfen buyurun efendim. Lütfen efendim.
0: Eşiniz Elvan Hanım sunumu yaptı Rıdvan Bey.
2: Aman efendim, o Kaşıkçızadelerin sadece aparatif bölümü. Daha biz ana yemeği sunacağız size. Lütfen, lütfen Ivan Drago. Biraz sakin ol. Şimdi başlıyoruz. Buyurun. İzleyelim.

0: Bu da efendim Adana kebabı. Çok meşhurdur bizim ülkede. Fena bir kebap. Bir tatmaz mıyız? Bir tadalım efendim, buyurun. Tabii.
1: Güzel.
0: Güzel.

0: Hareket ediyorum. Tut.
1: Of. Nasıl? Yengeme de şimdi bir tane uzatıyorum hemen. Yengeciğim sen de şuradan bir yalamasyon.
2: Bu nedir ya?
1: Ne oldu ya?
2: Bayıldım.
0: Değil mi?
2: Hayatımda bu kadar saçma eğlendiğimi hatırlamıyorum. Diğer restoranlarla görüşmeler iptal.
0: Vallahi.
2: Anlaşmanız hayırlı olsun. Detayları ailecek masada konuşalım mı?
0: Konuşalım.
2: Nadia.
0: Böyle. Sunum dedim böyle olur. Efendim afiyet olsun, görüşürüz.
3: Çok teşekkürler.
0: Biz de böyle.
3: Senin sayende restoranlar zincirimizi kurtardık.
0: Ya Elvan'cığım biz de şimdi karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalıştık açıkçası. Yani mutlu olduysan ne mutlu bize.
3: Kararınca değil, senin sayende oldu.
0: Ya benim sayemde oldu, ne olacaktı ya?
3: Çok teşekkür ederim.
0: Ne demek?
3: Benim makyajımı tazelemem gerek. Sonuçta anlaşma falan yapacağız ya. O yüzden gidiyorum ben. Görüşürüz.

0: Gel kızım. Gel kızım. Geç şöyle evladım, benim karşıma geç. Efendim iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Rıdvan Bey. Buyurunuz.
2: İyi akşamlar Rıdvan Bey.
0: İyi akşamlar hanımefendi. Ha, otur kızım öyle.
1: Elvan Hanım gelmeyecek mi?
0: Elvan şimdi Roman kanki biliyorsun ya, bu kadınlarda yani

0: kızım olan yaşarsa, benim kızım olan yaşar mı? Sen bu kıza ne yaptın?
1: Ben bir şey yapmadım. O zaten çok güzeldi. Sadece bunu ona hatırlattım.
2: Herkese iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar evladım.
4: Ablam çok güzel olmuş.
0: Ya bu kız resmen modifiye geçirmiş. Yaşar Eselik olmuş valla.
3: Ben bu uyumlu ve dürüst aileyi çok sevdim.
0: Biz mi uyumluyuz Roma?
3: Evet. Hem uyumlu hem de birbirinize zıt gibisiniz. Elvan Hanım aristokrat. Ama siz sanki sokaktan biri gibisiniz. Yani sizi tanımasam seyyar satıcı falan sanardım.
2: Ay Allah.
0: Roman ya. Seyyar mı? Şifreleri çözmeye başladı istersen. Sazı sen eline al. Böyle devam edelim.
1: Adam senin şifreleri çözdü. Sanırım oğlu da Yaşar'ın.
0: Sen hayırdır ya? Ha? Hayırdır sen ya?
5: Benimle dans eder misin?
0: Ben seninle dans...
1: Öyle Rıdvan işte hep şakacıdır. Hep böyle kızlarına özellikle şakalar yapar. Nüktedan bir adam. Dimitri elbette dans edebilirsiniz.
6: Biz de gidebilir miyiz anne?
1: Gidin hayatım hadi hep beraber gidin eğlenin.
0: Sen niye izin verdin ki? Sen niye izin verdin?
5: Yarın kendime bir baston ve bir siyah gözlük alacağım.
2: Nedenmiş o?
5: Seni daha önce göremeyecek kadar kör olduğum için.
2: Etrafında çok fazla kız olduğu için görememişsindir belki de.
5: Benim kalbim Sibirya gibi soğuktu. Ben buzda çiçek yetişmez sanardım. Ta ki seni görene kadar.
6: Hadi oğlum Beşiktaş'tı ya. Bak Beşiktaş. Beşiktaş. Hayda.
7: Abi zorun kuşta değil. Bu daha yavru bırak.
6: Ya bari renkleri söyle ya. Bak siyah, beyaz, siyah, beyaz.
7: Bu kuşlar özgürlüğüne çok düşkündür.
6: Belli.
7: Biliyor musun? Bazen senden korkuyorum.
8: Artık korkmana gerek yok. Çünkü artık karanlığı sevmiyorum.
3: Aslında bütün tekliflere soğuktum. Ama sizin aileyi tanıyınca kendime dedim ki 5 çocuktan sonra bile hala birbirlerine aşkla bakabilen bu iki güzel insan her işi başarır.
1: Yok canım. Saçmalama Elvan. Siz ayrı dünyaların insanısınız.
0: Olabilir mi? Yok ya. Kendine gel kendine. Aa. Bak bunun şarkısı da vardı. Tarkan söylüyordu. 90'larda ne güzeldi be. 90'larda gerçek. İç çenemle ne düştü benim be böyle.
6: Kebap da nefisti. Ben neden içimden konuşuyorum?
3: Çocuklar siz artık bizim aileden sayılırsınız. Bu yüzden size bir öneride bulunmak istiyorum.
0: Tabii babacığım.
3: Ben Türkiye'de yeni bir AVM işine girdim. Ve sizden birkaç şube açmanızı isteyeceğim. Tabii ki size de uyarsa.
1: Uygun olmaz olur mu? Elbette olur.
3: O zaman ben yardımcıma sözleşmeyi hazırlatayım. 15 dakika sonra lobide buluşup sözleşmeyi imzalayalım.
1: O zaman hepimize hayırlı olsun. Sabah ilk işim bu güzel haberi babama vermek olacak.
0: Çok güzel haber oldu. O zaman Roman'cığım 15 dakikaya geliyoruz biz. Siz geçin, geliyoruz. Kızım sen de yavaştan artık odaya çık. Geç oldu saat.
2: Baba ben biraz daha kalabilir miyim?
0: Yoğurt mu?
1: Tabii kızım. Geç kalma.
2: Kalmam. Teşekkür ederim.

0: de çocukları odaya çıkarayım. Yani geç oldu.
1: Yok arkadaş, ben bu gece burada açılacağım. Kafaya koydum. Ne kaybedebilirim ki en fazla? Açılacağım.

0: paralarını elin adamıyla burada yiyeceksin. Ha Elvan? Yedirmezler.
1: Buyurun efendim, nasıl yardımcı olabilirim?
0: Bana Elvan Kaşıkçızade'nin oda numarasını sal genç.
1: Maalesef müşterilerimizin oda numarasını veremiyoruz beyefendi.
0: Bana bak koçum. Elvan Kaşıkçızade'nin yabancısı değilim ben. Hemen şimdi oda numarasını yumurtla bana, yoksa senin...
2: Affedersiniz beyefendi. Acaba Elvan Hanım'ın odasını neden soruyorsunuz?
0: Size ne beyefendi ya? Ha?
2: Elvan Hanım'la büyük bir iş anlaşması yapmak üzereyim.
0: Ya.
3: Sanki seni uzun zamandır tanıyor gibiyim.
4: Ben de.
3: Çok güzel bir ailen var. Baban çok sıcak kanlı. Annen de çok zarif bir kadın. Güzelliğinin nereden geldiğini anlıyorum.
4: Benim artık gitmem lazım. Babam merak eder.
3: Ama Yaşar... Ama bir dakika Yaşar...
5: Tayfun kalk bakayım.
6: İşte Kaşıkçızadelerin zaferi.
5: Zaferimiz.
6: Evet.
5: Değil mi? Kızım. Nerede kaldın kızım ya? Şey bu. Romanın oğlu şey. O sarı. Rus asıllı. Asıllı mı?
4: Aman baba ya. Öyle biri değil o. Hem öyle biri olsa da sırasını bekler. Kimin kızıyım ben?
5: Tam Meryem Uslu kızısın. Aferin sen aslanım benim.
6: Hadi bakalım. Herkes uyku trenine.
5: Oo, buyurun efendim. Buyurun. Kompartımanlar açıldı. Buyurun buyurun buyurun.
7: Çup çup çup. Hadi yuk gel abi.
6: Seni kim üzdü bilmiyorum ama gülümsemeni sakın bırakma.
4: Benim hiç uykum yok. Ben de sizinle gelebilir miyim?
6: Ama kardeşleri, yani kardeşin yalnız kalmasın. Biz hemen geleceğiz.
4: Sen de rüya trenine bin diyorsun yani.
6: Öyle diyorum yani. Hadi yat güzelce uyu.
5: Hadi kızım iyi geceler. Hazır mısın?
4: Hazırım.
5: Hadi şu işi gidelim halledelim be.
4: Tamam.
5: Hadi. Efendim buyurun.
8: Birlikte de çok mutlular.
5: Evet yani. Ne davranlar yani. Çocuklara bir huzur geldi farkında mısın? Aman efendim, çocukları uyuttuk malumunuz. Artık imzamızı da atalım. İşimize bakalım.
2: Elvan Hanım, bu beyefendi kocanız olduğunu iddia ediyor.
6: Efendim, kendisi kocam değildir. Eski kocamdır. Ve buraya kadar gelmiş olduğuna göre paranın kokusunu da almıştır.
0: Aa, bir dakika bir dakika, ne para kokusu hayatım, olur mu ya? Kim bu böcek ya? Ha? Kimsin lan sen?
5: Sen kime böcek?
0: Benim çocuklarım nerede?
5: Alo, sen kime böcek diyorsun?
6: Beyler.
5: Ya haşlama. Ha?
6: Beyler.
5: Allah Allah. Allah Allah.
0: Bakın efendim, bu gördüğünüz adam sahtekarın önünde gelindir. Elvan benim karım.
3: Yaşar, senin baban hangisi?
0: Oo! Elvan Hanım, bizim bir de kızımız mı var? Aa! Adı ne kızımızın?
2: Elvan Hanım, Alper Bey sizin kocanızsa... Rıdvan Bey sizin neyiniz oluyor ve bu kız kimin kızı?
0: Bakın beyefendi. Elvan benim karım.
3: Bu da işte düzenbazın biri ya.
5: Ulan at kafası, senin kafanı kırarım.
0: Kasana lan, yürüme sen.
6: Yeter! Bakın biz size yalan söyledik. Siz bizi aile sanınca işe almak için aile numarası yapmaya devam ettik. Bunun tek suçlusu da benim. Ama pişman da değilim. Çünkü hayatım boyunca hayal edemeyeceğim kadar güzel bir ailenin parçası oldum. 2 günlüğüne de olsa. Kusura bakmayın.
0: Ya efendim, benim karım arada böyle saçmalar. Siz takılmayın ona. Neyse, nereye imzalıyorduk? Biz devam edelim ya. Neresiydi?
1: Yürü Dimitri, gidiyoruz.
0: Ama... Bak koçum, biz Elvan'la küçük bir pürüz yaşadık, tamam mı? Hem benim buraya niye geldim sen biliyor musun?
5: Şöyle güzel okkalı bir dayak yemek için gelmiş olabilir misin?
0: Nikah tazelemek için oğlum. Bak sana ne göstereceğim. Bayılacaksın. Ay ay. Bak. Geçen hafta. Biz barıştık oğlum. Elvan naz yapıyor. Anlasana biraz ya. Hem bir karı kocanın arasına girmek delikanlıya yakışır mı ya? Ha? Ben senin yerinde olsam çeker giderim. (Gülüyor)

0: bana bir çay. Bu seferki benden abi.
1: Eyvallah.
0: Bu gecede denizin tuzu gözlerimizi yaşarttı be.
2: Bilirim abi.
0: Ben de yalnız sahile indiğim gecelerde benim de gözlerimi yaşartır.

0: dönüyor çocuklar. Hayat devam ediyor. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Çöp çöp.

0: Evet çocuklar, eve dönüş yolculuğu başladı. Uçakta kim cam kenarına oturmak ister?
1: Sürpriz! Ne haber çocuklar?
2: Aa Elvan, bavulları niye topladınız?
1: Gelmişken birkaç gün kalsaydık ha.
0: Sen kalabilirsin Alper. Merak etme, parası ödendi. Beleş.
2: Ha şu adamı gördüm koridorda. Elinde bavullarla turist kızları asılıyordu.
0: Beni çocuklarımdan başka hiçbir şey ilgilendirmiyor. İsteyen istediğini yapabilir. Hadi çocuklar gidiyoruz. Çekilir misin? Hadi ol.
2: Oda da güzelmiş lan.

0: gerçekten inanamıyorum Elvan. Ya Alper'in her şeyi mahvetmesine nasıl izin verdin? Hala aklım almıyor.
1: Uf, Ceren geçti gitti işte.
2: Evet Ceren bitti gitti işte. Ben kekleri alayım.
3: Nasıldı?
1: Ne nasıldı?
0: Rıdvan ayol Rıdvan.
1: Benim çocukların ilk defa birini hayranlıkla dinlediğini gördüm.
3: Güzel. Başka?
1: İşte o da kendine kızlarını adamış bir baba.
0: Başka başka.
1: Benim çocuklar Rıdvan'la çok eğlendiler.
0: Ay Elvan. Ben çocukları değil seni soruyorum.
3: Bak söylemesi kolay. Adamı beğendim.
1: Ben o defterleri kapatalı çok oldu Ceren. Biliyorsun.
0: Şekerim biliyorsun değil mi? Aşk kapıyı iki kez çalmaz. Ay o postacı mıydı?

0: Hayvan. Bak çocuklar hala mutsuz. Bari onların mutluluğu için o adamı bul. Neyse. Ben çıkıyorum. Tahsin'le buluşacağım. Bir süsleneyim. Görüşürüz, tamam.
1: Görüşürüz.
0: Senin de benim gibi için acı Umurdu'ma.
2: İçim yanıyor. İki haftada ne hale geldik? Sensiz olmuyor işte. Yaşar. Kızım. Hadi gidelim bir halı saha maçı patlatalım be. Ha? Şöyle kafamız dağılsın.
0: Rahat bırak baba beni ya. Ne halı saha maçı? Hem sen de fark ettiysen ben bir kızım. Elvan abla bunu fark etmemi sağladı.
3: Elvan ablayı bir daha göremeyecek miyiz yani?
0: Baba bir şeyler yap artık.
3: Evet.
2: Elvan evli barklı kadın. Kızım ne yapayım? Hadi kalkın tezgahımızı açalım biz. İşimize gücümüze bakalım. Hadi kalkın. Al biraderim, afiyet olsun. Elvan.
4: Kızım neredesin iki haftadır? Ne arıyorsun, ne soruyorsun? Telefon etmesek geleceğin de yoktu.
0: Baba,